Tabi oğlum. Ve la tettebi üslubuyla diğer yollara, bu bir tek fırkanın dışındaki diğer yolların hiçbirisine tabi olmayın ki feteferreka biküm an sebili. Onlar sizi Allah'ın sebilinden, sırat-ı müstakimden tefrikaya düşürürler. Dışarı alırlar Allah'ın sebilinden. Zalikum vasakum bihi. İşte bu Allah Teala'nın size vasiyetidir. Yani o yollardan sadece sırat-ı müstakimi seçmek Allah Teala'nın size vasiyetidir ve böylece dört sırat-ı müstakim üzerinden ruhunuzda, veçinizde, nefsinizde, iradenizde de Allah'a teslim edin. Bu Allah'ın size vasiyetidir diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ne giriyoruz? Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi kurtuluşa ulaşanların isimlerini vermiş müminler. Ama Enam suresinin 152. ve 153. ayetleri kurtuluşa ulaşanların vasıflarını vermiş. Bunlar sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar, sırat-ı müstakimin dışındaki diğer 72 fırkaya tabi olmayanlar. Sırat-ı müstakime 73. fırkaya tabi olanlar. Tek fırkaya tabi olanlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tevhid burada. Sebe 20 ile Enam 152 ve 153'ü birleştirdiğiniz zaman tevhidin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrindeki durumunu görürsünüz. Bütün sahabe sırat-ı müstakimin üzerindeydi. Şimdi Allah'ın sırat-ı müstakimi üzerinde olanlar birçok tarikata bölündüğü için işte siz fırkalara ayrılanlarsınız diyorlar tarikat mensupları için. Ve yanılıyorlar. Çünkü hangi tarikatta olursa olsun o tarikatın mensupları sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır. Tarikat yollar demek. Sırat-ı müstakimin başlangıç noktası devrin imamının dergahıdır. O dergaha ulaşan binlerce sebil söz konusudur. Dünyanın her tarafında, bütün milletlerin arasında Allah'ın Resulleri var. O Resullere şu anda dünyanın her tarafında tabi olunuyor. Tabi olan herkesin ruhu mutlaka Allah Teala onlara 10 tane ihsanla tabiyeti nasip ettiyse, her kavmin kendi Resulüne veya o Resulün tayin ettiği mürşitlere tabi olan herkesin ruhu vücudundan ayrılıp devrin imamının dergahına mutlaka ulaşır. Her bir dergahtan ana dergaha ulaşan yeryüzünün sathına paralel olan bu yollar sebil adını alır Kur'an-ı Kerim'de. Sebiller. Sırat-ı müstakimin başlangıcını oluştururlar ve kimin nefsinin kalbindeki nur, rahmetten sonraki fazilet birikimi %7'yi bulduysa, o kişinin ruhu mutlaka ana dergaha ulaşır.
ve o kişi seyri süluka başlar. Her sabah namazından sonra ana dergâhtan Allah'a doğru bir yolculuk söz konusudur. Birinci kata kadar bütün katlara, altı kata çıkacak olanlar sağ taraflarında sağ kanat velisi, sol taraflarında sol kanat velisi ve Hanım Sultan olarak en solda tek bir saf halinde zemin kattan birinci kata çıkarlar. Birinci katta kalanlar orada kalırlar. Sonra ikinci kata yükselinir. İkinci katta kalanlar orada kalırlar. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı katlara kadar çıkılır. Ve her katta bir kısmı mutlaka kalır. Altıncı kattaki sıbkatullah olma işleminden sonra eğer aralarında vuslata ulaşacak birisi varsa o kişi kılıç verilerek fethini tamamlamak üzere yukarıya gönderilir sırat-ı müstakimin bitiş noktasına. Ya da 7. katın fetih kapısına. Sırat-ı müstakim insanları fethen ait kılan yolun adıdır. Fetihten sonra 7 tane alem geçirecektir. Sonra da Allah'ın zatına ulaşılacaktır. Allah'ın zatına ulaşmak, sırat-ı müstakim üzerinden gerçekleşen bir vetire. İşte tevhidin gerçek manası sırat-ı müstakim üzerinde olmaktır. Kim sırat-ı müstakim üzerinde olursa o tevhidin sahibidir. Tevhid müessesesinin alameti farikası, işareti, remzi sırat-ı müstakimdir. Kim sırat-ı müstakimin içinde ise, sırat-ı müstakimde ise, ister ruhu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim üzerinde olsun. Yani 14. basamaktan 21. basamağa kadar olan dizaynın içinde bulunsun. Veya 14. basamaktan 25. basamağa kadar olan dizaynın içinde bulunsun. Birincisinde ruhunu Allah'a teslim etmiştir. İkincisinde fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Kim 14. basamaktan 27. basamağa kadar olan sırat-ı müstakimin üzerinde bulunursa bulunsun, nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Kim 14. basamaktan, kim 27. basamaktan, 28. basamağın 5. kademesine kadar sırat-ı müstakimin üzerinde bulunsun. Bunların hepsi ayrı ayrı birer sırat-ı müstakimdir. Hepsi de tevhid erleridir. Öyleyse tevhidin temelinde Allah'ın sırat-ı müstakimi vardır. Tevhid deyince aklınıza sırat-ı müstakim gelecek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tevhidin temeli sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakim üzerindeyse kişinin ruhu, fizik vücudu, nefsi veya iradesi, o zaman tevhid vardır. Çoğunluk ruhun sırat-ı müstakim üzerindedir. Her devirde böyle olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Hanif dininin temeli tevhiddir. Bu tevhidin dizaynında Allah'ın tekliği birinci tevhidi oluşturur. İslam aleminde böyle bir problem söz konusu değil. Allah bizden fazla mıdır, değil midir diye bir problem söz konusu değil.
İslam kesin olarak bilir ki sadece tek bir Allah vardır. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsi tevhid dininin gereği olan tek Allah'a inandılar. Birinci faktör bütün peygamberler tarafından aynı standartta yaşandı. İkinci faktör insanların vücuda getirdiği vahdet, vücuda getirdiği tevhid, tek bir toplum oluşturmak, yani sırat-ı müstakimin üzerinde olmak ve Allah-u Teala'nın farz emri, Allah'ın ahdini ifa edin. İşte bu Allah'ın ahdini ifa etmek sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Yani hepiniz sırat-ı müstakime tabi olun. Hepiniz tek bir fırkayı vücuda getirin ve fırkalara ayrılmayın. Allah Teala'nın Ali İmran 103'te söylediği şey de aynı, fırkalara ayrılmayın diyor Allah Teala. Allah'ın sırat-ı müstakiminin üzerinde olun manası çıkıyor buradan. Öyleyse Allah'ın vücuda getirdiği genel dizayn içerisinde tevhid akidesinin temeli sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar Hazreti İbrahim'in Hanif dininin tevhid akidesinin en sağlam erleridir. Bütün sahabe sırat-ı müstakim üzerindeydi. Yetmez, başkalarını da sırat-ı müstakime davet ediyorlardı. Allah'a davet etmek ve sırat-ı müstakime davet etmek aynıdır. İnsanları tevhide davet etmektir bunun manası. Peki bütün sahabe sırat-ı müstakime davet ediyorlar mıydı? Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala öyle söylüyor. Diyor ki, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Fusilet suresinin 33 ve 34. ayetlerinde Allah Teala diyor ki, onlar ki Allah'a teslim olduklarını ifade ederek, söyleyerek Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Allah'a çağırırlar, yani sırat-ı müstakime çağırırlar. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki, sen sırat-ı müstakime hidayet ediyorsun.

Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırat-ı müstakime hem davet ediyor hem de hidayet ediyor. Bütün sahabe sırat-ı müstakime çağırıyor. Hepsi sırat-ı müstakim üzerinde, hepsi vahdet erleri, hepsi tevhid erleri. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, söz konusu olan tevhid ve Allah-u Teala emrini açıkça veriyor. Sırat-ı müstakimin üzerinde olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışında hiçbir yolu kendinize yol edinmeyin. Hepsi sizi Allah'ın yegane yolu olan, yani yegane tevhid yolu olan sırat-ı müstakimden saptırır ve şeytana kul eder diyor Allah Teala. Öyleyse mümin olmak tevhidin sahibi olmak anlamına geliyor. Mümin olmak öyleyse tevhidin içinde olmak anlamına geliyor. Sadece sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar mümin olabilir. Yani kimin ruhu Allah'a ulaşmak üzere vücudundan ayrılmışsa, işte o kişi o noktadan itibaren sırat-ı müstakim üzerindedir ve o kişi tevhid ehlidir. Öyleyse tevhid sadece Allah'ın tekliği değildir. Tevhid aynı zamanda Allah'ın dostlarının ilticagahı olan sırat-ı müstakimde bulunmakla da tayin eder. Bir insan ya sırat-ı müstakim üzerinde olacaktır veya sırat-ı müstakime ulaşmak üzere kısa bir süre Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın insanlarını almakta olacaktır. Ki bu insanların onuncusunda mutlaka sırat-ı müstakime adım atar kişi. Öyleyse dört sırat-ı müstakimin dördü de tevhidi ifade eder. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıktıysa o sırat-ı müstakim üzerindedir. Bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra, Allah'a teslim ettikten sonra, ruh Allah'ın zatında kaybolduktan sonra kişi beka makamının, züht makamının ve muhsinler makamının sahibi olacaktır. Bu süreç içerisinde Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin dışındaki ikinci sırat-ı müstakime fizik vücut, ikinci sırat-ı müstakim üzerinden 14. basamaktan 25. basamağa kadar yolculuğunu devam ettirir. Bu aslında sırat-ı müstakim üzerine gerçek bir yolculuk değildir. Kemal derecelerinde olgunlaşmaktır. Ama tevhidin ikinci temelini oluşturur. Tevhidin üçüncü temeli fizik vücudun Allah'a tesliminden sonra muhsin kılınarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir vücudun, fizik vücudun sahibi olan kişi tevhidin ikinci safhasında tamamlamıştır. Ve gene 14. basamaktan başlayarak nefs tezkiyesinin ve tasfiyeye çok yakın bir kesiminin tamam olduğu bir noktadır burası. Bundan sonra kişinin daimi zikre ulaşması söz konusudur. Daimi zikre ulaşan bu insan, daimi zikir neticesinde ihlasa ulaşacaktır. Yani nefsinin kalbi halis olacaktır. Ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. İlla leyabudullâhe, sadece Allah'a kul olmak için. Leyabudullâhe, muhlisine, muhlisler olarak. Lehuddine, onun Allah'ın dininde. Hünefaya, hanifler olarak. Öyleyse onlar hanifler olarak Allah'a nefslerini ihlaslık olarak, nefslerini halis kılarak, muhlis sıfatıyla hanifler olarak
nefslerini Allah'a teslim etmekle emrolundular buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir vahdet müessesesini görüyoruz. Sonra mı? Sonra kişi tövbeyine sonra davet ediliyor. Sonra salah nurunu alıyor. Ve dördüncü kademesinde bütün sahabe irşada ulaşıyor. İrşada ulaştığı noktaya kadar kişi için bir ilerleme söz konusu, Allah'a iradenin teslimi konusunda. Bundan sonra ise irşada ulaştıktan sonra iradenin teslimi vardır. Hem dört kademe, salah makamında dört kademe müzeyyen olmak, hem de onun ötesi dördüncü sırat-ı müstakimdir. Dördüncü sırat-ı müstakim, iradenin Allah'a teslim edildiği sırat-ı müstakimdir. Bu da tevhidin son aşamasıdır. Son kademesidir. İradesini de Allah'a teslim eden kişi, Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha, Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın ifadesiyle irşada vazifeli kılınır. İrşad etmekle vazifeli kılınır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada mürşit olunur. Artık kişi raşittir. İrşad etmek yetkisinin sahibidir. Allah-u Teala'nın bir ismi de Er Raşittir. İrşada ulaştıran demek. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali olmak üzere dört tane halife geçti. Bunlara Hülefai Raşidin deniyor. İrşad yetkisinin sahibi olan mürşit halifeler. Şimdi bir takım saflar, şu meşhur Arapçayı en iyi bildiklerini iddia edenler derler ki, yok, onlar mürşit değillerdi. Ya? Onlar irşad edilmiş olanlardı. Eğer biz Hülefai Mürşidin deseydik, o zaman onların mürşit halifeler olduğunu anlayacaktınız. Ama biliyorsunuz ki Hülefai Mürşidin denmiyor, Hülefai Raşidin deniyor. Bu sebeple onlar mürşit olan halifeler, insanları irşada, irşad etme yetkisiyle yetkilenmiş olan halifeler değiller. Kendileri irşad edilmiş. Ama isimleri Hülefai Raşidin. O zaman biz onları hatırlatmaz mıyız? Ve hey gafiller, Allah-u Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Er-Raşid'dir. El-Mürşid değil, Er-Raşid. Yoksa Allah da mı irşad ediliyordu? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bununla şunu söylemek istiyorum. İnsanlar boş iddialarının mesnetlerini gizlemek için büyük gayretlerin içindeler. Ama Allah'ın her söylediği farklı noktalara ulaşıyor. Onların söylediklerinin hep tam tersi çıkıyor. Ne diyorlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
kainatın son mürşidiydi. Onunla beraber irşat müessesesi kapanmıştır. Biz de diyoruz ki hayır, kapanmadı. Nereden biliyorsunuz? Çünkü ondan sonraki dört halifeye Hülefai Raşidin deniyor. İtiraz edebilir misiniz diyoruz. Hayır, itiraz etmiyoruz diyorlar. Onlara Hülefai Raşidin deniyor ama Hülefai Raşidin mürşit halifeler demek değildir. Kendileri irşad olmuş olan halifelerdir. Ama Allah-u Teala'nın bir esması da Er-Raşid diyoruz. O zaman susup kara kara düşünmeye başlıyorlar. Sevgili kardeşlerim, o da yetmez. Bu dört halifeden sonra sahabe irşat makamının sahibi oldular. Ve tabi'in sahabeye tabi oldu. Yusuf suresinin 100. ayet-i kerimesi, affedersiniz, Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi kesin olarak bunu ifade ediyor. O sabikun el-ebeynin var ya, onlardan bir kısmı Ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da Ensara ve muhacirine tabi, ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Tevhid müessesesinin tevhidle alakalı bölümü iradenin teslimine kadar gidiyor. Her açıdan insanlar Allah'a ulaştıran, fizik vücudu Allah'a teslim eden, nefsi Allah'a teslim eden ve iradeyi teslim eden sırat-ı müstakimlerin üzerindeler. Ve hiç boşluk yok. Öyleyse tevhid akidesinin temeli sırat-ı müstakimdir. Bu tevhidin ötesi Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse Hanif dininin, İslam dininin, bütün peygamberlerin yaşadığı yegane dinin, tek dinin muhtevasında Allah'a teslim olmak var. Bu bakımdan tevhid müessesesi mutlaka teslimi muhtevasına alır. Tevhid tek başına bir vetire değildir. Tevhid teslimlerin basamaklarını oluşturur. Birinci teslimde 14. basamaktan 21. basamağa kadar giden bir netice vardır. İkincisinde 14'ten 25'e kadar, üçüncüsünde 14'ten 27'ye kadar, dördüncüsünde 27'den sonra 28'in 5. mertebesine kadar ulaşan bir sırat-ı müstakimler dizisi. Tevhidin muhtevası var. Tevhidle teslim iç içe. Her biri bir sırat-ı müstakim üzerinde gerçekleşiyor ve sırat-ı müstakim mutlak olarak tevhidi ifade eder. Kim sırat-ı müstakimin üzerindeyse o tevhid ehlidir, tevhid eridir. O Allah'a karşı vazifelerini yapan bir muvahhiddir. Tevhidin sahibidir. Ve kurtuluşa ulaşacak olan yegane insanlar onlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Diyor ki, Allah'ın yardımı cem olmakla, tevhidle beraberdir. Öyleyse cem olmak sahabenin yaptığı şeydi. Sahabe cem ehliydi. Öyleyse
Sahabe 30 senelik devre boyunca ve ondan sonra her biri ayrı bir kademede, bir kısmı sırat-ı müstakimin başlangıcında, ilk sırat-ı müstakimin, bir kısmı son sırat-ı müstakimin sonunda bu minval üzere hep yaşadılar. Allah kalplerini telif etti. Kalplerin telif edilmesi de tevhidin bir başka mertebesi. Diyor ki Allah Teala Ali İmran 103'te, ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız da Allah sizin kalplerinizi telif etti ve can dostlar oldunuz. Öyleyse tevhid yoktu başlangıçta. Sahabe sahabe olmadan evvel birbirinin kanlı can düşmanıydı ve her bir sahabenin ait olduğu kabile başka kabilelerle devamlı kavga halindeydi. Tevhid falan diye bir şey söz konusu değildi. Ne zaman ki Allah'ın yoluna girdiler, ne zaman ki sırat-ı müstakiminin üzerinde oldular, hangi sırat-ı müstakimin üzerinde olursa olsun, o insanlar sırat-ı müstakimin üzerinde olan herkesle Allah-u Teala'nın kalplerini telif etmesi sebebiyle can dostu oldular. Dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Can dostu olmakla kalplerin telif edilmesiyle sırat-ı müstakim arasında derin bir illiyet rabıtası var. Zincirli bir illiyet rabıtası var. Birinci sınıf bir illiyet rabıtası var. Eğer sahabe sırat-ı müstakim üzerinde olmasalardı, sırat-ı müstakime çağırmasalardı, Allah'a ulaşmak üzere yola çıkmasalardı, ulaştıktan sonra fizik vücutlarını, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmek istikametinde bütün ömürlerini harcamasalardı, tevhid üzere olamazlardı. Öyleyse Allah-u Teala'nın kalplerin telif edilmesi konusundaki tevhid müessesesi bir şarta dayalı. Bu şart sırat-ı müstakimin üzerinde olma şartıdır. Sadece sırat-ı müstakimin üzerinde olan insanların kalplerini Allah-u Teala telif eder. Öyleyse kalplerin birleştirilmesinin, kalplerin tevhidinin standardı sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır. Öyleyse tevhid sadece insanların kalplerinin telifi değildir. Tevhid dinlerin birleştirilmesinin de esasını teşkil edecektir. Çünkü bütün dinler söylediğimiz ve ispat ettiğimiz gibi sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininden ibarettir. İkinci bir din hiç olmamıştır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Hazreti İbrahim'in Hanif dini baştan aşağı sadece sırat-ı müstakimin üzerinde olanların dinidir. Bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar hepsi sırat-ı müstakimin üzerindeydiler. Hepsi tevhidin gereklerini gerçekleştirdiler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tevhid müessesesi dinlerin birleştirilmesindeki temel etken olacaktır. Dinler sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar tarafından birleştirilecektir. Bu tevhid erlerinin bir araya gelmesiyle tahakkuk eder. Öyleyse dinler birleştirilecek mi? Mutlaka birleştirilecek. Kimler çekirdeğini teşkil edecek bu konunun? Sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar, tevhidin temelini oluşturanlar. Biz biliyoruz ki Hristiyanların arasında da tevhid akidesi
bozulmuş olmasına rağmen Hristiyanların arasında da bugün yüz binlerce insan var. Sıratımızda kimin üzerinde olan, bizim hayatımızın aynını yaşamakta olan, Musevilerin içinde de aynı standartta tevhid akidesinin sahiplerini, onların var olduğunu biliyoruz. Öyleyse İslam'ın içinde de yüz binlerce insan bunu yaşıyor. Toplam İslam nüfusunun %10'undan çok az olmalarına rağmen, çok daha az olmalarına rağmen bütün dinlerde %10'dan daha az insan ayrı ayrı dinlerin muhtevasında değil. Hepsi sırat-ı müstakimin üzerinde olarak aynı şeyleri yapmakla vahdet müessesesini devam ettiriyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, teslim vahdetin standartları altında ve sırat-ı müstakim üzerinde gerçekleşen bir meyvedir. Olgunlaşan bir meyvedir. Ve teslimin temeli tevhiddir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha sizinle beraber olmanın, o eşsiz güzelliğini yaşamanın sonuna geldik. Size doyum olmaz, sizlerden ayrılmak. Biliyorum çok zor bir şey. Hep kalbimiz sizinle kalacak. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizin burada tamamlandığını belirtmek istiyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını, hem cennet saadetine hem dünya saadetine sizleri ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi burada inşallah noktalıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin er-Rahmanir-Rahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel âlemin errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim. Ala dâllin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle inşallah sözlerimize başlarız. Bugün sizlere Allah'ın davetinden bahsetmek istiyorum. Allah Teala Rad suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah'ın daveti haktır buyuruyor. Davet haktır. Diyor ki Allah Teala, Bismillahirrahmanirrahim. Lehu davetul hakkı. Ona, Allah'a davet haktır. Vellezine yet'une min dunihi. Ondan ve Allah'tan başka

başkasını davet etmeleri, putları davet etmeleri karşısında onlara hiçbir şeyle isticap edilmez. Onların dualarına isticap edilmez diyor Allah-u Teala. Yani onların Allah'tan başka dua ettiği putlar onlara hiçbir şekilde karşılık vermez. İlla kebasiti keffeyhi ilel mai li yebluga fahu ve ma huve bi balighih ve ma duaül kafirine illa fi dalal. Bu gibilerin diyor Allah-u Teala duaları suyun ağzına gelmesi için avuçlarını ona açmış bekleyen kimse gibidir. Yani su yerde ama ağızları yukarıda. Oysa ona hiçbir zaman kavuşmazlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, davet, dua haktır. Allah'a davet haktır. Eğer ayet-i kerimeden çıkan sonuç, eğer davetiniz Allah'a değil de putlara ise, o zaman putlardan bir şey istediği zaman insanlar, putlar onlara hiçbir şey veremezler. Putlardan bir şeyler istemek, putları bir şeyler gerçekleştirmek için davet etmek, yerde bulunan bir suyu ağızlarına getirmek için boşuna bekleyen insanların beklemesine benzer. Sular aşağıdan yukarıya doğru yükselemeyecekleri için hiçbir zaman onların ağzına su ulaşmaz. Tıpkı bunun gibi putlara yapılan talepler hiçbir zaman neticeye ulaşmaz. Allah-u Teala'nın daveti haktır. Öyleyse Allah-u Teala insanları davet ediyor mu? Elbette davet ediyor. Allah-u Teala Bakara suresinin 186. ayeti kerimesinde bir davetten bahsediyor. Ucuybu davete da'i iza de'ani. Davet ettikleri zaman, davet ettikleri takdirde dua edenin davetine icabet ederiz diyor Allah-u Teala. Sonra da diyor ki fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun. Diyor ki Allah Teala, o zaman öyleyse onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Amin olsunlar, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Allah-u Teala kafirlerin davetine icabet etmeyeceğini söylüyor.

Mü'min suresinin 50. ayet-i kerimesinde Allah Teala kafirlerin duasına, davetine icabet edilmez diyor. Beraberce bakalım Mü'min suresinin 50. ayet-i kerimesine. Hmm.

Allah Teala buyuruyor ki galu derler ki kim bu diyenler cehennem bekçileri. Evelem teku tetikum rusulukum bil beyinati. Size resulleriniz beyinelerle, ispat vasıtalarıyla, açık delillerle gelmediler mi? Galu bela dediler ki evet. Yani Resullerimiz bize geldiler. Galu bela dediler ki evet yani geldiler. Galu fet'u. Öyleyse dua edin. Yani Allah'a yalvarın. Ve ma duaül kafirine ve Allah'ın kafirlerin dualarına icabet edilmez. İlla fi dalal. Onlar sadece delalet içindedirler. Diyor Allah Teala. Öyleyse bu iki ayet arasında Mümin Suresinin 50. ayet-i kerimesiyle Rahat Suresinin 14. ayet-i kerimesi ile ilişki halinde olan Bakara Suresinin 186. ayet-i kerimesi arasında yani mümin eliyle Bakara 186 arasında bir illiyet rabıtası var. Kafirlerin duası boşunadır diyor Allah Teala. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor mümin 50'de. Ama Rad 14'te Allah Teala'nın söylediği şey 186. ayet-i kerimesiyle alakalı Bakara suresinin orada Allah Teala diyor ki bize dua edildiği zaman dua edenin, bizden bir şey talep edenin davetine icabet ederiz. Ama şartlı. Herkesin davetine icabet etmeyiz. Kim mümin olursa müminlerin davetine icabet ederiz. Ve böylece biz dualarını icabet ettikçe onlar da irşat da ulaşırlar. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'ın dualarına icabet etmediği insanlar, Allah'ın dualarına icabet ettiği insanlar. Öyleyse bir vetire olduğuna göre Allah ile olan ilişkiler 28 basamaklık bir fenomeni oluşturduğuna göre bu muhteva içinde Allah'ın davetine icabet etmeyen kişilerin davetine Allah da icabet etmiyor. Allah da onların davetine icabet etmiyor. Kim Allah'ın davetine icabet etmezse Allah da onların davetine icabet etmiyor. Öyleyse her şey karşılıklı. Allah'ın davetine, zatına davet. Birinci daveti bana ulaşmayı dileyeceksiniz şeklinde bir davet. Eğer insanlar bu davete icabet etmiyorlarsa, özellikle karşı çıkıyorlarsa, o zaman Allah-u Teala da onların manevi istikametteki dualarına icabet etmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin başka manevi dilekleri Allah-u Teala tarafından kabul edilmiyor. Eğer o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileseydi, onun bundan sonraki davetine, benim mürşidime ulaştır konusundaki davetine Allah-u Teala icabet edecekti. Ondan sonra onu Rabbine ulaştıracaktı Allah, kendi zatına ulaştıracaktı. Çünkü kişi daha başta Allah'ın zatına ulaşmayı dilemiş oluyor. Allah'ın kişinin bu davetine
Allah mutlaka icabet ediyor. Önce onu mürşidine ulaştırıyor, sonra da kendi zatına ulaştırıyor. Allah'ın zatına ulaştıktan sonra kişi iki dileğin sahibi olabilir. Ya fizik vücudumun sana teslimini mümkün kıl tarzında bir duası olur kişinin. Fizik vücudunun Allah'a teslim olmasını talep eder. Allah mutlaka bu davete icabet eder. Kişinin, dikkat edin, bu noktadan sonra, Allah'a ulaştıktan sonra fizik vücudunu da Allah'a teslim etmek konusunda bir talebi yoksa, o zaman kişinin tehlikeye girmesi ihtimali vardır. İblis böyle insanlarla meşgul olur. Onları tuzağına düşürmeye çalışır. Gayreti bu istikamettedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinde insanların dizaynına dikkatle bakın. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala tarafından uzak ulaştırılırsa, ki Allah-u Teala mutlaka davetini kişinin yerine getirecektir, Allah'a onu ulaştıracaktır. Ondan sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmek isterse, Allah-u Teala ona da icabet eder. Fizik vücudunu teslim ettikten sonra kişi nefsini Allah-u Teala'ya teslim etmeyi Allah-u Teala'dan dilerse, dua ederse, ona da icabet eder. Nefsini teslim ettikten sonra irşada ulaşmayı dilerse kişi, ona da icabet eder. İrşada ulaştıktan sonra iradesini teslim etmek isterse, ona da icabet eder. Zaten talep etmemesi mümkün değildir. Eşyanın tabiatına uygun olan bu talebin mutlaka kişi tarafından yapılmasıdır. Çünkü kalbi 12 kademe müzeyyen olmuştur. Bunun tabi neticesi olarak mutlaka iradesini Allah'a teslim edecektir. Öyleyse Allah'a dua eden bir kişi bu duasında Allah'ın o kişiyle ilişkileri sadedinde kademeleri birer birer aşacak taleplerde bulunursa, o taleplerin her birine ulaşması halinde bir sonraki merhale önünde açılır. Allah-u Teala mutlaka onu o daha sonraki merhalelere de ulaştıracaktır. Ama her birini kişinin birer birer ihraz etmesi lazım. Yakalaması lazım, tutması lazım, o hedefe ulaşması lazım. Hak etmesi lazım. Öyleyse Allah kendisine davet ediyor. Kendisine davet etmeden önce kendisine ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Davet ettiklerinin mürşide ulaşmayı dilemeleri noktasında mutlaka onların bu davetini kabul ediyor, mürşitlerini gösteriyor ve kişiler ona ulaşıyorlar. Bu Allah'ın o daveti kabul ettiğini gösterir. Kaldı ki Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileme konusundaki bütün insanlar olan daveti, o davet o insanlar tarafından kabul edilir de onlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse bir muhteşem dizaynı taşır. Bu dizaynda o insanların Allah'a ulaşmayı dilemesi onlara Allah'ın sadece mürşitlerine ulaşmalarını değil, kendi zatına ulaşmalarını da
temin etmesi demektir. Dikkat edin, burada daha kişi mümin olmamıştır. Ama kişinin dilediği şey mümin olmak istikametindedir. Kimlerin Allah-u Teala o halde davetine icabet etmez? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin davetine icabet etmez. Onlar kafirlerin öyle bir zümresidir ki, onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi, kalplerin içindeki küfrün Allah-u Teala tarafından alınmasını ve kalplerin içine iman yazılmasını da talep etmezler. Yetmez, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi, başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olmaya çalışırlar. İşte Allah'a göre mümin olmayanlar ve olmayı dilemeyenler onlardır, o insanlardır. Onlar mümin olmayı dilemiyorlar. Onlar ileriki kademeler için bir talebin sahibi değiller. Öyleyse Allah-u Teala'nın onların duasına icabeti için o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemezse Allah-u Teala o kişiyi kendisine ulaştırmaz. Öyleyse Allah kendisine davet ediyor mu? Evet. Bütün insanları Allah kendi zatına davet ediyor. Tam 12 ayet-i kerime. İşte Allah'ın hak olan daveti. 12 tane hak davet. Bütün insanları ruhlarını Allah'a ulaştırmaya davet ediyor Allah-u Teala. Birincisi Zümer 54. Ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kable en yetekümün azabe. Üzerinize kabir azabı, azap gelmeden önce, ister kabir azabı olsun, ister cehennem azabı, ikisi de ölümden sonra. Öyleyse diyor ki Allah Teala, bu dünya hayatını yaşarken ruhunuzu bana döndürün, ulaştırın. Sonra da teslim olun. Yani ruhunuzun teslimi de yetmez. Fizik vücudunuzda, nefsinizde, iradenizde bana teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor Allah-u Teala. İkinci ayet-i kerime, Fecr 28, İrci'i ila Rabbike, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah-u Teala ruha. İkinci farz. Zariyat 50'de Allah-u Teala fefirru ilallahi buyuruyor. Allah'a kaç, Allah'a sığın diyor. Sonra

münibine ileyhi ve yettekun diyor. Ona dön, Allah'a dön, Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol diyor. Rum 31. Dört ayet-i kerime oldu. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebi'yla men enabe ileyye. Öyleyse diyor Allah-u Teala, kim bana ulaştıysa sen de onun yoluna tabi ol. Yani aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Altıncı ayet-i kerime Yunus 25. Allahü yedü darüsselamü yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakîm. Allah teslim yurduna davet eder. Öyle bir teslim yurduna ki o teslim yurduna ulaştırmak istediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştırdığına göre Allah kendi zatına davet ediyor. Ve 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtile Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 8. ayet-i kerime Şura 47 üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet et diyor Allah-u Teala. Allah'ın hak olan davetine icabet et. İşte Yunus suresinin 23. ayet-i kerimesi Allah'ın davetinin ne olduğunu söylüyor. Allah-u Teala selam yurdu dediği, teslim yurdu dediği kendi zatına davet ediyor. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ruhun Allah'a ölmeden ulaştırılmasını Allah-u Teala'nın emrettiğini, farz kıldığını açıklıyor ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime. 10. ayet-i kerime Maide 7. O zaman Allah'a işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Vasiyet etti diyor ondan sonra da. Üzerimize Allah Teala farz kılmış, yüklemiş ruhumuzu Allah'a ölmeden hemen ulaştırmamızı. Enam suresinin 153. 152 ve 153. ayetlerinde Allah Teala diyor ki ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de Allah'a teslim edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın onun dışındaki diğer bütün fırkaların hiçbirine tabi olmayın ki hepsi sizi Allah'ın yegane olan, yegane yolu olan sırat-ı müstakimden uzaklaştırırlar diyor Allah-u Teala.

10. ve 11. ayetler. Maide 7 ile Enam 152 ve 12. ayet Nisa 58. İnnallâhe ye'murukum an tu'addül emanâti ilâ ehlihâ. Allah emanetleri ehline, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi emreder. Emanetlerden biri de ruh. Öyleyse davet açık ve kesin. Allah Teala kendi zatına davet ediyor. Ve bütün Allah'ın yolunda olanların başka insanları Allah'a davet etmesi haktır. Çünkü insanlar Kur'an-ı Kerim indirildiğinden 14 asır geçtikten sonra Allah'ın davetini unutmuşlar artık. Allah'a geri dönmek mecburiyetini duymuyorlar. Allah Teala davetin hayat verecek olan şeylere Resuller tarafından tahakkuk ettirildiğini söylüyor. Hayat verecek şeylere Resullerin çağırdığını söylüyor. Gerçekten Enfal suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Ya eyyühellezine aminüstecibu lillahi

ve lirresuli, Allah'ın ve Resulünün davetine icabet edin diyor. Ey ameli olanlar, Allah'ın ve Resulünün davetine icabet edin. De'aküm, sizi davet ediyor. Lima yuhyiküm, size hayat verecek şeylere davet ediyor. Valemu ennallâhe, bilin ki Allah yehûlü beynel meri ve kalbi, sizin kalbinizin ve sizin aranıza, arasına girer. Ve ennehu ileyhi tuhşirun, ve muhakkak ki o, ona, onun katında, onda toplanacaksınız. Allah-u Teala'nın huzurunda toplanacaksınız. Öyleyse Allah-u Teala burada Allah ve Resulü sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman onun davetine icabet edin diyor Allah-u Teala. Acaba Resuller ne zaman kimi hayat verecek şeylere davet ederler? Bu hayat verecek olan şeylere dikkat edin. Hayat verecek şeyler. Şimdi Allah Teala buyuruyor ki o insanlar ki gözlerinde hicabı mesture vardır. Onlar bakarlar ama görmezler. Onlar ölüdürler. Onların diyor Allah Teala kulaklarında vakra vardır. Vakra sebebiyle kulaklar duyar ama onlar işitemezler. Akıl manaya varamaz diyor Allah Teala. Akıl manaya varamaz. Onlar mezardaki ölüler gibilerdir, gibidirler. Sen ölülere işittiremezsin diyor. Onlar ölüdürler diyor Allah Teala. Ve onların kalplerinde ikinnet vardır diyor. İdrak edemezler. Onlar ölüdürler diyor. Ve bu üç tane muhtevanın bu standartlarda olması halinde Allah'ın o kişi hakkında verdiği hüküm, onlar ölüdürler. Gözlerinde hicab-ı mestura var, ölüdürler. Kulaklarında vakra var, ölüdürler. Kalplerinde ekinnet var, ölüdürler diyor Allah-u Teala. Ve Araf 179'da hükme bağlamış. Onlar idrak edemezler diyor. Onlar fıkıh edemezler, ölüdürler diyor. Peki Allah ve Resulü neye çağırıyor? Dirilmeye çağırıyor. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz, bana dua ederseniz, ben ya Rabbi sana ulaşmayı diliyorum, beni sana ulaştır diye bana talepte bulunursanız, o zaman diyor duanıza icabet ederim diyor Allah Teala. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alırım, kulaklarınızdaki vakrayı alırım, kalbinizdeki ekinneti alırım diyor. Ve o zaman dirilirsiniz diyor. Sizi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyorum diyor Allah-u Teala. Peki Resul? Resul de herkese aynı şeyi söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyin. Böylece ölü olmaktan kurtulun. Hayata gelin diyor. Hayat verecek şeylere sizi çağırıyorum demiş oluyor. Peki bu kadar mı? Hayır. Bu insanların Allah'a ulaşmasından sonra Allah'ın Resulleri onları fizik vücutlarını teslime, nefslerini teslime de davet ediyor. İşte o insanlar o zaman
daimi zikre ulaştıkları zaman ikinci ölü sayıldıkları hayatlarından manevi alemi görmek ve işitmek üzere yeniden hayata davet ediliyorlar. Daimi zikre davet bu davettir. Allah da çağırıyor, Resul de çağırıyor. Allah Teala son derece açık olarak çağırıyor. Öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun diyor. Sadece ikinci defa hayat bulmaya değil, ondan daha öteye de çağırıyor. Ama tekrar hayat bulmaya daveti Allah'ın kesin. İşte o tekrar Allah Teala'nın davetiyle kişinin hayata gelmesi söz konusuysa, bu muhtevada yeniden hayat var ve Allah'ın ve Resul'ün davetiyle hayata gelmek söz konusu. Bakınız ne diyor Allah Teala, ya ulul elbab, sizin için kısasta hayat var. Öyleyse ulul elbab yeni bir hayatın sahibi olacaklar. Ne zaman oluyorlar? Ne zaman daimi zikrin sahibi olurlarsa, biliyorsunuz daimi zikrin sahipleri ulul elbabtır. Li ulul elbab yeskürallâhe kıyâmen kûden ve alâ cunûbihim. Ulul elbab kullarımız için diyor Allah Teala, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Ulul elbab kullarım için bu söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizaynda Allah da Resul de sizi hayat verecek şeylere çağırırlar. Hem birinci davet Allah'a ulaşmaya davet, size sizi ölü olmaktan kurtarır, hayata getirir. Bu dünya hayatına geçiş için baş gözlerinizin, baş kulaklarınızın ve kalbinizdeki ekinetin sizin fıkıh edebilmeniz için, idrak edebilmeniz için hayata geçirilmesidir. Sizin ölüyken dirilmenizdir. Ama dünya hayatının anlama kapasitesi içerisinde. Ama daha sonra daimi zikre davet edildiğinizde yeni bir hayata geçeceksiniz. Ölümden yeniden hayata kavuşacaksınız. O ikinci hayatta artık kalbinizdeki idrak hassası fıkıh değildir, fuattir. Öyleyse Allah ve Resulü sizi hayat verecek şeylere davet ediyor. Ve davetin muhtevasına baktığımız zaman Allah Teala'nın bu davetinin, Resuller tarafından yapılan davetin hikmetle davet olduğunu görüyoruz. Nahl 125'te Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Nebi Resul, Udu ila sebili Rabbike, Rabbinin yoluna davet et. Bil hikmeti, hikmetle davet et. Vel mevzatil haseneti ve ahsen seviyedeki öğütle davet et. Ve cadilhum billeti hiye ahsenu ve onlarla en güzel ahsen şekilde mücadele et. Yani onlara hakaret etme, onlara kötü davranma, onlarla mücadeleni yap gene, onların söylediklerinin yanlış olduğunu ispat et, ama bunu en güzel şekilde yap.
İnne muhakkak ki Rabbeke senin Rabbin hüve alemu bimen dalle an sebilihi. Yolundan sapanları, dalayete düşenleri en iyi bilen muhakkak ki senin Rabbindir. Ve hüve alemu bil muhtedin. O hidayete erenleri de bilendir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bir peygamber resulün, nebi resulün ne tarzda bir davette bulunması lazım geldiğini çok açık bir şekilde anlatıyor. Bütün peygamber resuller huzur namazının imamlarıdır. Öyleyse bu çağrı aynı zamanda bütün devirlerdeki huzur namazlarının imamları için de geçerlidir. Öyleyse bu noktaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Evvela Allah-u Teala'nın dizaynı, ayet muhteşem bir dizayn gösteriyor. Davet, kavga yok. Ahsen bir mücadele var. Kavga hüviyetinde değil. En güzel öğütlerle kızmadan, öfkelenmeden insanları davet. Mücadele mi? Var, cadil hüm diyor Allah-u Teala. Onlarla mücadele et diyor. Ama en güzel öğütle, mevizeyle, ama ahsen olan mevizeyle. Öyle bir öğüt vereceksin ki diyor, o öğüt ahsen olacak. Yani insanları ahsene ulaştıracak olan bir öğüt olacak. Ahsen olmanınsa en asgari kademesi kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olması halidir. Daimi zikrin sahibi olması halidir. Ve Rabbinin yoluna hikmetle davet et diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hikmeti vermiş. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet kendisine indirildiği zaman hikmetin sahibi. Daimi zikre Allah-u Teala onu ulaştırmış. Karşılıksız olarak hibe yoluyla ulaştırmış. Daimi zikrin sahibi ve hikmetin, tezekkürün, hayrın sahibi. Allah'ın bir nebi resulü, kainatın en üst seviye resulü ve hikmetle Allah'ın yoluna davet et diyor. Burada Allah'ın yoluna davet edilenlerin iki grubu açık bir şekilde çıkıyor ortaya. Bir, davete rağmen dalalette olanlar, başka insanları da dalalete düşürmeye çalışanlar. İki, davet karşısında hidayete erenler. Ama davetin ahsen hüviyette yapılması açık bir emir. Öyleyse bu Nahl Suresi ve Nahl Suresinin bu ayet-i kerimesi 125 sayılı ayet-i kerimesi. Şimdi bunun, bu ayetin biraz evveline ulaştığımız zaman bir de bakıyoruz ki Allah-u Teala'nın o kainatın tek dinine verdiği önemi anlatıyor ayetler.
120. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki: İnne İbrahim'e kâne ümmeten kâniten. İbrahim diyor tek başına bir ümmetti. Kâniten, kânitindi. Yani Allah'a devamlı kendisinden bir şeyleri gönderen, bir süre orada bırakan, sonra tekrar kendine geriye çağıran, bu sebeple Allah-u Teala ile devamlı bir alışveriş halinde bulunan, devamlı Allah'ta olan, oradan ayrılan, tekrar oraya geri dönen bir hüviyet taşıyordu Hazreti İbrahim. Ve lillahi hanifa diyor Allah için, o hanifti. Allah'a hanifti, yani tek Allah'a inanıyordu ve Allah'a teslim olmuştu. Ve lem yekü minel müşrikin, müşriklerden değildi. Hanif olan hiç kimse müşriklerden olamaz. Allah Teala burada açık şirki kastediyor. 121. ayet-i kerime şakiren li en'umi. Allah'ın nimetlerine şükredenlerden de diyor Allah Teala. İştebahü, onu seçtik diyor. Ve hedahü ila sıratın müstakim, onu sırat-ı müstakime ulaştırdık diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ne diyor Allah Teala? Hazreti İbrahim'in dini için hanif dininin sahibiydi diyor Hazreti İbrahim. Sen de onun dinine tabisin diyor. Sen de hanifsin. Sana da hanif olmanı vahyettik diyor Allah Teala. 122. ayet-i kerimede Allah Teala Hazreti İbrahim için diyor ki ve ateynahu, biz ona verdik fit dünya hasene, dünyada hasene verdik. Ve innehu fil ahireti lemine salihin. O ahirette de salihlerdendi diyor. Sümme evhayna ileyke enittebi milleti İbrahim'e hanifa. Sonra da sana Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmanı vahyettik diyor. Vahiy ile emrettik diyor. Hanif olan Hazreti İbrahim'in dinine. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ayetlerden sonra Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de aynı emri veriyor. Rabbinin yoluna hikmetle insanları davet et diyor. Ve ahsen olan öğütlerle, ahsene ulaştıracak olan öğütlerle, hüviyeti ahsen olan öğütlerde, öğütlerin en güzelleriyle, en güzeli ulaştıracak olan en güzel öğütlerle. Peki sonuç ne çıkıyor? Sonuç Allah-u Teala'nın daveti, bütün Resuller davetçidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil sadece, bütün sahabe de davet ediyorlardı. Allah'a davet ediyorlardı. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiretle, yani kalp gözümüzle Allah'a görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu sırat-ı müstakim bizim yolumuzdur. Benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin Allah'a davet ettiğimiz yol diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, de Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz. Bu muhteva içerisinde Allah-u Teala'nın dizaynı

bir muhteva ifade ediyor. Davet var. Davet hak. Ve insanları sırat-ı müstakime davet et. Emri var Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala'nın. Ve Allah'ın yoluna davet. Onun için Allah Teala Allah'a yoldan sapanları da hidayet erenleri de en iyi bilendir diyor. Allah'a davet. Diyor ki Habibim sen muhakkak ki Allah'a davet ediyorsun. Fusilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a teslim olduklarını belirtirler ve Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Mürşitlerden bahsediyor ve davetten bahsediyor. Allah'a davet edenler diyor. Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu diye devam ediyor Allah Teala. Sen seyyiati hasenatla söndür diyor. Seyyiate hasenatla mukabele edenler onlardır ki diyor Allah Teala bu nimet herkese verilmez. Kimi diyor o seviyeye çıkardıysa kim seyyiate hasenatla mukabele eden noktaya gelmişse onlar diyor Hazzül Azim'in sahipleridir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim baştan aşağı bir davet kitabıdır. Kur'an-ı Kerim kendisi bir davetiyedir. Saadet davetiyesidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le bütün insanları Allah'a davet ediyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le bütün insanları takvanın en üstüne bir hakkın takvaya davet ediyor. Her kademe için daveti var. Allah'a ulaşmayı dilemeye davet, mürşide ulaşmaya davet, ruhu Allah'a ulaştırmaya davet, fizik vücudu Allah'a teslim etmeye davet, nefsi Allah'a teslim etmeye davet, irşada ulaşmaya davet ve bir hakkın takvaya davet. Yedi tane safhanın her birisine Allah Teala davetiye çıkarmış Kur'an-ı Kerim ile. Kur'an-ı Kerim baştan aşağı bir davetiyedir. Saadet davetiyesidir. Saadet rehberidir. Ve saadet garantisidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le saadeti, mutluluğu garanti ediyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi, bir mutluluk rehberi, aynı zamanda reçetesi ve bir garanti. Allah Teala garanti veriyor. Bir, kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Mutlaka cennetime de ulaştırırım diyor. Bundan sonra da daha üstteki kademelerin her birini, her dileyene Allah Teala mutlaka onları vereceğini de taahhüt ediyor Kur'an-ı Kerim ile. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen birisi birinci safayı mutlaka Allah Teala ona ulaştırır. Mürşide ulaşmayı dilememesi mümkün değildir bu kişinin. Çünkü Allah Teala ona mürşidini sevdirecektir. Talep sevgisini, talep edecek olan özelliği onda mutlaka oluşturacaktır. Ve onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Ondan sonra kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Onu da gerçekleştir. Zaten baştan dilemiştir. Allah Teala mutlaka o kişiyi kendi zatına ulaştıracaktır. Bundan sonra o kişi fizik vücudunu, nefsini Allah'a teslim etmeyi dileyecektir. İrşada ulaşmayı dileyecektir ve iradesini Allah'a teslim etmeyi dileyecektir.
Bunların hepsini Allah Teala mutlaka onun dileği üzerine gerçekleştirecektir. Öyleyse Bakara 186'daki Allah Teala'nın söylediği ucibu davetet da'i izadeani, bize dua edildiği takdirde, davet edildiğimiz takdirde dua edenin davetine icabet ederiz sözü, kişilerin de Allah'ın davetine icabet etmesi halinde. Amene olun diyor Allah Teala. Amene olursanız diyor, benim davetime icabet etmiş olursunuz. O zaman ben de sizin davetinize icabet ederim diyor. O zaman davete icabet keyfiyeti görüyorsunuz ki karşılıklı. Ve olay bir bütünü oluşturuyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şeyin en güzel olduğu bir dizaynda bir beraberliği yaşadık. Davet konusunda beraber bir saat geçirdik sizlerle. Bize göre hayatımızın en güzel anları, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber geçirdiğimiz bu saatler. Onun dışındaki hayatımızı sırf bu güzellikleri sizlerle beraber yaşamaya hasrettik. Bunun için yaşıyoruz. Sizlere Allah'ın güzelliklerini ulaştırabilmek için, bir nebze mutluluk verebilmek için, Allah'ın yolunda sizleri Allah'a yakın kılabilmek için, Allah'ın emriyle. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Ay Rahman, Rahim, Rahim.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir yarenlik edelim dedik. Sizleri çok sevdiğimizi, çok ama çok sevdiğimizi söylemek istedik. Kalbimizin her köşesinin sizlere dolu olduğunu söylemek istedik. Sevgili kardeşlerim, biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. O zaman Allah Teala'nın bize ne kadar lütufkar davrandığını göreceğiz. O her şeyin sahibi. Her şeyi de biz insanlar için yaratmış. Diyor ki bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar diyor. İnsan. Hepiniz insansınız sevgili kardeşlerim. Kainatın Allah katındaki en değerli mahlukları. Allah'a en yakın olanlar. Ne cinler, ne melekler Allah'a insan kadar yakın olamazlar. Bütün kainat melekler için değil, cinler için değil, insanlar için yaratıldı. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Allah Teala hepinizi öylesine çok seviyor ki sizleri mutlu olmak için yaratmış. Mutlu olmanız için yaratmış. Her şeyi bahşetmiş. Görmek için göz vermiş. İşitmek için kulak. İdrak etmek için akıl ve kalp. Ve böyle bir birliktelikte insanoğlundan istediği bir tek şey var. Tek bir şey. İnsanoğlunun mutlu olması. Sevgili kardeşlerim, işte insanlar hep kendi kendine sorarlar. Acaba biz niçin yaratıldık? Acaba Allah bizi neden yarattı? Allah bizi mutlu olmak için yarattı. Allah'ın ne söylediklerine dikkatle eğilelim. Allah'ın bizden ne istediğini dikkatle öğrenelim ve o istediğini tatbik edelim. Peki ne olur? Allah'ın bu konudaki talebi sadece bizim mutluluğumuza müteallik'tir. Allah Teala bizden şunları istiyor. 1. Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dilemeyi. Bu üçüncü basamağı ifade eder. Kim dilerse Allah onu mutlaka 14. basamağa yani mürşidine ulaşmaya açılan bir kapıya ulaştırır. Mutlaka o kişiyi Allah o kişinin talep etmesi üzerine mürşidine ulaştırır. Biliyorsunuz ki hepinizde bir emanet var sevgili kardeşlerim. Hepiniz

de istiyor. Kim emanetini Allah-u Teala'ya teslim ederse, bu kişi önce mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra mürşidine tabi olmuştur. Tabi olduğu zaman o dördüncü basamaktadır. Sonra da ruhunu Allah kendisine ulaştırmıştır. Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Ruh zaten Allah'ın ruhuydu. Ve bu ruhu Allah'a ulaştırmakla bütün insanlar vazifeli. Allah da defaatle üzerimize farz kılmış. İşte irci'i ila rabbiki bu farz emirlerden bir tanesidir. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki raziyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Diyor ki ey mutmain olan nefs, yani emmare, levvame, mülkime kademelerini geçmiş, mutmainneye ulaşmış nefs. Bu dört kademe boyunca Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin mürşidine ulaşması anında Allah o kişinin ruhunu Allah'a doğru yola çıkartır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah mutlaka bu kişiyi mürşidine ulaştırmıştır. Mutlaka Allah-u Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Sevgili kardeşlerim, ne ifade eder bu? Bu dünyadaki en kolay mutluluğu satın alabileceğiniz bir alışverişi ifade eder. Ne karşılığı, ne satın aldınız? Bir dilek karşılığı. Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum diye Allah-u Teala'dan talepte bulundunuz. Ne satın aldınız? Allah'a ulaşmayı bu dilekte dilediğiniz anda birinci kat cenneti kazandınız. Allah size mutlaka yardım edecek. Sizi mutlaka mürşidinize ulaştıracaktır. Mutlaka sizin için ezelde tayin edilen bir mürşit vardır. Herkes için vardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, dileyen herkesin Allah Teala tarafından ezelde tayin edilmiş bir mürşidi vardır. Kişi ona ulaşır, tabi olur. Böyle bir tabiyetten sonra bir kişi ölürse Allah Teala onu ikinci kat cennetine kabul eder. Sonra bu kişi mürşidine tabi olduğunda vücudundan ruhu ayrılan bu kişinin ruhu ana dergaha, devrin imamın dergahına ulaşır. O kişi nefsinin nefse emare kademesinde, yani nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikiminde birinci kat göğe kadar ulaşabilir. Nefsi levhamede ikinci defa %7 nur birikiminde ikinci kat, ikinci gök katına ruhu ulaşabilir. Burası nefsi levhamedir. Kişi nefsini levhmediyor. Sonra üçüncü gök katına ulaşacaktır. Nefsi mülkime, kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Sonra nefsi mutmainne, dördüncü gök katını ifade eder. İşte ey mutmainne.

nefs ifadesi dördüncü kat. Gökyüzüne ulaşmış olan bir ruhun vücuduna ait olan nefse hitap etmektedir. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin muhtevasıyla gök katlarındaki yolculuğunuz arasında kesin bir ilişki söz konusudur. Gök katlarında Allah'a doğru seyreden, Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz, 7 tane gök katını aşacaktır. Allah'a doğru seyir halinde olacaktır, hareket halinde olacaktır. Ve sonunda mutlaka Allah'a ulaşacaktır. O kişi sağken ulaşırsa, o kişi bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın evliyasından biri olacaktır. Allah'ın veli kulu olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişi evliyalık standartlarının birinci kademesindedir. Veli hüviyetindedir. Velayetin birinci kademesindedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın velisi yani dostu olamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyoruz ki hepinizi mutlu olasınız diye yaratmış. Şu dünyada huzur içinde bir dünya hayatını yaşayabilirsiniz diye yaratmış. Hepinizin istediği şey, sizi bu mutluluğa ulaştırmak için istediği şey, bir dilek. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı Allah'tan dileyeceksiniz. Dilerseniz ne olur? Dilerseniz Allah'ın sözü var. Bakalım ne diyor Allah Teala? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Allah'a mülaki olmayı dilerse dedik manası, ruhunu hayattayken Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse bütün insanlar için ilk üç kat cennet Allah'ın garantisi altındadır. Bir hiç karşılığında, sadece bir talep karşılığında o kişi birinci kat cenneti hak etmiş olur Allah'ın katında. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize baktığınız zaman hangi noktada olduğunuzu da dikkatle gözden geçirin. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Kalpten bir dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Kalbimdeki bu dileği gerçekleştirmeni diliyorum Yüce Allah'ım. İşte böyle bir ifade, buna benzer bir ifade, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileme. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz, sadece bu dileğin sahibisiniz.
Allah Teala derhal harekete geçer. Çünkü bu dilek Allah'ın bir sözünün gerçekleşmesi için Allah'ı mutlaka hareket haline getirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah biz insanları o kadar çok seviyor ki, kainatın en üstün mahlukları olarak yarattığı biz insanları o kadar çok seviyor ki, onların mutluluğu için her şeyi yapmaya hazır. İşte birbiriyle kabili kıyas olmayan, mukayese edilmesi mümkün olmayan iki olay. Bizim tarafımızda ne var? Bir dilek. Kalbimizden Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Yaptığımız şey bu kadar. Allah ne yapıyor? Allah bizim üzerimizde rahim esmasıyla tecelli ediyor. Allah irşat makamını irşat makamı olarak görmeyen gözlerimizi irşat makamını irşada memur ve mezun kılınan birisi olarak tanımamızı sağlıyor. Gözlerimiz onu artık irşat makamı olarak görüyor. Kulaklarımız onun söylediklerinin irşada müteallik hususlarını işitmeye başlıyor. Kalbimiz de kulaklarımızın işittiği o güzellikleri idrak etmeye başlıyor. Kim yaptı bunu, biz mi? Hayır, bizler sadece diledik. Allah'a ulaşmayı diledik. Bunu gerçekleştiren, bizi o hüviyete ulaştıran Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içerisinde Allah Teala insana da verilen mahlukunun sadece mutlu olmasını istiyor. O mutlu olsun diye söz vermiş. Kim diyor? Bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Sadece Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde değil, Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesinde de söylüyor. Allah talalette olanları bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Ama o dalalette olanlar var ya, onlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi demek, birinci kat cenneti hak etmesi demek. İşte o minval üzere Allah-u Teala'nın gözlerini irşat makamını irşat makamı olarak gören bir hüviyete ulaştırır. Görme hastasını da bu minvalde dizayn eder. O kişinin kulaklarını irşat makamının söylediklerini işitir hale getirir. Ve o kişinin işitme hastasını da onları işitebilecek seviyeye çıkarır. Sonra o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin irşat makamının söylediklerini idrak edebilecek seviyeye ulaşmasını sağlar. O kişi irşat makamının söylediklerini idrak etmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte böyle bir dizaynda o kişinin kalbine mürşit sevgisini koyan Allah'tır. Bu minval üzere o sevgiyi Allah-u Teala'dan alan kişi Allah'a müracaat eder.
mürşidini Allah-u Teala'dan talep eder. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece vay abdesti alır. Gece saat 12'den sonra kalkıp vay abdesti alır ve hacet namazını kılar. Allah'tan mürşidini talep eder. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. 1. rekatta Fatiha, üç ayetel kürsi, Fatiha, İhlas, Felak, Nas. 2. rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Ve hacet namazının sonunda bu kişi Allah-u Teala'ya talepte bulunur. Fatiha'dan sonra okunan dualar, kişinin önce vay abdesti alması, gece 12'den sonra kalkması, sabah namazı olmadan evvel bu işi tahakkuk ettirmesi gerekir. Şimdiki saatle bir oluyor. Kişi Allah'tan mürşidini isteyecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan isteyin. Allah Teala size verecektir. Burada bir tek kanun caridir. Allah Teala verecektir. Siz neye layıksanız sadece onu verecektir. Allah'ın şaşmaz bir adalet ölçüsü vardır. Kimsenin hakkını zayi etmez. Herkese hakkı tam olarak ödenir. Başka bir ifadeyle neye layıksanız Allah'tan sadece onu alırsınız sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizayn altında Allah Teala sizleri bir araya topluyor. Hacet namazında Fatiha, üç ayetel kürsi, Fatiha, İhlas, Felak, Nas diye bir sıralama söz konusudur. Allah Teala'nın dizaynı bütün güzellikleri sizlerin yaşamasını temin etmek üzere oluşturulmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyip de Allah'tan mürşidini sorarsa, Allah ona mutlaka mürşidini gösterir, göstermemesi mümkün değildir. Kim de kalbinden gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilememişse ama sözle "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum, beni de sana ulaştır" demişse bu da Allah'a yetmez. O kişinin mutlaka kalbi bir talep olarak bunu gerçekleştirmesi Allah'ın temel muradıdır. Yani kişinin kalbinde Allah'a ulaşmayı dilemek talebi mutlaka var olmalıdır. Kalben istememişse kişi bunu diliyle söylüyorsa bu Allah'a yetmez ve o kişi hiçbir zaman mürşidine
ulaşamaz. Kalben Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiyorsa. Dilin söylediği sözler Allah için yeterli değildir. Kalbin talebi asıldır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim böyle bir kalbi taleple Allah'a ulaşırsa, Ya Rabbi ben mürşidimi istiyorum diye, Allah ona mutlaka mürşidini gösterir.

Sonra da kişi mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Bu tabiyet o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesini mutlaka sağlayacaktır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmak, Allah için yaşamak ve Allah için ölmek. Biz insanlar doğarız, yaşarız ve ölürüz. Hepimiz faniyiz. Bu dünyada sadece Allah'ın bize verdiği ömür kadar yaşarız. Sonra ölüm adı verilen bir müessese canlılıktan bizi alır, farklı bir hüviyete gireriz, ölürüz. İşte bir insanın ruhu eğer o kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilememişse, böyle bir talebi oluşmamışsa, o zaman ruhu vücudundadır. Ölümlülükleri o kişiyi öldürürler. Bunun için de kontağı kapatmaları yeterlidir. Yani mitokondrileri hareketsiz hale getirmek. Sevgili kardeşlerim, kişi ölür. Fizik vücut öldüğü zaman muhtevasında olan nefs içinde, ruh içinde sadece bir görüntüdür. Onlar için artık bir mekan olmak vasfını kaybetmiştir. Ve vücuttan ayrılan bulunduğu yerde kalsa bile fizik vücut kendisi için mekan olmadığı için açıkta kalan ruhu ölüm melekleri beraberlerine alarak 7 katlık bir yolculuğa çıkarlar. 7 gökkatını aşıp 7. gökkatında 7 tane alemi geçtikten sonra Sitret-i Münteha'ya kadar beraberlerinde götürürler. Sitret-i Münteha'dan yukarıya ruh yalnız başına çıkıp Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. İşte bu ruhun Allah'a dönüşü 2 şekilde tahakkuk eder. Birisi o kişi Allah'a mülakip olmayı diler. Ruhu vücudundan ayrılır. Kişi nefs tezkiyesine başlar. 7 kademe nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşir. Ve ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleştirmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk ancak nefs tezkiyesiyle sağlanabilir. Bu da hepinizin kolayca başarabileceği bir şeydir. Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun ruhunu Allah kendisine ulaştıracağı cihette o kişi bunu başaramayacak olan bütün negatif faktörlerle dolu olsa bile Allah Teala hepsini
devre dışı bırakacaktır. O kişiyi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıran bir hüviyete sokacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişinin nefsinin kalbindeki afetler %7, %7 azaldıkça ruh Allah'a doğru yaptığı serisülük atlı yolculuğunu bütün gök katlarını birer birer aşarak gerçekleştirir. İşte mutluluğunuz her geçen gün biraz daha artacaktır. Sonunda 7 tane gök katı aşılacak ruhunuz tarafından. Setedin mintağından dike bir yolculukla Allah'ın zatına yükselen ruhunuz Allah'ın zatında yok olacaktır. Bu noktada siz dünya mutluluğunun yarısına sahip olmuşsunuzdur. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Üçüncüde tabiyetinizde ikinci kat cennetin, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda üçüncü kat cennetin. Bunların hepsi bu süreç içerisinde size dünyada çok büyük bir mutluluğu sağlar. Vuslattan sonra aynı hüviyette yaşanamayacak olan bir büyük mutluluk yaşarsınız. Ne zaman ruhunuz Allah'ın zatına ulaşırsa, Allah'ın zatında yok olursa, bu noktadan itibaren sevgili kardeşlerim, hepiniz için bir mutluluk söz konusu olur. Dünya mutluluğunun yarısı sizin olmuştur. Allah Teala bunu bir hiç karşılığı veriyor. Kişi sadece Allah'tan bir dilekte bulunuyor. Ya Rabbi diyor, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah için yaşamak, Allah için ölmek. Bu Allah için kelimelerinin var olduğu her noktada o kişi mutludur. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu mutluluğu yaşarken başka insanları mutlu etmeyi unutmamalısınız. Çünkü başkalarına ulaştırabileceğiniz her mutluluğun iki katı size iade edilir. Siz başkalarını mutlu etmeye çalışırken onların yaşadığı mutluluğun çok daha fazlasını yaşamak imkanına kavuşturulursunuz Allah-u Teala tarafından. Allah-u Teala size mutluluk verir. Ruhunuz nefsinize huzur verir. Başkalarına yapacağınız her yardım, onları mutlu eden her davranışınız size çok büyük şeyler kazandırır. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar cemaat halinde yaşarlar. Bir toplumu oluştururlar. Daima ilişkiler içerisindedirler. Konuşurlar. Ve başkalarına yardım ettikçe, başkaları için yaşadıkça huzuru ve mutluluğu yaşarlar bütün boyutlarıyla.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediniz ve de şükrediniz ki sizi tasavvufun içinde kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi olmuşsunuz. Bir de bakıyorsunuz ki 7-8 aylık bir zaman dilimi içinde ruhunuzu da Allah'alaştırmışsınız. Bu süreç içinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmak zevkini yaşamışsınızdır. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden mutlak olarak istediği şey bu devreyi tamamlamanızdır. Bunun içinde bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemeniz Allah için yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah yolunda hizmet konumuz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimize başlamak isteriz. Allah'ın mutluluğu sadece cennet mutluluğu değildir sevgili kardeşlerim. Bir insan dilerse Kur'an'daki esasları tatbik eder ve bu dünya hayatında da saadeti yaşar. Başka insanların da Allah yolunda hedefe ulaşması, mutluluğu yaşayabilmesi sizlerin gayretlerinize dayalı bir şey sevgili kardeşlerim. Allah için olursanız eğer Allah'a davet ederseniz sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, insanları Allah'a davetle tahakkuk eden bir vetiredir. Allah hepinizi çok seviyor. Ve hepinizin mutlak saadete ulaşması Allah-u Teala'nın temel hedefidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah yolunda insanları mutluluğa çağıracak olan Allah'ın dostlarının arasına girdiğinizde Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ulaşacağı ikinci merhale tabiiyet müessesesidir. Üzerimize Allah'a ulaşmayı dilemek farz kılınmış mı? Kılınmış. Allah Teala buyuruyor: Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Sonra da devam ediyor. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. İşte o 72 grup insanın ayrı ayrı bir din tatbikatı yaptığı veya yapmadığı 72 grup insanın hiçbirisi Allah'ın cennetine ulaşamaz. Ama bu 72 grubun içinde yaşayan insanlardan küçük bir grup her zaman, her devirde, her peygamberin devrinde Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. İşte o dileyenler, şirkten kurtulanlar onlardır. Takva sahibi olanlar da onlardır bu ayet-i kerimeye göre. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsan için Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği şey, hem kendinizin mutlu olmasıdır, hem de başka insanları mutlu etmektir. Öyleyse, başka insanları mutlu etmenizde, sizin mutlu olmanızda,
Allah yolundaki hizmetinize dayalı bir müessesedir. Kim Allah yolundaki hizmeti kendisine şiar edinmişse, hedef kılmışsa, o kişi mutlu olmanın standartlarına sahiptir. Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Ondan sonra mürşidine tabi olacaktır ve dergah hayatına intikal edecektir. O noktadan itibaren artık başkalarına hizmetin kendisi için asli görev olduğunun bilincine varacaktır kişi. Böyle bir hüviyete o kişinin ulaşabilmesi. Sevgili kardeşlerim, dergah hayatı Allah-u Teala'nın insanları mutluluğa ulaştırabileceği en güzel ortamı ifade eder. Dergah hayatında mürit ve mürşit ilişkisi söz konusudur. Ve böyle bir müessesede hizmeti Allah'ın bütün dostları öğrenirler. Öğrenemeyenler var mıdır? Evet vardır. Ama onlar hasbelkader orada bulunanlardır. Kendi iradeleriyle Allah'a ulaşmayı dinlemiş olsaydılar, onlar da hizmetten zevk alacaklardı. Ama her dergâhta Allah'a ulaşmayı dileyerek de, dilemeyerek de o dergahın müntesipleri arasında yer alan insanlar vardır. İşte gönülden gelmedikçe, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi Allah yolunda hizmet etmez. Hizmet etmek onun nefsine ağır gelir. Sevgili kardeşlerim, hizmet asıldır. İnsanı yüceltir. Başkalarına hizmet etmek, başkaları için onların izaz ve ikramı için çalışmak, bir dergâhta bir çay yapmak, bir yemek yapmak ve tekke mensuplarına, dergâh mensuplarına onları ikram etmek bir büyüklüktür, bir yüceliktir. Allah'ın verdiği bir imtiyazdır. Bunun lezzetini, bunun hazzını, o hizmeti canı gönülden yapanlar anlayabilir sadece. Ötekiler için mi? Ötekiler için Allah yolunda hizmet bir angaryadır. Hamdolsun ki bütün dergâhlarda bunlar hep azınlıktadır. Ama onlar da oradadırlar. Allah'a ulaşmayı dilediklerini zannetmektedirler. Ama sevgili kardeşlerim, dileseler de onlar da başka insanlara hizmet etmekten zevk alacaklardı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda olan kişi bir süre sonra kendisini başkalarına adamayı hedef haline getirir. Öyleyse hangi standartlarda cereyan eden bir olgudur bu? Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, zikir yaparsa ve nefsinin kalbindeki afetler adım adım yok olmaya başlarsa, ki eğer kişi gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilemişse, başlamaması da mümkün değildir. Kişinin ruhunun Allah'a ulaşmaması da mümkün değildir. Ruhunu Allah'a ulaştırana kadar geçecek 5-6 aylık bir zaman süresi, 7-8 aylık bir zaman süresi o kişinin çok mutlu bir hayat geçirmesine sebebiyet verir. İşte bu mutlu
olma keyfiyeti o kişinin belki o noktadan sonraki devrede de gevşememesine, zikrini arttırmasına sebebiyet verir. İşte onlar zikrini vuslata ulaştıktan sonra azaltmayıp arttırabilenler, onlar Allah yolunda hizmetten zevk duyanlardır. Onlar her şeyden evvel mürşitlerine hizmet ederler, sonra arkadaşlarına da hizmet ederler. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda insanların hizmetten zevk almaları veya zevk almamaları Allah'a yakınlıklarıyla yakından alakalıdır. Bulunduğu dergahın en ağır işlerini yüklenen Yunus'tu. Tuvaletleri temizleyen Yunus'tu. Her gün odun bulmaya gidip de hep en düzgün odunları getiren o Yunus'tu. Herkesin hizmetindeydi Yunus. Hiç kimseye hayır demezdi. O kendisini ondan böyle bir hizmet istenmeden hizmete adayandı. Diyor ki 40 yıl kazanda kaynadın, pişmemişsin, çiğ dediler diyor. Ama sonunda Yunus en büyük hedefe ulaşmış. Sırra vakıf olduğu cihetle mutlaka devrin imamıydı. O sözler ona aittir. Bana bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. Bana bende demeyin. Ben kendimdeyim demeyin, ben kendimde değilim. Ben de değilim, ben kendimde değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. Benim içimde bir ben var diyor Yunus. İşte bu mukaddes sırrın sahibi olmak demek sözler. Yunus, vahdet-i vücud sırrının sahibiydi. Kuddüs-ü sırrahi sırrehuydu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hizmeti kendisine şiar edilen insanlar, onlar güzelliği yaşayanlardır. Yunus kendisiyle beraber iki dervişle birlikte irşat faaliyetine devam ediyordu. Bir akşam dervişlerden birisi elini kaldırdı, Allah-u Teala ya Rabbi bize yemek getir dedi, gönder dedi. Ve Allah-u Teala onlara yemek gönderdi. İkinci gece ikinci derviş aynı şeyi yaptı. Allah-u Teala onlara yemek gönderdi. Bir tepsi geldi. Yunus kendisindeki Allah-u Teala'nın verdiği nimetlerin sahibiydi ama bunların makam olarak neyi işaret ettiğinin farkında değildi. Üçüncü gece sıra Yunus'a geldi. Dediler ki hadi bakalım şimdi sıra sende. Sen iste bakalım Allah-u Teala'dan sofrayı. Yunus onlara dedi ki, söyleyeyim dedi, tamam. Ama dedi size bir şey sormak istiyorum. Siz kimin adını kullanarak Allah-u Teala'dan
yemek istediniz. Sofra indirmesini istediniz. Dediler ki, kimseye söylemeyeceğiniz söz ver dediler. Bir Yunus isminde Allah'ın çok büyük bir sevgilisi var. Ama o Allah'ın ne kadar sevgilisi olduğundan, kendisindeki sırların mevcudiyetinden haberdar değil dediler. Yunus da ellerini açıp Allah-u Teala'dan talepte bulundu. Sofrayı indir diye. Allah-u Teala 3 tane sofra indirdi. Her birine ayrı bir ziyafet. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir gün daha büyük, daha büyük, daha büyük sırların sahibi olacaksınız. Eğer Allah yolunda hizmet sizin için bir zevkse, sevgili kardeşlerim, bu zevki yaşadığınız zaman doya doya Allah'ın yolunda hizmet verin. Hizmet sizi doyursun. Allah yolunda hizmetten, başkalarına hizmetten yılmayın. Ve bunu hayatınızın bir zevki haline getirin. Hamdolsun ki her dergâhta bu zevkin sahibi olan insanlar vardır. Gene her dergâhta hizmeti kendilerine bir büyük zevk olarak mal edemeyenler de vardır. Her şey kişinin iç dünyasına göre tayin eder. Allah Teala insanların bütün güzellikleri yaşamasını ister sevgili kardeşlerim. Böyle bir dileğin tahakkuku kişisel gayrete bağımlıdır. Kişi hizmeti kendisine zevk edinmişse işte alemde hünerin bu olduğu neticesine ulaşır ki o kişi Allah yolunda aşk ile, şevk ile hizmetten büyük bir huzur ve mutluluk duyarak hizmet eder. İnsanlara hizmet aslında Allah'a hizmettir. Allah'a hizmet etseydiniz, Allah Teala size ne verecekse, başkalarına hizmet ettiğiniz zaman da aynı dereceleri mutlaka size ulaştırır. Kim başkalarına hizmete kendini adamışsa, o Allah yolunda bir hedefin sahibidir. Allah onu mutlaka mükafatlandıracaktır. Sevgili kardeşlerim, bu açıdan vaktiyle arabayı çeken atlardan mı olmak istersiniz, yoksa arabanın içindekilerden mi diye bir sual sormuştuk sizlere. Ve de hamdolsun ki çoğunuz arabayı çeken atlardan olmak istiyoruz demiştiniz. O kadarlıkla kalmamıştınız ve gerçek anlamda hizmet oluşturmuştunuz. Hizmet erbabı olmuştunuz. Allah yolunda hizmeti kendisine zevk edinenler, işte onlar Allah'ın gerçek yolcularıdır. Karşılıksız hizmet, mükafatı Allah'tan alınacak olan hizmettir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Çok sevin. O insanların mutluluğuna adayın kendinizi. Saadetiniz, insanlara verdiğiniz saadetle her zaman orantılıdır, biliyor musunuz? O zaman saadete ulaşmak istiyorsanız, zikrinizi yaparken insanlara hizmeti de usul haline getirin. Hem zikirden devamlı mutluluk kazanırsınız,
hem de o zikir sırasında devamlı başka insanlara hizmetten. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hizmeti Allah için gerçekleştirin. Bu hizmet hepiniz için geçerlidir. Allah için, Allah'ın yolunda bir hizmet müessesesi. Arabayı çekenlerden olun. Arabanın içindekilerden değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, Allah'ı tanıyacaksınız. Tanıdıkça ona karşı sevginiz artacak. Sevgi aşka dönüşecek. Aşk hayranlığa dönüşecek. Her kademede daha mutlu olacaksınız. Daha üst seviyede bir saadeti yaşayacaksınız. Allah'ı sevdikçe insanlara hizmet aşkınız artacak sevgili kardeşlerim. Kendinize sık sık her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diye soracaksınız. Kim Allah yolunda hizmeti kendisine hedef ittihaz etmişse o arabanın atıdır. Arabanın içindeki yolcu değildir. İşte hizmet Allah yolunda bir mutluluğu yaşamaktır. Herkes hizmet edemez. Şu nefs adı verilen vücudumuz var ya sevgili kardeşlerim, o vücudunuzu hepiniz tanıyorsunuz. Hanginiz rüyanızda aynaya baktıysanız, orada gördüğünüz o sizsiniz ama sizin fizik vücudunuz değil, nefsiniz. Kılıktan kılığa girebilir. Bu alemde bulunabilir. O zaman etrafınızdaki insanların seslerini duyarsınız. Evlerin içinden geçersiniz. Yani kapıları açmadan kapıdan içeri girebilirsiniz. Öbür duvardan çıkarsınız, gidersiniz. Ama sevgili kardeşlerim, o nefsinizi ancak zikir terbiye edebilir. Sizi Allah'ın katındaki en üstün noktalara ancak zikir ulaştırabilir. Öyleyse zikir adlı müessese Allah yolunda hizmetin ölçüsüdür. Zikriniz, zikir günün hangi seviyesinde artmışsa sizin Allah'a karşı sevginiz o kadar çoğalmıştır. Düşünün sevgili kardeşlerim, ya kendinizi seversiniz ya Allah'ı seversiniz. Hizmet eden kişi, Allah yolunda hizmet eden kişi kendisini seven birisi değildir. Sevseydi kendisini başkalarının hizmetine adamazdı, nefsi ona müsaade etmezdi. Öyleyse Allah'ı seven kişi, başkalarına hizmeti seven kişidir. Ve
Allah-u Teala hepinizin Allah yolunda hizmetinizi esas alır. Sevgili kardeşlerim, Allah yolundaki hizmeti gayret adı verilen bir müessese şekle sokar. Bu gayretin

İştiyakınız sizi gayretin sahibi kılar. İrşat makamı gayretinizin artması için duada bulunur. Bu gayretin üzerine bina edilen himmettir. Bu mürşidin himmeti o kişinin hizmetini üst boyutlara çıkarır. Ve kişinin iştiyaki giderek artar. Artan iştiyak liyakati oluşturur. Kişinin Allah'ın mükafatlarına layık olma seviyesini giderek yükseltir. Ve Allah'ın mükafatı o artan seviyeye göre devamlı daha yüksek boyutta o kişiye ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizi en güzel boyutlarda ufka kadar yayabilmek, genişletebilmek, bu sırf sizin iştiyakinize kalmış olan bir husustur. İnsanların hizmete karşı, Allah'ın yolunda hizmete karşı iştiyak duymaları, onların mutluluğunun en önemli faktörüdür. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmet dediğimiz zaman, bu konunun gerçek anlamda anlaşılıp anlaşılmadığı, kişiye mal edilip edilmediği şuradan anlaşılır. Herkes hizmet aşkıyla yanıp tutuşuyorsa, hizmete kendisini adamışsa, o kişiyle o ekipte veya diğer ekipte çalışan herhangi birisi arasında asla bir anlaşmazlık olmaz. Allah yolunda hizmet, iş adabını ifade eder. İş adabı kalbe bağlı bir göstergedir. Orada hizmet arkadaşlarınıza karşı sadece sevgi besleyebilirsiniz. İştiyak sahibiyseniz, Allah içinseniz. Bu iştiyak sebebiyle bir Allah yolunda hizmette yan yana çalışanlar, ayrı ayrı gruplarda, aynı zeminde, aynı mekanda çalışanlar arasında, eğer onlar Allah'ın gerçek hizmetkarlarıysa, Allah'ın yolunda hizmeti kendilerine gerçek anlamda hedef ittihad etmişlerse, onların aralarında anlaşmazlık olmaz. Araya nefs giremez sevgili kardeşlerim. Allah yolundaki hizmetin şuuruna varan bir insan, aynı ekipten olan kardeşleriyle de, başka ekiplerde çalışan kardeşleriyle de asla bir anlaşmazlık noktasına ulaşmaz. Sadece nefslerinde afetler hakim olanlar, onlar kendileriyle beraber çalışanlarla nizaya düşerler. Onların herhangi bir davranış

uçuna kırılırlar ve hizmetin aksamasına sebebiyet verirler. Sevgili kardeşlerim, nerede Allah için hizmet varsa orada ekip çalışması mutlak olarak kişisel çalışmanın ötesinde bir müessesedir. Allah yolunda hizmet eden kişi nefsine tabi olmaz. Tabi olursa o aslında Allah yolunda hizmet etmiyor. Nefsi yolunda hizmet ediyor demektir. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin çalışmalarınıza. O çalışmalarınızda sizinle beraber aynı ekipte çalışan veya sizin dışınızdaki başka ekiplerde çalışan biriyle, ikisiyle bir nizanız oluşabiliyorsa, siz kendinizi Allah'ın yolunda saymayın. Allah'ın yolunda olamazsınız. Allah'ın yolunda olanlar, Allah yolundaki hizmetin bir parçasını üstlenenlerdir. Bütün parçaların eksiksiz ve tam çalışmasıyla randıman verir. Bütünü oluşturan kardeşlerimiz arasında eğer anlaşmazlıklar olabiliyorsa orada Allah için hizmet yoktur. Orada kişi kör nefsinin hizmetindedir. Hele bu çalışma o işletmenin müşterilerini kaçıracak seviyede dostlukları zedeleyebilmişse. Sevgili kardeşlerim, o zaman orada Allah yolunda hizmetten bahsedemezsiniz. Orada Allah yolunda hizmet yoktur. Orada nefsler şeytanın yolunda hizmet etmektedirler. Sevgili kardeşlerim, bir ekip çalışmasında herkes ekibin bir parçasıdır. Bu parçalardan bir tanesi görevini layık olduğu veçile yapmazsa bunun çeşitli mahsurları ortaya çıkar. Anlaşmazlık aynı ekibin elemanları arasındaysa orada müşterinin zevkle yiyebileceği bir yemek çeşidi oluşamaz. Ekibin elemanları işlerini en güzel şekilde oluşturacak yerde birbirine karşı yanlış davranışlar, karşı tarafı üzecek davranışlar sergilemeye başlarlar. Bunun manası o kişinin nefsinin öne geçmesi, hizmet aşkının onu hedefe yönlendirememesi sonucunu doğurur. Sevgili kardeşlerim, bir işletme söz konusu. Bu işletme bir yemek üreten müessese. Böyle bir müessesede ekipler içinde her ekibin kendi içindeki elemanlar arasında bir sorumluluk anlayışının dışına çıkış söz konusuysa, orada üzgün insanlar görürsünüz.
Ve bir yanlış hareket, başka kardeşini üzecek olan bir davranışın sahibi olan bir insana karşı, diğer taraf kendisine yanlış bir davranış yapılan, üzücü bir davranışta bulunan kişi muhber olacaktır. Ve bunun intikamını almak isteyecektir. İşte bu tasavvufa Allah'ın emrinde olmaya hiç yakışmayan bir davranış biçimidir. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah yolunda hizmetten bahsedilebilir mi? Eğer bir ekibin iki elemanı, üç elemanı kendi aralarında bir anlaşma zemini bulmak yerine birbirini kırmışlarsa, kırıyorlarsa, o zaman hangi yüzde biz Allah için çalışıyoruz diyebilirler ki? Allah için çalışmış olsalardı, birbirlerine karşı saygıyla davranacaklardı, hürmet edeceklerdi, herkes birbirinin haklarına saygı gösterecekti. Ve kişiler o işletmedeki ürün vücuda getirmede birbirlerine sadece yardımcı olacaklardı. Her an acaba ben arkadaşıma da nasıl hizmet edebilirim, nasıl yardım edebilirim? Ben hamdolsun ki ürünümü en güzel şekilde verebiliyorum. Onun da en güzel ulaşması için gayret etmeliyim diye bir düşünce tarzı hepimize hakim olmalıdır. Böyle olmadığını görüyoruz sevgili kardeşlerim. Tam aksine birbirine kırılan davranışlar söz konusu olabiliyorsa, o zaman orada nefslerin afetleri Allah'ın bütün güzelliklerini örtüp şeytanın emrinde hizmet ettiğini zanneden, Allah'ın emrinde hizmet ettiğini zanneden ama şeytanın emrinde hizmeti kendisini sadece mutsuz eden insanlar türer. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın emrinde çalışmak, bunu bir ücret karşılığı yapmak, kişinin daha fazla mutlu olması için bir sebeptir. Ücret karşılığı olmayan bir çalışma, o daha da çok mutlu eder kişiyi. Ama bu çalışmayı yaparken, aynı hekimin elemanları arasında eğer bir sürtüşme başlamışsa, o zaman duruma hakim olan ruhlar diyebilir miyiz? Hayır sevgili kardeşlerim, orada nefsler, nefslerin kör afetleri var. İnsanlar birbirine karşı muhber, birbirine karşı sert davranışlarda bulunuyorlarsa, o zaman Allah yolundaki hizmet hedefine ulaşamıyor demektir. Aynı ekibin elemanlarının arasında hizmetin en güzel şekilde yürüdüğünü düşünelim. Başka ekipteki insanların davranışlarından alınan ve ona haddini bildirmek isteyen başka bir sistem bozulması olayı da her zaman yaşanabiliyor. Birbiriyle ilişki halinde iki grup düşünelim. Bir üretim grubu, bir de satış grubu. Şu veya bu şekilde üretim grubu ile satış grubu arasında bir anlaşmazlık tahakkuk ederse, burada artık Allah için hizmet unutulmuştur. Kişiler
ne müşterinin memnun edilmesini, ne o işletmenin bundan kâr etmesi gereğini düşünmeyeceklerdir. Artık sadece iki taraftan ikisi de diğerini yaralamak için, onu huzursuz etmek için bir gayretin sahibi olurlar. İşte bu Allah'a karşı yapılan bir savaş demektir. Allah'a hizmet olmanın tamamen konu dışına çıkmıştır. Kişisel kinler, nefretler devreye girmiştir. Orada sevgili kardeşlerim, çok büyük bir hatayı gerçekleştirdiğinizin farkında mısınız? Nerede kaldı Allah yolunda hizmet? Sizin yaptığınız üründen memnun olmayan bir müşteri sadece kaybedilmiş bir insan değildir. O etrafındaki insanlara da şunu söyleyecektir ki, artık orası eskisi kadar güzel yemekler çıkarmıyor. Bu sadece o müşterinin kaybedilmesi demek değildir. Onun dışında onun etrafındaki kişilerin de kaybedilmesidir. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğimiz şeyleri ait olduğu noktalarda yerlerine oturtmalısınız. Eğer siz bir işletme olsaydınız, bu işletmenin elemanları olsaydınız ve de iki ekip arasında birbirini çekememezlik söz konusu olsaydı, o zaman işte böyle sonuçlarla karşılaşırdınız. Hayali şeylerden bahsediyoruz. Ama her an Allah yolunda hizmetin nasıl bir muhteva taşıdığını sizlere anlatabilmek için bu açıklamaları yapıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmet ruhi bir davranış biçimidir. Nefsin afetlerinin devreye mutlaka girmemesi temel şarttır. Orada Allah için çalışılır. Kimsenin davranış biçimi, başka birinin kalbini kırabilecek bir hüviyet asla kazanmamalıdır. Ekipler arasında bir anlaşmazlık, mutlak olarak işletmenin aleyhine bir sonuç doğurur. Öyleyse Allah yolundaki hizmet dışarıya bakan bir pencere taşıyorsa, iş yeri ve müşteri münasebeti söz konusuysa, o işletmenin çalışanları İster aynı grubun elemanları olsun, aralarında anlaşmazlık varsa verim derhal düşer ve lezzet yok olur. Ve bu Allah yolunda hizmet vermesi lazım gelen işletmeye büyük zararlar açar. Düşünün sevgili kardeşlerim, ne yüzünden? Sadece nefslerin birbirine karşı olan kırgınlığı, öfkesi ve kini yüzünden. İster aynı ekibin elemanları arasında olsun, ister ayrı ayrı ekiplerin elemanları arasında olsun, bu tasavvuf mensuplarının asla yaşamayacağı bir olay olmalıdır.
Sevgili kardeşlerim, eğer olabiliyorsa o zaman nasıl biz Allah'ın yolunda olduğumuzu söyleyebiliriz ki? Allah'ın yoluna ne kadar zarar verdiğinin farkında olmaz mı acaba? Böyle düşünen, birbirine küsen, birbirinin kalbini kıran kardeşlerimiz olursa, olsaydı, işte iç dünyamızdan bir açılımla sizlere belki hayali olarak söylediğimiz bu hususlar, bütün dünyada iş adı verilen müessesenin eğer bir ekip çalışması yapılıyorsa en önemli faktörlerini ifade eder. Bütün iş yerlerinde tam bir anlaşma zemini oluşmalıdır. Eğer Allah yolunda hizmet ediliyorsa, orada insanlar Allah'a karşı vazife yapmanın o büyük huzurunu, mutluluğunu yaşamalıdırlar. Böyle yaşayan insanlar başkasının hatalarına falan hiç aldırmazlar bile. Onlar için başkaları yoktur. Onlar için Allah vardır ve Allah için yaptıkları hizmet vardır. Bu hizmetin onlara verdiği büyük zevk vardır. Başkaları yanlış davranışta bulunabilirler ama o kişi, o yanlış davranışta bulunan kişiye onun gibi karşılık vermez. Allah yolunda hizmet eden bir işletmede böyle bir olay zaten vücut bulmaz. Bulmamalıdır. Taraflardan bir tanesi diğer tarafa karşı bir kin besliyorsa, bir kırgınlık duyuyorsa, iki taraftan birisi bunu fark ettiği anda derhal karşı taraftan af dilemelidir. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmeti kendinize şiar edindiğiniz zaman, arabayı çeken atlardansanız dikkat edin ki atlar bir çift at aynı standartta hareket etmek mecburiyetindedir ki araba aynı hızla gidebilsin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın emrettiği şey hepinizin, bütün insanların, Allah yolunda olan insanların Allah yolundaki hizmetlerde birbirlerine asla negatif bir huzursuzluk, negatif bir davranışta bulunmamaları asıldır. Böyle bir durum oluştuğu an o kişi Allah yolunda hizmet eden birisi değildir. Hatta alelade bir işçi bile değildir. O işletmenin rayında yürümesi lazım gelen, zamanın belli parçalarında mutlaka gerçekleşmesi lazım gelen hizmeti Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta gerçekleştiremeyen bir insan hüviyetine girer. Bu ise Allah'a ihanettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah yolunda hizmet öyle bir hizmettir ki orada kalp kırmak olmaz. Orada Allah yolunda hizmet vardır sadece. O hizmet insanı Allah'ın bütün güzelliklerine ulaştıracaktır. Hiç kimse kimsenin kalbini kırmayacaktır. Bu söylediklerim o kişinin kulağına küpe olacaktır. Kalbine yol gösterici olacaktır ve diyecektir ki
Ben burada Allah için çalışıyorum. Öyleyse yanlış bir davranışa muhatap olsam bile ben asla ona paralel bir davranış biçimi sergileyemem. Bu benim Allah ile olan ilişkimi zedeleyen, ona ihanet ettiğim anlamına gelir. Öyleyse benden böyle bir şey asla sadır olmamalıdır diye düşünmelidir Allah yolunda çalışan insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah yolunda hizmet, Allah'ın son derece önemli bir müessesesidir. O hizmet ki, insanları Allah'ın katında mukaddes kılar. Allah onları takdis eder, onları kutlu kılar. Onlar Allah'ın en yakınlarını oluştururlar. Allah yolunda karşılıksız hizmet edenler. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmet etmek bir zevktir. O zevkten hepinizin nasiplenmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed tezi billahi mineşşeytanirracim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha yüce Rabbimiz Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sizlere İslam'ın 5 şartından bahsetmek istiyoruz bu sohbetimizde. İslam'ın 5 şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten oluşuyor.

Bir hadisten bahsediliyor. Bu hadiste bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme girip diyormuş ki, ey Allah'ın Resulü, ben Allah'ın cennetine girmek istiyorum. Ne yapayım? O da demiş ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam mutlaka cennete gider miyim? Girersin. Cevap. İşte sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 tane şartı. Bugünkü bütün din adamlarımıza eğer sorarsak, ister ilahiyat fakültelerindeki öğretim üyeleri olsun, ister Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı'nın önde gelenleri olsun, hepsine sorduğumuz zaman, evet diyorlar, bu hadistir ve sahih bir hadistir, senedi vardır, öyleyse mutlaka doğrudur. Mutlaka doğru olan hususları alıyor. Gerçekten namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da farzdır, zekat vermek de farzdır, hacca gitmek de farzdır, kelime-i şehadet getirmek de farzdır. Ama bir sualimiz var. İslam'ın 5 tane şartının gerçekleştirilmesi bir insanı gerçekten cennete ulaştırır mı? Hadisin gereğince ulaştırması lazım ama ulaştıramaz sevgili kardeşlerim. İslam'ın 5 şartı, o 5 şartla amel eden hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Evvela dinin hedefleri var. Bu hedeflerin ne olduğuna gelin beraberce bakalım. İslam'ın 5 şartında hiçbir hedef yok. Sadece ibadetler kaydedilmiş. Oysa ki İslam 7 safhadan oluşur. 1- Allah'a ulaşmayı dilemek. 2- Bu üçüncü basamakta başlar. Birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. 28 basamaklık bir İslam merdiveninin üçüncü basamağında başlar. 2- Mürşide ulaşmak ve tabi olmak. Farz, 14. basamak. 3- Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Bir başka ifadeyle ölmeden evvel ölmek. Farz, 21. basamak. 4- Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Farz, 25. basamak. 6- Nefsimizi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. Farz. 7. İrademizi Allah'a teslim etmek. Farz. 28. basamağın 5. kademesi. İşte bunlar dinin hedefleridir, menzilleridir, safhalarıdır. 28 basamakta gerçekleşen 4 tane
yedi basamaktan oluşan İslam akidesi sadece bir inanç biçiminden, sadece ibadetlerden ibaret değildir. Bu saydığımız yedi safhada dünya mutluluğunun %100'üne ve cennet saadetinin en üst noktasına, yani adın cennetlerine ulaşılır. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum, hepsi de farzdır. İslam'ın 5 tane şartıyla hiç kimse cehennemden kurtulamaz. İslam'ın 5 şartı şeytanın İslam'ın başına ördüğü korkunç bir çoraptır, korkunç bir tuzaktır. Ne yazık ki Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri bunu dayandırdıkları hadiste velikaihi ifadesi de var olmasına rağmen, yani ona, Allah'a ruhun ulaşması, milaki olması mevcut olmasına rağmen onu devreye almayarak sadece geri kalan 5 tane şarttan bahsediyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu şeytanın insanların üzerine gönderdiği ve onlara oynadığı en büyük oyundur İslam alemine. Kur'an'ın temel farzlarının hepsi unutulmuş. Yok farz edilmiş. Bu yedi safhanın yedisi de yok farz edilmiş. Ve amaçlar, yani hedefler, yedi safhanın yedisi devreden tamamen çıkartılmış. Vasıtalar da asli unsurdan eksik kalmış. Bu muhteva emirler dizisidir. Namaz kılmak Allah-u Teala'nın bir farz emridir. Oruç tutmak farz emridir. Zekat vermek de öyle. Hacca gitmek de öyle. Kelime-i şehadet getirmek de öyle. Ama Kur'an'da en büyük ibadet sayılan bir ibadet daha var. Zikir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek, bu İslam'ın 5 şartı arasında yok. Hangi din adamı bizim karşımıza çıkar da yok çünkü Kur'an-ı Kerim'de zikir yapmak farz değildir diyebilir. Kur'an-ı Kerim'de hem ara sıra zikir yapmak farzdır, hem çok zikir, günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır. Hem de daimi zikir farzdır. Ayaktayken, otururken ve yanüstü yatarken hep Allah'ı zikretmek farzdır. Farz değil midir? İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Allah'a ruhunu ulaştır. Yani lügat manası itibariyle ulaşmak, vasıl olmak, Allah'a dönerek Allah'a ulaşmak, ama zikirle, yani ara sıra zikretmek, ki insan ruhunu Allah'a ulaştıracak olan zikir
her gün bir saat bile sürmeyen bir zikirdir. Sevgili kardeşlerim, dahası var. Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyühellezine aminu zkurullaha zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin.

Allah Teala bu husustan bahsediyor. Ve söylediği şey açık ve kesin bir farz. Günün yarısından daha çok zikir emri. Ve Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Feskurunallâhe kıyamen, ku'uden ve alâ cunubihim" buyuruyor. Ayaktayken de, otururken de, yen üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin.

Öyleyse hem zikir farz, hem çok zikir farz, hem de daimi zikir farz. Ve Allah Teala zikrin namaz kılmaktan da, o da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de o da bir zikirdir. Daha büyük bir zikir olduğunu söylüyor. İşte Ankebut Suresi 45. ayet-i kerime. Utlu uhiye minel kitabi ve ekumus salat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber diyor Allah-u Teala. Habibim diyor, sana vahyettiğim o Kur'an var ya, o Kur'an'ı onlara oku, anlat, tilavet et. Ve bu birinci zikir. Kur'an-ı Kerim tilaveti. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Namaz kılan kişi namaz kıldığı zaman bir münker veya fuhuş işleyemez. Çünkü namaz kılıyor, Allah'ın bir ibadetini yapıyor. Namaz gerçekten münkerden de fuhuştan da men eder namaz kılındığı sürece. Sonuç, ve lezikrullahi ekber. Ve muhakkak ki Allah'ı zikretmek, zikrullah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmek en büyüktür diyor Allah Teala. Bu ikisinden de daha büyüktür diyor. Ne çıktı ortaya sevgili kardeşlerim? Zikrin farz olduğu çıktı. Çok zikrin farz olduğu çıktı. Daimi zikrin de farz olduğu çıktı. Öyleyse

Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için buyuruyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür. Ve nebilerin hatemidir. Nebilerin sonuncusudur. İşte bu ayetten, 40 numaralı bu ayetten sonra 41. ayet-i kerime, ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin şeklinde. Günün yarısından daha fazla zikredin şeklinde. Ya eyyühellezine aminüskülullâhe zikren kesira. Öyleyse bu Ahzab suresinin 40 ve 41. ayetleri önemli olan, burada konumuzla alakalı olan 41. ayet-i kerime zikir ve zikrin günün yarısından daha fazla çekilmesi, görüyorsunuz ki İslam'ın 5 şartına eklenmesi lazım gelen, ki o 5 şartın arasında en büyük ibadet olarak namaz yer alıyor. Ondan daha büyük bir ibadet var. Allah'ı zikretmek, ama İslam'ın 5 şartının içinde yok. Sevgili kardeşlerim, insanın manevi tekamülünün, manevi olgunlaşmasının temelinde zikir vardır. Sadece zikir, Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine tabi olan bir kişinin zikridir ki, o kişinin kalbine Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarının gelmesine sebebiyet verir. O gelen nurlar, mürşide tabiyet sırasında kalbin içine iman yazıldığı cihetle, bu iman kelimesi gelecek olan zikirle Allah'ın katından gelecek olan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazılları kendisine çekerek nefsin kalbinin Allah'ın %2 rahmetiyle ve %98 fazlıyla nefsin kalbini tamamen bu nurlarla doldurmak Allah'ın bütün insanlara verdiği temel emirdir. Gördük ki daimi zikir farz. Bu sebeple farz kılınmıştır. Öyleyse hem Allah'a mülaki olmak, Cibril hadisin içinde mevcut olmasına rağmen ve likaihi ve ona mülaki olmak şeklinde İslam'ın 5 şartı arasında yer almamıştır. Hem de namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir ibadet olan ve üzerimize farz olan, daimi zikirde farz olan bir ibadet, zikir müessesesi gene İslam'ın 5 şartı içinde yoktur. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartı şeytanın bir tuzağıdır. Evvela vasıtaları ve hedefleri birbirinden ayıralım. Kapınızın önünde bir araba duruyor. Bu arabaya binerek 7 tane beldeye gideceksiniz. Önce birinci beldeye uğruyorsunuz. Birinci beldeye uğramadan ikincisine geçemiyorsunuz. Birinci belde, oraya ulaştıktan sonra o vasıtayla oradan ikinci şehre ulaşıyorsunuz. Ona ulaştıktan sonra üçüncüsüne ulaşıyorsunuz. Dördüncüsüne, beşincisine, altıncısına ve yedincisine ulaşıyorsunuz. Vasıta kapınızın önündeki arabadır. Hedefleriniz ise
o şehirlere birer birer uğramak. Bunu bir misal olarak veriyoruz ki her belde bir gök katını temsil eder. Hedefiniz ruhunuzu Allah'a ulaştırmak. Hepinizin üzerine defaatle farz kılınmış bir husus. Allah-u Teala Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde İrci'i ila Rabbiki buyuruyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Ey ruh, geri dönerek Rabbine ulaş emrini veriyor.

Allah'a dönüşü fefirru ilallahi şeklinde dizayn etmiş. Öyleyse Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç, Allah'a sığın. Ve konumuzun deminde bir ayeti olarak bu konuşmada yer alan Müzzemmil Suresi 8. ayet-i kerime Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila, Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş, ruhunu Allah'a ulaştır. Bunun insan ruhunun Allah'a ulaştırılmasının bir emir olduğu Rad Suresinin 21. ayet-i kerimesinde dizayn edilmiş. Allah Teala Rad 21'de diyor ki: "Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale." Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği bir şey var. Onu onlar Allah'a ulaştırırlar buyuruyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ayetler bu kadar açık. Açık ve kesin. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış ve bunu gerçekleştirmek zorundayız. Bu hedefimiz. Ruhumuzu Allah'laştırdıktan sonra fizik vücudumuzu da, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Tıpkı deminki misalimizde verdiğimiz birinci şehirden ikinci şehre, üçüncü şehre, dördüncü şehre o vasıtayla gittiğimiz gibi. Vasıta ibadetlerdir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmenin ötesinde, namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha önemli olan bir ibadet şekli var, zikir. Farzların arasında yer almıyor. Ve bu farzların arasında Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı olan Allah'a ulaşmayı dilemek faslı da yok. Ya da Allah'a mülaki olmak kesinlikle yer almamış. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak mürşide ulaşmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşad olmak ve iradeyi teslim etmek, İslam'ın 7 tane safhasıdır. Hepsi de farzdır. Bu farzları iblis, bunların hepsi birer hedef, 7 safhanın 7'si de hedeflerimiz. Yani deminki misalimizdeki şehirler. Bu hedeflerden iblis bizi nasıl
ayırabilirdi. İşte böyle korkunç bir tuzağa düşürerek hedeflerin hepsini devreden çıkarmayı başarmış. Öyle ki Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin eserlerin hepsini incelediğimiz zaman korkunç bir hayal kırıklığına uğradık sevgili kardeşlerim. Biz bu dini kimseden öğrenmedik. Bu dini bize Allah öğretti. Onun için alimlerin söyledikleri bizim için Kur'an'la mutlaka ama mutlaka karşılaştırılması gereken faktörlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam'ın 7 tane safhası var. Bu 7 safhanın 7'si de üzerimize farz. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimizle birlikte bütün sahabe bu 7 safhanın 7'sini de gerçekleştirmiş durumdalar. Ve bunları size hadislerden anlatmıyoruz. Kur'an-ı Kerim'den anlatıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Onun için Kur'an'a bakın. Hadisimin doğru olup olmadığını Kur'an'dan inceleyeceksiniz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de sünnet-i seniyeye uyarak Kur'an'dan inceliyoruz ve bakıyoruz ki İslam'ın 5 şartı şeytanın İslam'ın başına ördüğü en büyük tuzaktır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Farzdır. Allah Teala buyuruyor ki Rum 31'de münibine ileyhi ve ettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin diyor Allah Teala. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve müşriklerden ve namaz kılın ve müşriklerden olmayın. Sonra da bir sonraki ayet-i kerime diyor ki o müşrikler ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi indirildiği zaman bu ayet-i kerime şöyle, şeytan kıyamet günü insanları olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Şeytana kul olanların hepsi kafirler zümresinde. Sadece bir tek fırka mümin, Allah'a ulaşmayı dileyenler, şirke düşmeyenler. Ve sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü kaç fırka olacak? Kaç fırka? 73 fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zamanımız araştırıcıları yüzlerce kuruluş incelemeler yaptılar dünya üzerinde bugün. 72 inanç çeşidi tespit edebildiler. 73.'sü kurtuluşa ulaşan Fırka-i Naciye. O bu 72 fırkanın içinde yaşayan ama Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getiren

Bu kitabı biz indirdik diyor Allah Teala. Onu koruyacak olan da biziz, biz diyor. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri değiştirilmişmiş falan filan. Bunların hepsi palavra sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinin bile değişmesi mümkün değildir. Çünkü Allah söylüyor onu, Kur'an'ın sahibi. O Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz diyor. Kimseye müdahale ettirmeyiz diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Birinci safa. Üçüncü basamak. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Elbette dilemiş. İşte Kur'an-ı Kerim şöyle söylüyor Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Diyor ki وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَمُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاِدْعُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Ve onlar diyor ve sahabeden bahsediyor. Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Kullarım ifadesini kullandığına göre şeytana, tağuta kul olan sahabe Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olmayı başarmışlar. Öyleyse gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Gelelim ikinci safhaya, 14. basamakta mürşide tabiyete. Allah Teala mürşide tabiyetin farz olduğunu söylüyor. Diyor ki Maide 35'te Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, yeniden takva sahibi olun. Sizi Allah'a kim ulaştıracaksa, Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa, o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Mürşidi istemek üzerimize farz kılınmış. Mürşide tabiyet. Peki bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Hem de kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. İşte Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Habibim, orada sana ağacın altında tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme devamlı tecelli ediyordu. Öyleyse tabiyet farz mıymış? Farz imiş. Bütün sahabe tabiyetlerini gerçekleştirmişler mi? Evet. İslam'ın beş şartında Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey var mı? Yok. Mürşide tabiyet diye bir şey var mı? Yok. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Evet. Mürşide tabi olmuşlar mı? Evet. Kur'an-ı Kerim farz olduğunu söylüyor. Arkadan da sahabenin tabiyetini tamamladığını görüyoruz. Sonra üçüncü safa, ruhun Allah'a ulaşması farz olduğunu demin gördük ayetlerle. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar sevgili kardeşlerim. Onların Allah'a vasıl olduklarını söylüyor Allah Teala. Bütün sahabe Allah'a ruhlarını ulaştırmış.

Ruhun Allah'a ulaşması hidayet olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki Allah Teala innel huda hudallah. İnne muhakkak ki el huda hudallah. El huda hidayet. Hudallah Allah'a ulaşmaktır. Ve bütün sahabenin hidayete erdiği Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde yer almış. Onlar sözü dinlerler, sözün asir alanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Öyleyse ruhumuzu Allah'laştırmak üzerimize farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hidayete ermişler. Dördüncü safhayı geçiyoruz. Mürşide tabiyet. Arkasından ruhun Allah'a ulaşmasından sonra fizik vücudun Allah'a teslimi farz mı? Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin buyuruyor. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Ve eyni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Öyleyse bana kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Hepimizin fizik vücutlarının Allah'a kul olması yani teslim olması açık bir şekilde farz kılınmış Kur'an-ı Kerim'de. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? İşte Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah Teala açık ve kesin olarak diyor ki ey Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Farz mıymış? Evet. Teslim etmişler mi? Hepsi. Peki, nefsin teslimi üzerimize farz mı? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Nefs teslimini yapanlar ulul elbab adını alır Kur'an-ı Kerim'de. Ölçüsü daimi zikirdir. Li ulul elbab yeskurunallâhe kıyamen kûden ve alâ cunubihim diyor. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'a, Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Ve bütün sahabenin ulul-elbab olduğunu söylüyor. Yani daimi zikrin sahipleri olduğunu, yani nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini. Farz mı? Nisa 103 farz olduğunu söylüyor. Feskürünallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim öyleyse ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Zikretmek farz. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Nereden biliyoruz? İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Geriye ne kaldı sevgili kardeşlerim? İradeyi de evvela muhlis olmak. Bütün sahabe muhlis de olmuşlar. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Allah onlara deyin ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a karşı muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlisun. Öyleyse bütün sahabe Allah'ın farz olan emrini yerine getirmiş ve muhlis olmuşlar. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabinin Allah Teala emrini veriyor. Allah'a onlar emrolunmadılar
Allah'a nefslerini temizlemiş, muhlis kullar olmakla emrolundular diyor Allah-u Teala. Ve bütün sahabenin muhlis olduklarını görüyoruz. Burası 6. kademe. Ve nihayet iradenin Allah'a teslimi, kişinin bir hakkın takvaya ulaşması, bir hakkın takva üzerimize farz mı? Evet. Ali İmran Suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, sizden evvelkiler nasıl Allah'a bir hakkın takvayla takva sahibi oldularsa, siz de Allah'a karşı bir hakkın takvayla takva sahibi olun diyor. Siz ölmeyin, önce Allah'a bir hakkın teslimle teslim olun, öyle ölün. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ne gördük? Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Nereden anlıyoruz? Bu hedefe ulaşanlar irşat makamına tayin olunanlar. Ve bütün sahabenin birer mürşit olduğunu görüyoruz. Tövbe suresinin 100. ayeti girmesi de bunu anlatıyor bizlere. O sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. İster ensar olsun, ister muhacirin, onların hepsine tabiinin tabi olduğu kesinlik kazanıyor. Hepsi irşat makamının sahibi, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Şimdi sevgili kardeşlerim, konunun sonuna geliyoruz. Demek ki Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de insanlara farz kıldığı 7 tane safha var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudunun Allah'a teslimi 4 oldu. Nefsin Allah'a teslimi 5, irşad olmak 6 ve iradeyi Allah'a teslim etmek ve irşat makamına tayin olmak 7. Bu 7 safhanın 7'si de üzerimize farz. Bütün sahabede bunu gerçekleştirmiş. Hem farz olduğu hem bütün sahabenin gerçekleştirdiği Kur'an ayetleriyle sabit. Ve de İslam'ın 5 şartı zikri de muhtevasını almıyor. Allah'a milaki olmayı da almıyor. Allah'a ulaşmayı, dilemeyi de almıyor. Öyleyse İslam'ın 5 şartı bir insanı hiçbir şekilde cennete getirmesi, cennete ulaştırması mümkün olmayan bir aldatmacadır. Bu çorabı İslam aleminin başına ören de şeytandır. Ne yazık ki bizim zamanımızdaki alimlerimizin çok değer verdiği Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri yazdıkları hiçbir eserlerinde bu 7 safhadan bahsetmiyor. Sadece İslam'ın 5 şartından bahsediyorlar ve de bu İslam'ın 5 şartıyla insanların kurtuluşa ulaşabileceğine gerçekten inanıyorlar. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz ki, İslam'ın 5 şartı, İslam'ın hedefleri değildir, vasıtalarıdır. Şeytan, hedefleri ortadan kaldırarak insanları cehenneme kendisiyle beraber mahkum etsin diye, temel hedefleri ortadan kaldırmayı, insanları unutturmayı başarmış. Ve zamanımızdaki din alimleri, İlahiyat fakültelerindeki öğretimlerinde Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin her şeyi bildiklerini ve insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün reçeteleri verdiklerini zannederler. Oysa ki hiçbirisi yoktur sevgili kardeşlerim. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulamaz. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulamaz. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulamaz. Kur'an ve Allah bunu söylüyor. Sözlerimiz burada tamamlanıyor.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzübillahi minneşşeytan. Velhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmedin. İyyâke na'budu. İhtina sıratel müstakim. Sıratel lezzine en'amte aleyhim. Gâlin vakbı gâlin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik başladı. Sizlerle bizim aramızda. Söz konusu olan mı? Konumuz Allah'a iki defa ulaşma. Öyleyse ne demek istiyoruz yani Allah'a iki defa ulaşma? İki defa mı ulaşılır Allah-u Teala'ya? Evet, iki defa ulaşılır. İnsan ruhu eğer Allah'a o kişi hayattayken ulaşmışsa bu birinci ulaşmadır. Ölümden sonra da mutlaka ikinci defa ulaşma olacaktır. Ama ruh zaten Allah'ta. Niçin oluyor? Azrail Aleyhisselam ve onun adamları, melekler, ölüm melekleri görevlerini yapabilsinler diye. Evvela gök katları üzerinde engeller olduğunu bilin. Allah Teala Araf suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah'ın ayetleriyle ve Allah'ın resulleriyle alay edenlere gök kapıları açılmaz diyor. Gök kapıları kilitlidir. Bu kilitleri aşabilecek olan iki tane faktör vardır. Bir, ölüm melekleri. Onlarda var anahtar. İki, nefs. Vücudun içinde bir esir olan, bir köle olan, bir rehine olan nefs. Fizik vücudunuz bir, uykuya dalmadıkça. İki, bayılmadıkça. Üç, ölmedikçe nefs vücudunuzu terk edemez. Terk edebilmesi için mutlaka bunlardan üçünden bir tanesinin mutlaka tahakkuk etmesi lazım. Uykuya girmek, bayılmak veya ölüm. Bunlardan hiçbiri yoksa nefsiniz asla fizik vücudu terk edemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse konumuz Allah'a geri dönüş. Nasıl yaratıldınız? Fizik vücudunuz seva edildi. Dizayn edildi. Affedersiniz, fizik vücudunuz yaratıldı. Nefsiniz dizayn edildi, sehva edildi. Ruhunuzsa üfürüldü. Üç ayrı fiil. Ve nefaha fihi hi ruhihi diyor Allah Teala. Onun içine, yani fizik vücudun içine ruhumdan üfürdüm diyor. Allah Teala nefhettim diyor. Üfürdüm diyor. Fizik vücudumuzun içine ruhumuz üfürülmüş. Nefsimiz sevva edilmiş. Şems suresi 8-9-10. ayet-i kerimeler ve nefsin ve ma sevvaha fe elhamaha fücuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha. O nefse yemin olsun ki diyor Allah Teala, nefs, o nefs sevva edildi. Ve ona Allah'ın takvası da, şeytanın fücuru da ilham edilir. Ve kim nefsini tezkiye ederse, onlar felaha erdiler. Öyleyse Allah'ın
Allah Teala'nın bir başka ayet kerimesine bakalım. Ve lekat haleknel insanu min salsalin min hamiyin mesnun. Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik diyor Allah Teala, yarattık diyor. Şu fizik vücudumuz halk edilmiş, yaratılmış. Nefsimiz seva edilmiş. Ruhumuzsa üfürülmüş. Üç ayrı ceset, üç ayrı hüviyette vücuda gelmiş. Peki, bu vücuda gelen üç tane vücudumuzun muhtevası ne? Birbirinden farklı yaratıklar. Hepsi yaratılmış ama birisi sevva edilerek oluşmuş, diğeri sadece yaratılmış, üçüncüsü de üfürülmüş. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Şimdi Allah'ın kanunlarına bakalım. Ne istiyor? Üfürdüğü ruhun bir emanet olduğunu söylüyor Allah Teala. Diyor ki biz emaneti yerlere, dağlara ve göklere teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Sonra insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi diyor Allah Teala. O insan ki nankördür ve zalimdir diyor. Öyleyse emanet nedir? Ruhumuz. Bu emaneti yüklenen bir fizik vücut var. Emaneti yüklenen bir nefs var. Bir üçlüden bahsediyoruz, bir trio. Bu üçlünün mekan hüviyetinde olanı fizik vücudumuzdur. Ruh da, nefs de bu mekanın içindekilerdir. Mekanın münderecatı. İçinde bulunanlar, ihtiva ettikleri. Bu içinde bulunan ruh ve nefs mekanın tam şeklini alırlar. Her noktasını kaplarlar. Aynı görüntüde üç tane varlık barındırıyorsunuz. Nefsiniz, ruhunuz ve fizik vücudunuz. Tabii ruhunuzu Allah'a ulaştırmadıysanız. Ulaştırdıysanız ikiye düşüyor. Nefsiniz ve fizik vücudunuz. Öyleyse buradaki dizayn açık. Fizik vücudunuz bir mekandır. Onu temiz tutun. Nefsiniz de ruhunuz da bu mekanın misafirleridir. İçindekilerdir. Öyleyse ne yapmamız lazım sevgili kardeşlerim? Allah Teala tam 12 tane ayetle ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a dönmesini, Allah'a ulaşmayı dilemesini ve Allah'a dönmesini farz kılmış üzerinize. İşte birkaç ayet. Zümer suresi 54. Ve eniyübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabe sümme la tunsarun. Üzerinize azap gelmeden önce, yani ister cehennem azabı deyin, ister kabir azabı deyin, azap gelmeden önce deyince bu dünya hayatını yaşarken demek. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yani Allah'a ruhunuzu yöneltin, ruhunuzu Allah'alaştırın, yöneltin, ondan sonra ruhunuzu Allah'a teslim edin, yetmez. Fizik vücudunuza teslim edin, gene yetmez. Nefsinizi de teslim edin, gene yetmez. İradenizi de teslim edin.
teslim olun bir genel tabir. Ve eslimu lehu. Ve ona, Allah'a teslim olun. Dört teslim. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimi. Bunlardan sadece bugünkü konumuz, bu akşamki konumuz, ruhumuzu Allah'a teslim etmek. Evvela yönelmek farz mı? Farz. Bu ayette yönelmek farz. Peki ruhu Allah'a ulaştırmak farz mı? Farz. Teslim dediğine göre Allah-u Teala, burada bir genel teslimiyeti var. Ruhunda ve içinde, nefsinde Allah'a teslimi. Daha ötesi, evet, iradenin de teslimi. Allah'a teslim olun dediğine göre bir bütün ifade ediyor. Müslüman kelimesinin gerçek anlamı, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edildiğini ispat eden bir hüviyet. Müslüman odur ki ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiştir ve Müslüman olmak şerefini kazanmıştır. Biz insanların nüfus kağıdında İslam yazar, herkes kendisini İslam zanneder. Oysa ki İslam olmak, teslim olmak demek, ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim olmayı gerektirir. Teslim etmeyi gerektirir. Demek ki Zümer el-Dert'te Allah-u Teala bunu söylüyor. Dört teslimi birden içeriyor, Allah'a ulaşmayı dilemeyi de ayrıca içeriyor. Peki, Rum 31'de ne diyor Allah-u Teala? Münibine ileyhi ve yettekûhu ve lâ tekûnü minel müşrikîn. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona, Allah'a karşı takva sahibi ol. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Neymiş? Allah'a ulaşmayı dile, emir, farz. Ulaş diyor mu? Evet diyor. Müzemmil suresi 11. ayet-i kerime. Veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret, Rabbinin, Rabbin olan Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'ın ismiyle zikredeceğiz ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaşacağız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmak söz konusu. Ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşması. Zariyat 50 ne diyor? Fefirru ilallahi diyor. Öyleyse Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Firarda kaçmak ve bir başka yere sığınmak, bulunduğu yerden başka bir yere sığınmak söz konusu. Allah'ın zatı söz konusu. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Sonra diyor Allah-u Teala, bakıyoruz sonra Allah-u Teala buyuruyor ki,

Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allahü yedü darüsselamü. Allah selam yurduna ama aslında teslim yurduna. Biliyorsunuz selam kelimesi de teslim kelimesi de aynı kökten gelir. Selim kökünden gelir. Sinlam ve mim. Ve Allah-u Teala'nın zatı teslim yurdudur. Meaptır, sığınaktır. Sığınağa sığınılır, teslim olunur. Sığınağa iltica edilir. Böyle olan, ruhunu Allah'a ulaştıran insanlar için Allah-u Teala Evvab ismini kullanıyor. Evvab, meaba sığınmış demek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, meab, Allah'a sığınmış demek. Allah'ın zatı meab'tır. Ve Allah-u Teala Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Vallahu indehu hüsnül meab buyuruyor. Yemin olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel meaptır, sığınaktır diyor. Ahsen sığınak. Ve Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi şöyle, Zalikel yevmül hakkı femen şahit teaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine, ona hakka ulaşmayı sağlayacak olan bir yol ittihaz eder. Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Rabbine ulaştıracak olan bir yol ittihaz eder. Sırat-ı müstakimi ittihaz eder. Ve meaba diyor. Kim bu yolu takip ederek Rabbine ulaşırsa, Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor. İşte Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala Allahü yedü darüsselamu demekle Allah selam yurduna, yani ulaşması lazım gelen meaba davet eder. Teslim yurduna davet eder. Ve sonra da diyor ki ve Allah dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse sırat-ı müstakim nereye ulaştırır? Sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştırır. İşte Nisa 175 Allah Teala buyuruyor, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, yani Allah'ın zatında yok olmayı, evvap olmayı dilerse, meaba sığınmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder, iletir. Allah sırat-ı müstakime ulaştırıyor, sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştırıyor. Lokman suresi 15. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki, kim bana yönelmişse, ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna tabi ol. Yani bu dilemenin arkasında mutlaka bir yol oluşacaktır. Sırat-ı müstakim. Sen de Allah'a ulaşmayı dile ve o yola tabi ol. Vettebi sebilâ men enabu ileyye. Kim bana yönelmişse, ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna tabi ol. Dikkat edin, birinde ulaşma, yönelmeden bahsediyor. Ulaşmanın başlangıç noktası Allah'a yönelme, Allah'a ulaşmayı dileme. Ama belli ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırılıyor. Çünkü sen de onun yoluna tabi ol diyor Allah Teala. Yönelen mutlaka bir yola ulaşacak manası var.
Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehti ileyhi men yunib. Kim Allah kimdi? Allah kullarından da yok. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır. Burada mutlak olarak bir ulaşmadan bahsediyor, ulaştırmadan bahsediyor Allah Teala ve onları diyor, Allah'a yönelenleri kendisine, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır diyor. Görülüyor ki Allah Teala kullarını kendisine ulaştırmak gibi bir müesseseden bahsediyor. Nisa 58'de şöyle buyuruyor Allah Teala: İnnallâhe ye'murukum an tu'adul emanati ilâ ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, sahiplerine değil. Emanet çoğul kullanılmış, emanat. Ama sahipleri tekil. O emanetlerin ehline diyor. Onların sahibine. Emanetler çok. Ruh, veç, nefs ve irade birer emanet. Bu emanetlerin sahibi ise Allah. Onları mutlaka bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmamız, teslim etmemiz, ulaştırarak teslim etmemiz veya Allah'ın bütün emirlerine itaat eden bir hüviyete getirip teslim etmemiz Allah'ın temel emri. Öyleyse bir yere varıyoruz. Vardığımız noktada iki tür teslim söz konusu. Bir, ruhun teslimi. Vücudumuzdan ayrılıyor ruhumuz. Ait olduğu yer olan emanetin sahibinin zatına, Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Bu bir emir mi? Evet. İşte Rad suresinin 22. ayet, 21. ayet-i kerimesi ruhun Allah'a ulaşmasının Allah Teala tarafından bize emredildiğini kesinleşiyor. Emir olarak geçiyor. Diyor ki Allah Teala: "Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale." Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını, kendisine ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, vellezine ve onlar demek, yasulune ulaştırırlar, vasıl ederler demek. Vuslat, visal, isale, hepsi aynı kökten geliyor. Ma şey demek, emerallahu Allah'ın emrettiği şey demek, bihi ona demek, kendisine. Ve onlar Allah'ın ona, kendisine ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar oluyor. 23 tane Kur'an-ı Kerim'in hiçbirisinde bu manayı göremezsiniz sevgili kardeşlerim. Böyle bir şey kesinlikle mevcut değil. Öyleyse ne gördük? Kaç tane ayet saydık? Allah-u Teala hep aynı şeyi istiyor. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a dönmesi, emanetin sahibine teslimi. Onlar emanetlerine riayet ederler diyor Allah-u Teala. Bu emanetlerine riayet eden insanlar, ruh emanetine riayet etmişlerse onu mutlaka Allah'a ulaştıranlardır. İşte ayetler, Allah'ın daveti, bir, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet, iki, Allah'a ulaşmaya davet. Birinci daveti gerçekleştiremeyen insan, ikinci daveti gerçekleştiremez çünkü Allah ona geçit vermez.
Allah'a ulaşmayı dilemek birinci davete icabettir. Birinci davet Allah'a ulaşmayı dileme davetidir. Ancak bu daveti gerçekleştirenler Allah'tan furkan alırlar. Furkan alabilenler ikinci davete icabet edebilirler. Ve zaten günahları da örtülmüştür. Gidecekleri yer cennettir. Ama Allah Teala'nın sözü var. Kim kendisine ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Böyle bir noktada bunu gerçekleştiriyor Allah Teala. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bu ayetler hep aynı şeyi söylüyor. Ruhun Allah'a ulaşmayı, kişinin Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemesi ve Allah'a ulaşması. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takva sahibi olduğunu söylüyor. Diyor ki اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ. Onlar amen oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Amen olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Münip olmak, yünip olmak, enabe kelimesi, hepsi yönelmeyi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi ifade ediyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bu kadar ayet-i kerimeyle, daha başka birçok ayet var, ama bu temel ayetlerle Allah-u Teala bütün insanların önce Allah'a ulaşmayı dilemelerini, sonra da Allah'a ulaşmalarını farz kılmış üzerimize gördüğünüz gibi. 14 asır sonra mı Kur'an'dan hepsi unutulmuş. Öyleyse böyle bir dizaynda muhtevaya bakın. Burada Allah'a ulaşma dileğini ve Allah'a ulaşmayı göreceksiniz. Ruh Allah'a ulaşarak teslim olur. Fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirerek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyerek Allah'a teslim olur. Nefs de aynı statüde teslim olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyerek. Ya irade? İrade, bütün bunlardan sonra karşısında hiçbir negatif güç kalmadığı için fonksiyonu bir hüküm ifade etmeyecektir. Olsa da olmasa da o fizik vücut, o nefs ve o irade Allah'ın dizaynına uygun hareket edecektir. Bu noktaya ulaşınca, nefsin kalbinde hiç afet kalmayınca ve 19 mertebe nefsin kalbi müzeyyen olunca, o noktada iradenin fonksiyonu sıfırlanmıştır ve kişi o noktaya kadar ehli zikirken, ehli tezekkürken, zikir ehliyken, yani daimi zikrin sahibiyken, o noktadan sonra tesbih ehli olur. Yani kendi iradesiyle değil, ilahi iradeyle zikretmeye başlar. Külli iradeyle zikretmeye başlar. Artık kendi iradesinin dışında o sonsuz bir ilmin, sonsuz bir zikrin sahibidir. Kendi iradesiyle değil, külli iradeyle. İşte sevgili kardeşlerim, konumuz sadece ruhun Allah'a ulaşmasını ve teslimini içeriyor. Ve ruhun Allah'a iki defa ulaşması söz konusudur. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ki,
وَاِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِعِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah Teala buyuruyor ki, sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla isteyin. Kimden? Allah'tan tabi. İstihaneyi isteyin. Bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir, zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Peki kimdir bu huşu sahipleri? Tarif veriyor Allah-u Teala. Onlar muhakkak ki Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarına, Allah'a ruhlarını mülaki kılacaklarına, Allah'a ruhlarını ilka edeceklerine, Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar. Bu ruhun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Ve Allah'a rücu edeceklerine de muhakkak surette inanırlar. Yani ruhlarının geri döneceğine rücu etmek, geri dönmek demek. Ruhlarının Allah'a geri döneceğine de kesin şekilde inanırlar. Ne demek bu zaten? Ruhu mülaki oldu, bir defa daha nasıl olacak bu rücu etmek? İşte ikincisi, ölümden sonra ruhu Allah'a ulaştırmak. Burada rücu kelimesiyle anlatılıyor. Allah Teala geri dönüş için başka kelimeler de kullanabilir. Ama kullanması önemli değil. Burada iki ulaşmayı da Allah Teala zikretmiş ki sadece ruhunuzun Allah'a ulaşması değil, ruhunuzun Allah'a ulaştıktan sonra ölümünüz halinde tekrar Allah'a dönüşünün de söz konusu olduğunu ispat ediyor bu ayette. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi. Öyleyse gördük ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek de farz, ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmak da farz. Ölümden sonra ise bizim elimizde bir şey yok. Ruhumuz otomatik olarak Allah'a götürülecek. Ne demiştik? Allah'ın ayetleriyle alay edenleri ve Allah'ın Resulleriyle alay edenlerin gök kapılarının onlara açılması mümkün değil. Onların cezası bu. Gök kapılarını açmıyor onlar Allah-u Teala. Peki kime açıyor gök kapılarını? Yani bu kişiler Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Onların gök kapılarını, onların ruhlarını vücutlarından ayrılıp da gök kapılarını açması mümkün değil. Ruh vücuttan her an ayrılabilir ama vücudu terk edip de Allah'a kendi başına ulaşamaz. Nefsle ruh arasındaki ilişki ruhu Allah'a ulaştırabilir. Nefsin tezkiyesi gerekir. 7 kademede %7'lik aklanma. 7 kademede %7'lik aklanmayı kim sağlayabilirse, başlangıçta aldığı %2 rahmet nuruyla beraber bu %7 × 7 = 49, %49'luk fazıl birikimi nefsinin kalbinde %51 nur birikimi ifade eder o kişinin. Kimin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olmuşsa, sadece onun ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşabilir. Ve bütün insanların üzerine ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemesi farz. Daha kesin netice, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin ruhu hiçbir zaman Allah'a ulaşamaz. O kişinin cehennemden kurtulması da mümkün değildir.
Yani Kur'an'ın olmazsa olmaz bir temel şartı, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusunda kişinin Allah'tan yapacağı taleptir. Yok böyle bir talep. Yoksa kişinin gideceği yer cehennemdir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala buyuruyor. İnnellezine keferu İnnellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatme'ennü biha ellezine hum an ayatina gafilun ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. O Allah'ın diyor ki Allah Teala, onlar ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı muhakkak ki dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar dünya hayatını tercih ederler ve dünya hayatıyla tatmin olurlar, doyuma ulaşırlar, dünya hayatından razıdırlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmanın temel faktör olduğunu söylüyor. Öyleyse ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşması, Allah'ın üzerimize 12 defa farz kıldığı bir vetire. Mutlak olarak ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasını istiyor. Hem ulaşmayı farz kılmış hem de özellikle Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir kişinin ruhu hiçbir zaman Allah'a ulaşamaz. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için cehennem olayı bitmiştir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Şimdi hadi gelin sizinle beraber 14 asır geriye gidelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor sahabeye beraberce bakalım. Bir ifade görüyoruz. Ey sahabe, ilk cuma hutbesi, ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat ihsan etsin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ölmeden evvel ölmek. Acaba ne demek istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Gelin sizinle öldüğümüz zaman ne olduğuna bakalım. Bir kişi ölüyor, Allah'a ulaşmayı dinememiş. Durumu ne? Durumu nefsi de fizik vücudunda, ruhu da fizik vücudunda. Ölüm melekleri geliyor, kontağı kapatıyor. Ne demek istiyoruz? Fizik vücudunuzda, mekanda, ruhunda, nefsinde mekanı olan fizik vücudunuzda 70 trilyon hücre var yaklaşık olarak. Bu 70 trilyon hücrenin her birinde mitokondriler var. Elektrik üretiyorlar. İşte Azrail aleyhisselam veya ölüm melekleri geliyorlar ve kontağı kapatıyorlar. Yani vücut artık mitokondrilerin elektrik üretmesine müsait değil. Kontak kapanmış, elektrik enerjisi yok. Yoksa ne oluyor? Bütün işlemleri duruyor. Çünkü vücutta ne kadar işlev varsa, işlevlerin hepsi elektrik enerjisine bağlıdır. Elektrik enerjisi yoksa, beyinden başlayan bir ölüm, beyne oksijen gitmiyor her şeyden evvel. Beyin ölüyor evvela. Ondan sonra bütün vücuda ölüm yayılıyor. Kişi ölüyor. Bu kişi ölmeden evvel fizik vücudun sahip olduğu bir elektromanyetik alan var. Bu mitokondrilerden elde edilen elektrikle vücut manyetik alanları oluşturuyor ve bir kutbuyla nefsi, bir kutbuyla ruhu kendisine çekiyor. Bu nefsi ve ruhu kendisine çeken fizik vücut, elektrik enerjisi üretemez hale geldiğinde çekim alanları birdenbire sona eriyor ve fizik vücutta nefste ne olduklarını anlayamadan kendilerini dışarıda buluyorlar.
Artık vücut onları kabul etmiyor. Manyetik alan yok. Nefs de ruh da fizik vücudun içine giremez. Ruhumuz sağ tarafta, nefsimiz sol tarafta, yerden omuzlarımızdan bir metre falan yukarıda yerlerini alıyorlar. Ne yapmışlar? Ölüm melekleri gelmişler. Ne yapacaklar? Ruhu Allah'a götürmekle vazifeliler. Fizik vücut öldü, toprağın içine girecek. Nefs berzah alemine gidecek. Ama ruh Allah'a geri dönecek. Mutlaka Allah'a geri dönecek. Allah Teala diyor ki hepiniz Rabbinize döndürüleceksiniz. Ayet-i kerimeler gayet açık olarak bunu söylüyor. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedirrüküm men dalle izatedeytüm sümme mercukum cemiyan. Ne zaman Allah-u Teala cemiyan kelimesini kullanmışsa herkesin Allah'a geri dönüşü söz konusu, bu ölümle Allah-u Teala'ya dönüştür. İşte Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Sümme mercihukum cemiyan. Sonra hepiniz bana döndürüleceksiniz. Ve o size ve Allah size yaptıklarınızı haber verecek diyor. Ne zaman? Ölümle beraber kabir söz konusu olduğunda kişinin bütün hayatı kendisine gösterilecek ve hata yaptığı yerlerde azap söz konusu olacak, kabir azabı. Güzellikler işlediği zaman da mutluluğu yaşayacak kişi kabirde. Hem mutluluğu yaşaması söz konusu, hem de azabı yaşaması söz konusu. Kazandığı derecelere göre ise, eğer kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa, gideceği yer Allah'ın cenneti, kaybettiği dereceler fazlaysa cehennemi. Allah-u Teala onun için bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerini istiyor. Şimdi ne oldu? Bu kişi Allah'a ruhunu ulaştırmadan evvel ölmüş. Öldüğü zaman ruhu fizik vücudun içinde, ruh fizik vücuttan otomatik olarak ayrılıyor. Artık içeri girmesi mümkün değil. Sağ omuzun üzerinde yerini alıyor. Ölüm melekleri ruhu beraberlerine alıyorlar. Birinci gök katının kapısını açıyorlar. Birinci gök katına. Sonra sırasıyla bütün gök katlarının kapılarını açarak, 7 tane gök katını aşarak Allah'ın 7. gök katına çıkıyorlar. 7. gök katını da soldan sağa 7 tane alemden geçerek Sidretül Münteha'ya kadar ruhla birlikte geliyorlar. Sidretül Münteha'da ruhu terk etmek mecburiyetindeler. Çünkü melekler yokluğa geçemezler normal statüse. Geçen var mı? Evet, Cebrail Aleyhisselam. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasından bahsetmiyoruz. Bu bahsettiğimiz olayda fizik vücut ölüyor ve ruh ölüm melekleri tarafından Allah'a götürülüyor. Çünkü göklerin anahtarları ölüm meleklerinde var. Ruh tek başına asla oraya ulaşamaz. Peki ama o zaman vuslat ne? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması? Orada ruh tek başına değil, sağ kanat velisi var, sol kanat velisi var. Ve Allah'a ulaşmadan evvelki son kademede devrin-i mumiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var.

kendine dair inancı söz konusu. Sevgili kardeşlerim, ya ölmeden evvel Allah'a ulaşmak, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin yapabileceği bir şey bu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onda rahim esmasıyla derhal tecelli eder. Allah derhal kalbinizdeki talebi işitir, bilir ve görür. Görür görmez derhal kişide tecelliye başlar rahim esmasıyla. Bu tecelli 7 tane furkanı oluşturur. Gözlerdeki, kulaklardaki, kalpteki engeller alınır. Görme, işitme ve idrak etme hastalarındaki engeller de alınır. Ve kalpten alınan ikindinin yerine ihbat konulur kalbe. Böylece o kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi, furkanların doğruyu yanlıştan ayırma özelliklerinin görme sahasında da, işitme sahasında da, idrak sahasında da sahibi olur. Bunları yaparken Allah Teala o kişinin Allah'ın cennetine gitmesi için gerekli şartları hazırlar. 5-6 dakikalık bir zaman içerisinde bu işlemlerin hepsi tamamlanır. Her birinde 7 tane furkan verilirken her birinde Allah Teala o kişinin günahlarını 1/7 örter. Netice günahların tamamen örtüldüğü bir noktaya ulaşmayı ifade eder. İşte günahlar tamamen örtülmüştür. Ve ruh Allah'a ulaşmak için hazırdır ama fizik vücudu henüz terk edemez. Ne olması lazımdır? Kişinin diğer işleri de tamamlaması lazımdır. Burası Allah'a ulaşmayı dileme safhası. Ondan sonra ne yapıyor? Ondan sonra Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ondan sonra o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ondan sonra kişi zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmet lefaz kişinin kalbine ulaşıyor. Rahmet %2 kişinin kalbine giriyor. Bu rahmetin kalbe girmesiyle kişi huşu sahibi oluyor. Hacet namazını kılıyor. İrşat makamını gösteriyor Allah Teala ona. Kişiye ulaşıp tabiyetini gerçekleştiriyor. Gerçekleştirince ruh vücudu terk ediyor. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor ve kişinin ruhuna diyor ki sen vücudunu terk et, senin Allah'a ulaşma günün, yevmi telakın geldi. Allah'a mülaki olma günün geldi. Mülaki olmak burada kesinleşiyor artık. Ruh vücudu terk edip devrin imamının dergahına ulaşıyor. Oradan da diğer ruhlarla birlikte saf halinde zemin kattan birinci kata kadar çıkıyor önce. Sonra ikinci katın yetkisini alıyor, ikinci kata çıkıyor. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Anahtar mı var ruhta? Hayır, ruhta yok, anahtar yok. Anahtar nefste, rehinede. Bir rehine olan nefsimiz, nefsin kalbinde %2 fazıldan, %2 rahmet nurundan başka, %7 ilk fazlı iman kelimesine yapıştırmadıkça, iman kelimesinin etrafında %7 fazıl birikmedikçe, o kişinin nefsi birinci gök katının kapısını açamaz, ruh da birinci kata çıkamaz. Ama bu olduysa, derhal birinci gök katının kapısı rehine tarafından açılır. Ve rehininin birinci rehineliği, yani rehineliğin 1/7'i kalkar. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi, ruh ikinci gök katında, İkinci gök katının kapısını da rehine açmak yetkisinin sahibi çünkü %7 daha tezkiye olmuş, arınmış. Üçüncü defa %7 nur birikimi ruh üçüncü gök katında.

Birinci kattaki ruh nefse emaredir. İkinci kattaki nefs, nefsi levamededir, kendini, nefsini kınayan bir hüviyettedir. Ruhun üçüncü kata ulaşmasındaki nefs, nefsi mülhimededir, Allah'tan ilham alır. Dördüncü kattaki nefs, nefsi mutmainededir, mutmain olmuştur, doyuma ulaşmıştır. Beşinci kattaki ruhun beşinci kata ulaştığı bir vücudun nefsi radiyededir, Allah'tan razı olmuştur. Altıncı katta nefsi mardiyededir, Allah da ondan razı olmuştur. Yedinci katta nefsi tezkiyededir, nefsin kalbinde %51, %49 fazıl, 7 defa 7 ve %2 rahmet olmak üzere nefsin kalbi %51 nura sahiptir. Vaktiyle nurlar sıfır olan, tamamen şeytanın tesiri altında olan, şeytanların tesiri altında olan bir nefs, artık Allah'ın nurlarının kontrolü altına girmiştir. Çoğunluk ruhtadır. Çoğunluk nurlardadır. Ruh ne olur? Yedinci gök katında 7 tane alemi geçer ve zikir hücrelerindeki görevini de tamamladıktan sonra sitetil müntahadan sitetil müntahaya ulaşır. Oradan direkt olarak Allah'ın zatına ulaşır. Zaten ölüm meleklerini de götürebilecekleri yer oraya kadardır. Sitetil müntahaya kadardır. Sitetil müntahadan öteye melekler geçemezler. Ruh kendisi Allah'a ulaşır. Burada da oraya kadar da ruh ulaşıyor. Ölüm melekleri yok. Diğer ruhlarla beraber ulaşıyor. Yedinci kata Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Devrin İmamı'nın beraberliğinde yükseliyor. Altıncı kata kadar sağ kanat ve sol kanat velisiyle yükseliyor. Altıncı kattan yedinci kata mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Devrin İmamı refakat ediyor. Sonra böyle bir dizaynda ruhun sitetini müntahadan direkt olarak kendisinin Allah'a ulaşması söz konusu. Bu ölmeden evvel ölmek. Öldüğümüz zaman ne oluyordu? Ruhumuzu ölüm melekleri Allah'a ulaştırıyordu. Yani ruhumuz Allah'a ulaşıyordu. Ölmeden evvel öldüğümüz zaman da ruhumuz gene Allah'a ulaşıyor. Ama burada Allah-u Teala'nın bize 700 kat ihsanda bulunduğunu görüyoruz. Ne diyor Allah-u Teala Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde? Kim fi sebilillah olursa, yani Allah'ın yolunda olursa, yani ruhu Allah'a doğru yola çıkmış olursa ve infak ederse, yani çektiği zikirle Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve selavatı nefsinin kalbine vererek nefsini bu manevi cihazlandırmayla teçhiz ederse, beslerse, infak ederse, işte o zaman o kişiye Allah-u Teala bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunur diyor. Birinci katta kişi 1'e 100 alır. Eskiden 1'e 10 alırken, ikinci katta 1'e 200 olur, üçüncü katta 1'e 300 olur, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 1'e 700'e kadar yükselir. Ne olmuştur? Hadis-i şerif gerçekleşmiştir. Kur'an hükümleri muhacenesinde o kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır ve o kişi artık bir tek derecesine karşılık 700 derece kazanmaktadır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iki nevi ulaşma söz konusu Allah'a. Herkes ölümden sonra ruhen Allah'a zaten ulaşacaktır. Ruhu Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Ama kendisine düşeni yapmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemediyse, o kişinin ölümden sonra ruhunun Allah'a ulaşması o kişiyi kurtuluşa ulaştıramaz. Gideceği yer mutlaka cehennemdir. Önemli olan hayattayken
ruhu Allah'laştırmak, yani ölmeden evvel ölmektir. İşte bunun neticesinde kişinin 700 kat Allah Teala'dan nimet alması söz konusudur. Her bir derecesine karşılık. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gördüğünüz gibi insan ruhu, o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşırsa, kişi Allah'ın, Allah'a ermiş olan bir evliyası olur. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişinin ruhu ölene kadar kendisinde kalır. Öldüğü zaman ölüm melekleri götürür. Bu bir defa Allah'a ulaşmaktır. Ama kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, ölümüyle beraber ruh tekrar fizik vücuda dönüp, ölüm meleklerinin görevlerini gerçekleştirmesi için hazır bekler. Ölüm melekleri ruhu alıp kendileri Allah'a ulaştırırlar ya da Sidretül Münteha'ya kadar ulaştırırlar. Oradan da ruh kendisi Allah'a ulaşır. Birisi, birincide bir defa dönüş söz konusu olmuştur. İkincide iki defa dönüş söz konusu olmuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iki defa Allah'a dönüş önemli olan budur. Bunu gerçekleştirmelisiniz. Bütün sahabe gibi olmalısınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet hem dünya saatine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a emanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Sevgili izleyicilerimiz, 4 Kitap Tek Dilek programımıza hoş geldiniz. Geçen hafta işlemiş olduğumuz Hanif Dinliği ve Kutsal Kitaplar konulu programımızın ikinci bölümüyle bugün huzurlarınızdayız. Geçen haftaki konuklarımız aynen yine davetimize icabet ettiler, Allah razı olsun kendilerinden. Behnam Konutkan Bey, Türkiye Protestan Kiliseler Birliği Başkanı, Ali Öztürk Mutasavvuf ve Almanya'dan Emre Tanay, Dinin Evi Vakfı Kurucu Üyesi. Merhaba efendim Almanya'dan, iyi akşamlar. Emre Bey merhaba.
1: İyi akşamlar.
0: Memnun oldum tekrar. Geçen hafta değerli sevgili izleyicilerimiz, kutsal kitaplarda Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir farz emir olduğunu öğrenmiştik. Ruhumuz, nefsimiz, fizik vücudumuz ve üç vücudumuz olduğunu, üç vücudumuz ve irademizi Allah'a teslim etmemiz gerektiğini öğrenmiştik. Bugün konunun devamı ile ilgili soruları konuklarımıza yöneltmek istiyoruz inşallah. Ben geçen haftaki konumuzla ilgili olarak devam niteliğinde ilk soruyla başlamak istiyorum. Ali Bey, siz de inşallah müsaade buyurursanız. Kutsal kitaplarda her devirde, her kavimde insanları hidayete erdirmekle vazifeli Allah Teala'nın görevlendirdiği Allah dostlarının olduğunu görüyoruz. Bunlar bulundukları kavme göre 4 kitapla da hükmedebiliyorlar. Bu vazifelerin görevlerini anlatabilir misiniz? Onlara tabi olmamızın Allah'a teslimiyet açısından önemi var mıdır? Bu konuyu işleyebilir miyiz? Bu soruyu cevaplayabilir misiniz efendim?
2: İnşallah. Allah razı olsun. Sizlerle beraber olmalı mutluluk içerisinde inşallah.
0: Allah razı olsun.
2: Allah-u Teala'nın bizim İslam dininde Resul veya Veli dediği, Hristiyanlıkta Aziz olarak bilinen ve Yahudilikte de Nezir olarak bilinen Allah'ın dinini yaymayla görevli kişiler vardır her devirde ve her toplumun içerisinde. Bunlar Allah'ın kitaplarındaki değişmez kaideleri, değişmez hükümleri bulundukları toplumun lisanıyla onları anlatırlar. Kur'an-ı Kerim'de bunu İbrahim Suresi 4. ayet-i kerimede görüyoruz. Her kavme, topluma kendi lisanlarıyla Resuller gelir. Şimdi bu Resulların aslında görevi nedir? Görevlerini de sayıyor Allah-u Teala'ya. Size ayetleri tilavet eder. Mesela Bakara Suresi 151'de geniş olarak vermiş. Orada buyuruyor ki Allah-u Teala, size sizin aranızdan Resul bahsederiz. Size ayetleri tilavet eder. İkinci görevini sayıyor ve sizi tezkiye eder. Üçüncü görevi size kitabı talim eder ve hikmetin talimini yaptırır. Dördüncü görev olarak, beşinci görev olarak da hikmetin ötesini de öğretir. Ama esas olan neyi anlatıyorlar? Toplum olarak, yani toplu olarak ayetleri açıklarken neyi açıklıyorlar en başında? Açıkladıkları şu, Allah-u Teala'nın o toplumu uyarmak için göndermiş olduğu kitabında emri nedir? Esas temel emri nedir? Şimdi buradan bir temel amaç ve araç olarak bahsetmek istersek, buradan Ankara'ya gitmeyi biz amaç haline getirdiksek, Ankara'ya gideceksek, hava yolu, kara yolu, demir yolu bunlar birer araçtır. Bizi ilgilendiren bölümü şu anda araçlar değil, amaçlardır. Ve din de amaçları anlatır. Fakat şeytan öyle bir zamana getirmiş ki, bütün bu grupların içerisinde amaçlar unutulmuş, onların yerine araçlar almış. Yani insanlar dini Allah'a ulaşmak için değil, İbadet yapmak için yaşıyorlar. Halbuki ibadet Allah'a ulaştırmak için bir araçtır. Yani esas bunu yapmaları gerekirken bu yanlışlığın içerisine düşmüşler. Tamamıyla ibadetlere dönük bir din oluşmuş. İbadet var, hareket var ama kalpte Allah ve hidayet yok. Ve sonuç olarak ne yazık ki dini inancı içerisinde olduğu iddia eden insanların, zalimlerin yapmadığı şeyleri yapabilecek kadar zalim olduklarını görüyoruz. Bu hale geliyorlar. Allah-u Teala ne diyordu bu sistem içerisinde? Bütün kitaplarında 7 tane safhadan bahsediyor Allah-u Teala. Bu 7 safhayı mutlak suretle yaşamamızı emrediyor. İşte ben birkaçından örnek vermek istiyorum birer tane olarak ayetle. Tevrat'ta bu 7 safhanın birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte Tevrat'ta Samuel 7. bölüm 3. ve 4. ayet-i kerimede buyuruyor ki, Samuel İsrail halkına şöyle dedi, eğer bütün yüreğinizle Rab'be dönmeye niyetliyseniz, yabancı ilahlar ve tanrıça Aştoret'in putlarını aranızdan kaldırın, kendinizi Rab'be adayıp yalnız ona kulluk edin, Rab da sizi Filistinlerin elinden kurtaracaktır diyor o zamanki. Buradaki püf noktası, eğer bütün yüreğinizle Rab'be dönmeye niyetliyseniz, bütün yürekle Allah'a dönmemiz lazım. Bunu Zebur'a bakıyoruz. Mezmurlarda 70. bölüm 4. ayet-i kerimede diyor ki, sende neşe ve sevinç bulsun bütün sana yönelenler. Yani orada da Allah'a bir yönelmeden bahsediyor. Sonra İncil'e geliyoruz. İncil'de de Matta 7. bölüm 7 ve 8. ayetlerde diyor ki, dileyin size verilecek. Arayın bulacaksınız. Kapıyı çalın size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, araya bulur, kapıyı çalana açılır.
1: Ya.
2: Kur'an-ı Kerim'de de buyuruyor ki Rum 31'de, ona Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece ona Allah'a karşı takva sahibi ol ve namazını da kıl ve müşriklerden olma diyor. Burada münibine ilehi ve tekuhu, aslında Arapçası da bu, Allah'a yönel ve ona ulaşmayı dile böylece takva sahibi ol diyor. Bu dört kitapta da görüyoruz ki İslam'ın birinci safhası bir emir. Burada var. Sonra ikinci safhasına geliyoruz. İkinci safhası bunu yaşayabilmek için bir mürşide tabi olmaktan geçiyor değerli kardeşler. Tevrat'ta Sayılar 11. bölüm 17 ve 29. ayette diyor ki, ben inip seninle orada konuşacağım. Senin üzerindeki ruhtan alıp onlara vereceğim. Çünkü mürşidine tabi olan bir kişinin Allah-u Teala başının üzerine mutlak surette bir ruhu sultanı gönderiyor. O bir muhafız olarak o kişinin manevi alanda korumasını sağlıyor. Ve buna Allah-u Teala daha açık olarak Kur'an-ı Kerim'de de bu ruhun ne olduğunu belirtmiştir. O devirde olan ve Allah-u Teala'nın temsilcisi olan o velilerin, o Resulların arasında bir kişi vardır ki o her devirde ruh sahibidir ve o ruhu diğer Allah yoluna girenlerin başlarının üzerine gönderir. Zebur'da da Mezmurlar 144. bölüm 7. ayette diyor ki, yukarıdan elini uzat kurtar beni. Çıkar derin sulardan el oğlunun elinden. Mezmurlar 108. bölüm 6. ayet. Kurtar bizi sağ elinle yardım et, sevdiklerin özgürlüğe kavuşsun diye. Burada da görüyoruz ki tabiyet, İslamiyet'te ve tasavvufta da el öpmeyle, sağ elini öpmeyle başlayan bir sistemdir. Aynısı Zebur'da da var. Ve İncil'e bakıyoruz. İncil'de de diyor ki, Yeruşalim bütün Yahudiye ve Şeria'ya yöresinin halkı ona geliyor ve günahlarını itiraf ediyorlar. Önünde tövbe ediyorlar yani. Onun tarafından Şeria ırmağında vaftiz ediyorlar. Bu biliyoruz bunun da bizde boy abdesti olarak kabul edilen ama Hristiyanlıkta vaftiz edilme töreninde olarak belirlenen bir olay. Gerçi ben size tövbe için Matta 3 bölüm ve 11. ayette gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ve o sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek. Evet değerli kardeşlerim, burada kutsal ruh ve ateşin olduğu hakkında da size Kur'an-ı Kerim'i dayanarak söyleyelim. Kutsal ruh başın üzerine gelen o ruhu sultanı. Ateş ise nurdur, salah nurudur. O ruhun sultanın üzerindeki, burada bahsettiğim normal ateş değil, Allah'ın nurudur. Onu veriyor. Gelelim Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim'de ikinci safha için diyor ki, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından dilediği kişinin üzerine Allah'a ulaşma günün geldiğini, o kişinin ruhuna ihtar etmek için emrinden, Allah'ın emrini tebliğ edecek bir ruh, yani devrin imamının ruhunu ulaştırır diyor. Yani o tabiyetle birlikte başa ruh gelmesi gördüğümüz gibi dört kitabımızda da mevcut. Sonra ne oluyor değerli kardeşlerim? Bu tabiyetten sonra o mürşidin, o nezirin, o azizin size vermiş olduğu eğitimle, özellikle zikir yaparak o kişi ilk teslimini, ruhunu Allah'a teslim ediyor. Tevrat'ta Nahum 1. bölüm 7. ayet. Rab iyidir, sığınaktır. Sıkıntı anında korur kendisine sığınanları. Yani ruh Allah'a gidip sığınacaktır. Mezmurlar Zebur'da. Mezmurlar 5. bölüm 11. ayette. Sevinsin sana sığınan herkes. Sevinsin çığlıklar atsın, sürekli kanat gel üzerlerine. Sevinçle coşsun adını sevenler sende. Burada da sığınmanı yine bahsediyor. Ve İncil'de de elçilerin işleri var. 3. bölüm 19 ve 20'de. Öyleyse günahlarımızın silinmesi için tövbe edin. Tam birebir Kur'an'dan ayrı. Ve Allah'a yönelin. Öyle ki Rab size yenilenme fırsatı versin ve sizin için önceden belirlenen Mesih yani İsa'yı göndersin. Ve Mesih nasıl o zaman bir ruhu sultanı olarak her tabi olanın başında onu koruma yapıyorsa, her devirde yaşayan biri vardır bunu yapan. Devam ediyoruz. Kur'an'da da Rad 21 diyor ki, ve onlar Allah'a ölmeden evvel Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını, ona Allah'a ulaştırırlar ve Rablarına karşı huşu duyarlar ve kötü hesaptan, yani cehenneme gitmekten korkarlar. Onlar ruhlarını ölmeden önce Allah'a ulaştırırlar diyor. Burada sığınma ve ulaşma aynen anlama geliyorlar ve bu İslam'ın 7. safhasının 3. safhası. Ruhun Allah'a teslimi. Sonra fizik bedenimizin Allah'a teslimi var. Tevrat, Tesniye 5. bölüm 20-21. ayet-i kerime. Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun karşısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Bu emri kime veriyor? Fizik bedene veriyor. Yani onlara karşı bir eylemde bulunmayacaksın diye. Çünkü fizik beden teslim olmuştur Allah'a bu seviyeye geldiğinde. Oraya ulaşmasını istiyor. Zebur, Mezmurlar 34. bölüm 13 ve 14. ayet. Dilini kötülükten, dudaklarını yalandan sakınsın. Artık vücutlar günah işlemeyecek durumda. Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın, barış için çalışın, barışın ardından koşun. İncil, Korintoslular 1. mektup 6. bölüm 19 ve 20. ayet. Bedeninizin içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu biliyor musunuz? Bedenimizi çok azı Kur'an'la birebir aynı açıklıyor ne olduğunu. Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın aldığınız onun için. Allah'ı bedeninizde yüceltin. Ve fizik bedeninizi de Allah'a teslim eden anlamını çıkarıyor. Kur'an-ı Kerim Yasin 60-61. Ey Ademoğulları! Ben sizlerden şeytana kul olmayacağınıza dair ahd almadım mı? Muhakkak ki o sizin için apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olmanıza dair ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Evet, devam ediyoruz inşallah. 5. safa nefsin de Allah'a teslimi var. Yeremya 4. bölüm 14. ayet Tevrat'ta. Ey Yaruşalim, yüreğini kötülükten arındır ki kurtulasın. Ne zamana dek yüreğinde kötü düşünceler bırakacaksın? Artık düşüncelerini de hizaya çek diyor. Yani nefsini de teslim et. Zebur, Mezmurlar 51. bölüm 6, 7 ve 8. ayetlerim. Madem sen gönülde sadakat istiyorsun, bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde. Beni mercan köşk otuyla arıt paklanayım. Yıka beni kardan beyaz olayım. Neşe sevinç sesini duyur bana bayram esin ezgin kemikler. Ve burada yüreğinin tamamıyla temizlenmesinden bahsediyor ki bahsettiği bu fizik bedenin yüreği değil, nefsin yüreğidir, nefsin kalbidir. İncil Romalılar 6. bölüm ve 18. ayette de diyor ki günahtan özgür kılınarak Salah'ın köleleri oldunuz. Yani burada da Salah ıslah olmuş. Yani nefsini ıslah etmiş olarak 5. safhayı yaşayan insanlardan bahsediyor. Kur'an-ı Kerim Nisa 103. Namazı bitirdiğinizde ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Güvene kavuştuğunuz zaman da Allah'ı erkanıyla kılın namazınızı. Buradaki teslimde ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikreder bir hale gelir kişinin kalbi. Burada da nefsini Allah'a teslim etmiş oluyor. Sonra irşada ulaşmak 6. safha olarak görüyoruz. Yeremya 32. bölüm 38 ve 40. ayet. Tek bir yürek, tek bir yaşam tarzı vereceğim onlara. Gerek kendilerinin gerekse çocuklarının iyiliği için ben de hep korksunlar benden. Onlara kalıcı bir antlaşma yapacağım. Onlara iyilik etmekten vazgeçemeyecek. Tövbe-i Nesuh'la bu gerçekleşen bir olay biliyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Ve devam ediyoruz Zebur'da. Mezmurlar 15. bölüm ve 2. ayeti, 3. ayeti ve Mezmurlar 106. bölüm 3. ayeti olarak peş peşe okuyacağız. Kusursuz yaşam süren, adil davranan, yürekten gerçeği söyleyen, İftira etmez, dostuna zarar vermez, komşusuna kara çalmaz. böylesi, yani böyle bir adam. Ne mutlu adaletle uyanlara, sürekli doğru olanı yapanlara. Çünkü şeytanın onları aldatmak gibi bir ihtimali yoktur. Altıncı, yani irşad olmayı gösteriyor. İncil'e geldik, Markos. 12. bölüm, 29 ve 33. ayetler. Rabbin bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin. İkincisi de şudur, komşunu kendin gibi seveceksin. Bu da Kur'an-ı Kerim'de olan tasavvuf sisteminin temelinden kaynaklanan bir olay. Komşunu da kendin kadar sevmek, gerçekten de bunu yapmak için irşada ulaşmak gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de beyine beşte bu makamı anlatıyor. Onlar emrolunmadılar. Sadece hanifler olarak Allah için dinde halis, yani nefslerini halis kılmış kullar olmakla emrolundular. Ve namaz kılmakta ve zekat vermekle emrolundular. İşte kayyum olan, yani kıyamete kadar ayakta kalacak olan din budur. Yani Allah'a teslim olma dinidir. Son olarak da 7. safhayı 4 kitapta görüyoruz. Tevrat, Daniel 12. bölüm 3. ayet. Bilgeler gök kubbe gibi birçoklarını doğruluğa döndürenler, yıldızlar gibi sonsuza dek parlayacaklar. Allah-u Teala ne diyordu? Gökyüzünde yıldızlar yarattık, insanlara yol göstersin diye. Burada bahsetmiş olduğu yıldızlar aslında müteşabih bir ayet. Yani dindeki yıldızlar. Zebur, Mezmurlar 37. bölüm 29-30 ve 76. bölüm 4. ayeti. Doğrular ülkeyi miras alacak. Orada sonsuza dek yaşayacak. Değerli kardeşlerim, buradaki ayete çok dikkatinizi çekmesini istiyorum. Doğrular ülkeyi miras alacak. Orada sonsuza dek yaşayacak. Bu salihlerindir. İşte Kur'an-ı Kerim'de Enbiya Suresi 105. ayet-i kerimede de buyuruyor ki, biz Tevrat'tan sonra Zebur'da da dedik ki, salihler yeryüzüne miras alacaklardır. Yani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de de bunu tasdik ediyor. Diyor ki, ben orada da öyle yazmıştım. Görüyoruz. 30. Doğrunun ağzından bilgelik yakar, dilinden adalet damlar. Işır ışır parıldıyorsun. Avı bol dağlardan daha görkemli. Işır ışır niye parıldıyor? Çünkü salah nuru vardır. Evet. İncil, Luka 6. bölüm 27 ve 29. ayetler. Düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet edenler için iyilik dileyin. Size hakaret edenler için dua edin. Bir yanağınıza tokat atana öbür yanağınıza da çevirin. Abanızı alandan mintanınızı da esirgemeyin. Yani salih olmak lazım bunları yapmak için tabii ki. Salah makamdan bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'de Enam 97 ve kara ve denizin karanlıklarında, nefsin afetlerinin karanlıklarında onunla yolunuzu bulmanız, hidayete ermeniz için yıldızları, nebileri, resulleri ve mürşitleri kılan odur, Allah'tır. Bilen bir kavim için ayetleri detaylı açıkladık. İşte burada da gördüğümüz gibi o Tevrat'taki de aynen birebir yıldızlardan bahsediyor. Ve böylelikle bu 7 safa İslam'ı ne yapıyor? O Allah'ın elçileri kendi bulundukları kavimlerde, kendi dilleriyle, lisanlarıyla onları açıklıyor. Ellerindeki kitaplarıyla ve bu kitaplarla açıkladıktan sonra da bu insanların bunları nasıl gerçekleştireceğini de örnekler vererek, yaşattırarak gösteriyor inşallah.
0: Allah razı olsun efendim. Behnam Bey, aynı soruyu size de yöneltmek istiyorum efendim. Kutsal kitaplarda her devirde, her kavimde insanları hidayete erdirmekle görevli, vazifeli, Allah Teala tarafından vazifeliler var. Bu vazifelilerin Allah'tan almış oldukları görev, insanları bulundukları nokta itibariyle ellerinde bulundukları kitapta Allah'a ulaştırmak. Bu vazifelilerin görevlilerini bizlere izah edebilir misiniz? Onlara tabi olmamızın Allah'a teslimiyet açısından önemi de ayrıyeten sorunun içerisinde var diye düşünüyorum efendim.
1: Tabii çok önemlidir. Ali Bey de çok güzel ayetler okudu. Bütün aslında program o ayetler dahilindedir. Ama ben bunu söyleyeyim, kısaca anlatayım ki Allah yarattığı insanlarla ilgileniyor. Her zaman, her devirde. Ve Adem'den bugüne kadar Allah kendini tanıksız bırakmadı. Şahitsiz bırakmadı. Bu tanıklara, şahitlere elçi diyoruz. Nezirlerdir. Nezirler adanmış kişilerdir. Ya da uyarıcılar diyoruz. Haberciler diyoruz. Ve Allah bu kişiler sayesinde kendi mesajını iletiyor. Ve bu dünyada ona ait olanları seçiyor. Bakıyoruz ki dünyanın çok putlarla dolu olduğu bir dönemde İbrahim'i seçti. İbrahim'i seçti. İbrahim Türkiye'ye çok yakın bir yerdeydi. Mezopotamya'daydı. Irak'taydı. Ve okuyoruz ki bakınız yaratılış bölümünde, Tevrat yaratılış bölümünde diyor ki Rab, Allah İbrahim'e ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak. Sana göstereceğim ülkeye git dedi. Seni büyük bir ulus yapacağım. Seni kutsayacak, mübarekleyecek. Sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak. Seni lanetleyenleri lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün uluslar senin aracılığına kutsanacak. Ne büyük bir bereket ve vaat. Ve önemli olan iman buradadır. İbrahim hiç düşünmedi. Benim burada ektiğim tarlalar var, evim var, akrabam var. Allah çağırdı ve gitti. Ve gittiği için, Allah'a itaat ettiği için Allah onu çok bereketledi. Çok bereketledi. Ve uzun yıllar yaşadılar. İşte Yakup ortaya çıktı. Onun 12 oğlu oldu. Yusuf doğdu. Yusuf da kardeşleri kıskandılar. Mısırlara sattılar. Ve Yusuf Mısır'a gitti. Yıllarca hapiste kaldı. Ama Allah zamanı geldi dedi. Zaman geldi artık. Ve Yusuf hapisten çıktı. Uzatmayayım hepsini. Ve Firavun'un danışmanı. İkinci Firavun oldu. Ve bu arada kıtlık başladı dünyada. Allah Yusuf'a haber verdi. Dedi, tabii rüya gördü Firavun. 7 yıl kıtlık, bolluk olacak 7 yıl kıtlık. Ve bu bolluk sırasında Yusuf bütün ambarları doldurdu. Kıtlık baş gösterdi ve unutulan babası ve kardeşleri Mısır'a gelmek zorunda kaldılar. Yusuf'la tanışıyorlar. Yusuf da onları oraya çağırıyor Mısır'da. Ve öyle bir angarya başladı. Artık İsrailliler ya da İbraniler, o zaman İbraniler Mısırlar tarafından kötü bir şey gözle bakıyorlar. İğrenç yaratıklar diye bakılıyor. Ve tam zamanında, tam okuyoruz ki tam zamanında Allah onların yardımına koştu. Okuyoruz ki yine Mısır'dan çıkışta bu halk o kadar sıkıntı çekti ki sıkıntılar sonucunda şöyle okuyorduk ki aradan yıllar geçti. Mısır'dan çıkış 2. bölüm 23-24 ayda. Aradan yıllar geçti. Bu arada Mısır kralı öldü. Yani Yahudileri ya da İbranileri tanıyan. İsrailler hala kölelik altında iniyor, feryat ediyorlardı. Allah iniltilerini duydu. İbrahim, İshak ve Yakub'a yaptığı antlaşmayı anımsadı. İsraillere baktı ve onlara ilgi gösterdi. Onlara acıdı. Ve ne oldu? Musa'yı çıkardı. Çok ilginç ki bazen çok iyi hazırlanmış bir senaryo gibi. Bu ara Mısır'da Firavun doğan her bir erkeği öldürüyor. Yahudilerden, İbranilerden. Musa doğuyor, annesi acıdı. Onu Nil ırmağına atıyor. Güzel bir sepet içinde. Kız kardeşi de uzaktan bakıyor. Firavun'un kız kardeşi yıkarırken onu görüyor, alıyor. Ve annesini emzetti. Bilmiyor annesi olduğunu. Ve Musa Firavun sarayında büyüdü. Firavun prens gibi olabilirdi. Ama Allah onun yüreğine koydu, onu seçti. Artık halkına bakmaya başladı. Halka ilgi gösterdi. Ve Allah onu çağırdı. Git halkıma söyle. Musa dedi, efendim Allah'ım ben peltek bir insanım. Gideceksin dedi, Harun'u ona verdi. Ve Allah büyük kudretle onları çağırdı. Ama İsrail halkı, biliyorsun halk ve biz de aynı şekildeyiz. Hemen Allah'ın o büyük merhametini unuttular. Yine putlara falan başladı. Ama yine Allah onlara uyarıcılar gönderdi. Halk günahlar içindeyken Nuh'u gönderdi değil mi? Ve uzatmadan şu ayeti okuyorum. Tüm yüreğinizle diyor. Allah istiyor ki ona iman edenler, ona ait olanlar tüm yürekleriyle iman etsinler ve tövbe etsinler. Kurallar olmaz. Efendim işte şunu bunu yap olmaz. Yürekten bir iman lazım. Eğer o iman olursa Allah'a ait olmayan şeyleri sövmeyiz ve kaçar uzaklaşırız. Ve son bir ayet okuyayım. Bu da Yoel döneminde yine halk Allah'tan ayrılmıştı ve Allah da onlara büyük bir duysuna diye bir lanetler. Ve bir çağrı yapıyor Yoel peygamber bir çağrı yapıyor. Diyor ki dönün diyor. Bütün yüreğinizle dönün diyor. oruç tutun, dua edin bütün yüreğinizle diyor. Ve tövbeye çağırıyor. Halk da tövbeye çağırınca Rab Allah onları yanıtladı dedi. O zaman Yoel 2'dedir bu 18. O zaman Rab halkına acıyıp ülkesini esirgeyecek. Halkına şöyle yanıt verecek. Bakın sizi tahıl, yeni buğday, zeytinyağı vereceğim. Bunlara doyacaksınız. Artık ulusların sizi aşağılanmasına izin vermeyeceğim. Allah yarattığı halktan hoşlanıyor. Yarattığı halk günahlar içinde olsa bile onun tövbe etmesini ve tövbe eden bir insan Ali Bey'in okuduğu 51. mezmur. Davut 51. mezmurda diyor ki ey Allah bana merhamet et, bana acı, bana yeniden bir yürek ver, temiz bir yürek ver. Allah da ona acıdı, kendine seçti ve tövbesini kabul etti. Allah bizim ona dönmemizi istiyor. Ve bu çok net. Allah'ın gözünde büyüklük konuma ve güce bağlı değildir. Allah'ın gözünde büyüklük teslimiyete, ona teslimiyete ve mütevaziliğe bağlıdır. Ve Rab istiyor ki her birimiz, her ona ait olan, her onun adını çağıran, yine Ali bir okudum hatta 7'de orada sonra diyor ki neden bana ya Rab ya Rab diyorsunuz? Madem ki bana ya Rab Rab söylüyorsanız, efendi efendi hitap ediyorsanız benim söylediklerimi yapın. İkiyüzlü olmamızı istemiyor. Ve tüm yürekle ona döndüğümüzde Allah bağışlıyor, kutsuyor, bereket üzerine bereket yağdırıyor. Ve bu kişiler aslında her dönemde Allah çağırıyor insanları. Haberci, uyaran, paylayan Allah'ın sözünü başkasına aktaran insanlardır. Elçi de olabilir, nezir olabilir ya da haberci olabilir. Allah'ımız iyidir, merhametlidir. Halkını seviyor efendim.
0: Sevgili misafirlerimiz, biraz evvel Ali Bey dört kitaptan ayetlerle örnekler verdi. Behnam Bey de dört kitaptan ayetler vermedi. Sadece elindeki İncil, Tevrat, Zebur'la ayetler verdi. Ama çok iyi dinleyen seyircilerimiz fark edeceklerdir ki her iki misafirimiz de konunun özünü aynı ayetlerle verdiler. Ben gerçekten programımızın isminin dört kitap tek dilek olmasından dolayı şu an onurlanmış durumdayım. Allah razı olsun efendim hepinizden.
1: Teşekkürler efendim.
0: Emre Bey yerinizde misiniz efendim?
3: Allah razı olsun. Buradayım
0: sizi
3: inşallah.
0: Sizi beklettik. Özür dilerim. Aynı soruyu size de yöneltmek istiyorum. Kutsal kitaplarda her devirde ve her kavimde hidayete erdirmekle vazifeli Allah dostlarının var olduğunu, yaşadığını görüyoruz. Bulundukları kavme göre dört kitapta da bunlar hükmedebiliyorlar. Bu vazifelilerin özelliklerini anlatabilir misiniz? Onlara tabi olmamızın teslimiyet açısından önemi nedir diye soruyu, aynı sorumuzu size de yöneltmek istiyorum efendim.
3: Allah razı olsun.
0: Teşekkür ederim.
3: Zaten hem Behnam Bey hem Ali Bey birçok ayetle konuyu cevaplandırdılar. Ama bu sualin arkasında yatan çok acı bir gerçek var aslında. Zamanımızda ve bu bütün dinlerde bunu görüyoruz. Şeytan çok büyük bir hile başarmış. O da insanlar şuna inanıyorlar. Bu dünyada yalnız olduklarını inanmış durumdalar. Yani dini tek başına idrak edip tek başına yaşayacaklarına inanıyorlar. Halbuki öyle değil. Allah-u Teala bizi yalnız bırakmamış. Sadece bizi değil, hiçbir zaman insanları yalnız bırakmamış. Ve bütün devirlerde bize örnek olacak ve bize yol gösterecek olan insanları Allah bizzat kendisi tayin etmiş. Bu gerçek zamanımızda unutulmuş. Yetmez. Bazı ne yazık ki dinini çok doğru yaşadığını zanneden insanlar bu gerçeği yaşayan insanlara karşı düşmanlık besliyorlar. Ama inşallah Allah'ın yardımıyla insanlar birbirini sevecekler ve Allah'ın doğrularını yaşayacaklar. Çünkü gerçekte Allah-u Teala bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor ve her zaman Allah'a teslim olmuş olan, daha evvel Allah'ın istediği şekilde Allah'a kul olabilmiş olan insanları bize örnek olarak bize yol gösterici olarak, bizim elimizden tutacak insanlar olarak her zaman bize tayin etmiş. Bunu idrak etmemiz lazım ve bu gerçekleri paylaşmamız lazım. O zaman insanlar yalnız olmadıklarını idrak edecekler. Ben de birkaç ayet eklemek istiyorum inşallah. İlk olarak Tevrat'tan inşallah. Yeremya kitabında 23. bölüm 1. ayetten başlıyorum. Otlağımın koyunlarını yok edip dağıtan çobanların vay başına diyor Rab. Halkımı güden çobanlar için İsrail'in Rabbi şöyle diyor. Sürümü dağıtıp sürdünüz. Onlarla ilgilenmediniz. Şimdi ben sizinle ilgileneceğim. Yaptığınız kötülük yüzünden sizi cezalandıracağım. Rab böyle diyor. Sürmüş olduğum bütün ülkelerden sürümün sağ kalanlarını toplayıp otlaklarına geri getireceğim. Orada verimli olup çoğalacaklar. Onları güdecek çobanlar koyacağım başlarına. Bundan böyle korkmayacak, yılgınlığa düşmeyecekler. Bir tanesi bile eksilmeyecek diyor Rab. Onları güdecek çobanlar koyacağım başlarına. Kendisinin koyacağını söylüyor bu çobanları. Bizi güdecek olan çobanları. Bu çok önemli. Bunu idrak etmemiz lazım. Ve inşallah Rabbimizden bize, daha doğrusu bizim yaşayan, bizi güdecek olan çobanı idrak etmemiz için Rabbimizden her kim olursak olalım ve hangi dine kendimizi mensup sayarsak sayalım, Rabbimizden kalbimizle dilememiz gerekiyor. İncil'den Allah razı olsun Ali Bey, Behnam Bey örnekler verdiler. Hakikaten vaftiz olayında bir ayet, bir İncil ayeti daha size okumak istiyorum. Sonuçta aynı olay söz konusu. Mata İncil'den yine 4. kitap 13. ayetten, 13. ayetten itibaren. Ne var ki Yahya, benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun diyerek ona engel olmak istedi. İsa ona şu karşılığı verdi. Şimdilik buna razı ol, çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz gerekir. O zaman Yahya onun dediğine razı oldu. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa Rabbinin ruhunu güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Bu olay daha evvel izah edildi. Ama şurada şu cümle çok önemli. Çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz gerekir. Bu olay bütün insanlar için bir kanun. Ve bu olay iki adımla gerçekleşiyor. Birincisi, kişi bu dileğin sahibi olması lazım. Daha belki programda daha geniş olarak açıkladığımız, Allah'a yönelmesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Her nasıl bunu ifade ederseniz. İkinci adımda bu olayı, bu teslimiyeti gerçekleştirebilmesi için kim buna vesile olacaksa bu kişiyi, bu vesileyi Allah'tan dilemesi gerekiyor. Allah'a yönelmesi gerekiyor. Allah'tan bu yardım dilemesi gerekiyor. İncil'e bakarsak, Elçilerin İşleri 3. kitap 19. ayet-i kerimesine, öyleyse günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Rabbe dönün. Burada iki şey gerçekleşiyor. Kişi bu vesilenin önünde yaptığı tövbeyle günahları siliniyor. Hatta bunun ötesi de gerçekleşiyor. Kur'an-ı Kerim'e bakarsak Nisa suresi 64. ayet-i kerime, Allah Teala her iki tarafında, ya da ben size okuyayım oradan anlaşılacak, ve biz hiçbir Resul'e Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka bir şey için göndermedik. Ve onlar nefslerine zulmettikleri zaman eğer sana gelselerdi, böylece Allah'tan mağfiret dileselerdi ve Resul de onlar için mağfiret dileseydi, mutlaka Allah iki tarafı da tövbelerini, yani hem onların tövbesini hem Resul'ün mağfiret talebini kabul eden ve rahmet edici olarak bulurlardı. Maide suresi 35. ayet-i kerimeye bakarsak, ey amine olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a karşı takva sahibi olun ve ona ulaştıracak olan vesileyi isteyin. Furkan suresi 70. ayet-i kerimeye bakarsak, ne gerçekleştiğini görüyoruz. Ancak kim bu tövbeyi gerçekleştirirse, tövbe eder ve mümin olursa. Yani mümin olmak burada ne demek? Burada Rabbimiz kalbimize imanı yazıyor. Bu önemli olan olay. Rabbimizin bizim kalbimize imanı yazması. Allah-u Teala'nın bizi kabul etmesi. Ve salih amel yaparsa. Yani salih amel nedir? Nefsimizdeki o kötü özellikleri temizleyip arıtmamız. O takdirde işte onların Allah günahlarını sevaba çevirir. İşte bu hem günahlar affediliyor hem de sevaba çevriliyor. Mağfiret olayı. Ve Allah günahları sevaba çevirendir. Rahmet nuru gönderendir. Amin. Ve son olarak Mümtehine 12. ayet-i kerime okumak istiyorum size inşallah. Sana tabi olmak için geldikleri zaman artık onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Ve inşallah her 3 kitapta, 4 kitapta da aynı olayı görüyoruz. Rabbimiz bizi yalnız bırakmıyor ve bize bir destek olmak üzere mutlaka bir insanı vesile kılıyor. Biz yalnız başına değiliz bu dünyada ama bu vesileyi Rabbimizden dilememiz gerekiyor. Kim olduğunu kendimiz tespit edemeyiz, bilemeyiz. Çünkü ancak Allah kalpleri biliyor ve kimin ne olduğunu biliyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun efendim. Ali Bey, tekrar sizden başlamak istiyorum. Teslimiyet için zikrin, Allah'ın ismini anmanın önemini izah edebilir misiniz efendim?
2: Tabii inşallah. Önce zikrin ne olduğunu anlatmamız lazım. Zikir Allah'ın ismini Allah Allah diye tekrar etmek. Bunu Kur'an-ı Kerim'den sadece vereceğim. Yani bunları. Müzzemmil 8'de vezkür ismi rabbike diyor Allah-u Teala. Rabbini ismiyle zikret. Tabi biliyorsunuz Allah-u Teala'nın isminin, yani Allah-u Teala'nın esmaları var. Yani El-Kadir var, ne bileyim El-Rahman var, El-Rahim var. Allah-u Teala bunlardan, aslında bu esmaların hepsi Allah'ın sıfatlarıdır. Gerçekte ismi Allah'ın el-ilah olan Allah demektir. Bunu da nereden biliyoruz? Allah-u Teala Araf 180'de diyor ki, en güzel isimler Allah'ındır. Artık ona, onunla esmalarıyla dua edin. Yani dua için sıfatlarını kullanın. Allah'ın isimlerinin manasını saptıranları terk et. Yapmış oldukları şeyden dolayı yakında cezalandırılacaklar diyor. Burada dua için esmalar gerekti. Biliyorsunuz zaten öyle yapıyoruz. Ama bu esmalardan mı bahsediyoruz Zemir 8'de? Allah isminden mi bahsediyor? Göreceğiz şimdi. Onu da Meryem 65'te. Allah-u Teala diyor ki, semaların, yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin Allah Rabbidir. Öyleyse ona kul ol, onun kulluğunda sabırlı ol. Onun ismiyle isimlendirilen bir kimse biliyor musun? Şimdi bakıyoruz etrafımıza, Rahman ismi var, Rahim ismi var, Kadir ismi var ama Allah ismi yoktur. Allah-u Teala Allah ismini hiçbir mahlukatın kullanmasına müsaade etmemiş. İşte Müzzemmil 8'deki bahsettiği Allah diye tekrar et, oradan kaynaklanıyor. Sonra Allah-u Teala bizlere bu sadece Allah zikrini yap derken bir de günün yarısından fazlasında da zikret diye bahsediyor. Nedir bunlar? Ahzab 41'di yanılmıyorsam. Allah-u Teala biliyor ki Allah'ı çok zikirle zikreden. Günün yarısından fazla Allah'ı zikreden. Nisa 103'te de diyor ki ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken Allah'ı hep zikreden. Daimi zikri emretmiş. Allah-u Teala zikir konusunda 3 emri var. Allah'ı zikredin, Allah'ı çok zikredin, Allah'ı daimi zikredin. Bu her biri bir merhaleye ulaştırır. Niçin? Çünkü Allah-u Teala biliyor ki ela zikrillahi tatmayne kulüp diyor. Evet, Rad 28'de bunu söylerken neden bahsetmek istiyor? Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mütmain olur. Temizlenir ve sakinleşir, saflaşır. O zaman zikrin Allah suresi 14-15'te de var. Onlar diyor ki muhakkak ki Allah'ı zikrettiler. Onlar felaha eldiler ve tezkiye oldular. Bu nasıl başardılar? Allah'ı zikrederek başardılar. Ve buradan da görüyoruz ki Allah'ın zikri nefs tezkiyesi için şarttır. Nefs tezkiyesi olmadan da İslam'ın diğer safhalarını aşmanın mümkünatı yoktur. O zaman 7 safhayı yaşamanın olmazsa olmaz ibadet şekli mutlaka zikirdir. Başta zikir geliyor. Ondan sonra diğer ibadetler geliyor. İnşallah ben daha önce de çok hakkımı kullanmıştım burada.
0: Allah razı olsun efendim. Behnam Bey aynı soruyu size de yöneltmek istiyorum.
1: Tabii.
0: Teslimiyet için zikrin önemini açıklayabilir misiniz?
1: Çok önemlidir. İnsan sevdiği kişiyi sürekli zikreder. Yani hatırlar, düşünür. Bir kıza sözlü olan ya da nişanlı olan birine sorduğunuz zaman günün 24 saatinin çoğunu kızı düşünerek. Öyledir. Ya da insan neyi çok seviyorsa, neyi çok düşünüyorsa onun kölesidir. Biz de eğer Allah'a tabi olacaksak, Allah'a yöneleceksek sürekli onu zikretmemiz, onu düşünmemiz lazım. Bunu da tabii ibadetler oluyor. Ama biz çalışıyoruz. Layık bir yerde çalışıyoruz. Yani orada da kalkıp da her saat başı gidip de ayıracağım, ibadet edeceğim diye böyle yok. Otobüsteyken, yürürken, benim en sevdiğim Allah'la dua olayı otobüs durağında beklerken ya da yürürken olabilir. Bütün sorun yüreğimiz eğer Allah'taysa zaten başka bir şey düşünemeyiz. Allah bize lütfedecek, merhamet edecek ve yüreğimizde ona ait olmayan her şeyi atacak. Yüreğimizi paklayacak, arındıracak ve yalnız Allah'a ait olan şeyler olacak yüreğimizde. Ve birkaç ayet söyleyeyim. Mesela Mezmur'da, Mezmur 32'de bir ki diyor ki, ne mutlu isyanı bağışlanan, günahı örtülen insana, suçu Rab tarafından sayılmayan insana ne mutlu. Bu insan zaten Allah'ın yolundadır ve sürekli Allah'ı zikredecek. Allah'ı zikretmenin, hatırlamanın güzelliği nedir biliyor musunuz? Allah'a ait olmayan bir şey yaptığımız zaman sıkılırız, üzülürüz, pişmanlık duyarız. Ya Rab beni bağışla, ona döneriz. Ama hiç hatırlamıyorsak Allah'ı, onun da buyruklarını ne yazık ki hatırlayamayacağız. Ve onda kalamayız. Bu da önemli olan iman olayında da. Şimdi Yeremya'da, yine Tevrat'tan söz edeyim. Başka bir şey diyor ki ne mutlu Rab'be güvenen insana, güveni yalnız Rab olana. Böylesi, böyle kişi su kıyılarına dikmiş ağaca benzer, köklerini akarsulara salar, sıcak gelince korkmaz, yaprakları hep yeşildir, kuraklık yılında kaygılanmaz, meyve vermekten geri durmaz. Bu nedir? Bütün bu meyveler salah işleridir, doğruluk işleridir. Allah'ta duran bir insan, Allah'ta duran bir insan, Allah bir hayat suyu gibidir. Onu bereketleyecek ve meyve verecek. Gerektiği zaman sevgiyi verecek, sabrı verecek, kutsallığı verecek, merhameti hepsini verecek. Eğer Allah'ta duruyorsa, Allah'ta durmuyorsa zaten bunlar da olmaz. Allah'a düşünmüyorsa olmaz bunları. Olmaz kesinlikle. Ve yine kısa kesiyorum. Yine zaman bakımından. Yuhanna 15'te çok güzel bir benzetme var. Diyor ki ben asmayım. Siz çubuklarsınız diyor. Ve bende duran diyor. Bakın okuyayım. Diyor ki bende kalın, ben de sizde kalayım. Çünkü asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bunun gibi siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz. Çok önemli bir şeydir. Asma meyve ya da çubuk asmadan kesildiği an kurur, hiç meyve veremez. Biz de Allah'ta ayrıldığımız zaman meyve veremez. İyilik veremez. İyilik doğmaz bizden. İyilikler Allah'tan gelir. Güzellikler Allah'tan gelir. Sevgiden Allah'tan gelir. Ve onda kaldığımız sürece, zikrettiğimiz sürece, ibadette kaldığımız sürece ondan alıyoruz bu bereketleri ve hayata söndürüyoruz, döndürüyoruz. Ve bir ayet daha bitireyim. Bu da 1. Yuhanna 3'te çok özetliyor. Diyor ki Allah'ın buyruklarını yerine getiren Allah'ta yaşar. Allah da o kişide yaşar. İçimizde yaşadığını bize verdiği ruh sayesinde biliriz. Allah'ta olduğumuzu nasıl bileceğiz? Allah'ın sözüne göre hayat yaşadığımızda onda olacağız ve Allah da bizi meyveder kılacak, bereketli olacağız. Amin.
0: Allah razı olsun efendim. Amin. Teşekkür ederim. Emre Bey, son sorumuzu size yöneltmek istiyorum. Teslimiyet için zikrin önemini izah edebilir misiniz efendim?
3: Allah razı olsun. Gerçekten mezmurlara bakarsak, mezmurlar tamamıyla zikirle alakalı bir Rabbimizin kutsal kitabı. Yani hepsi zikirle alakalı ama yani sanırım Beynan Bey de bunu belki daha iyi anlatabilecektir. Kiliselerde sanırım bazı dua şarkıları söylendiği zaman çoğu zaman mezmurlardan söylenir. Hakikaten çok coşkulu ve hep zikirle alakalı. Şimdi zikir kelimesi tabii ki geçmiyordu ama övgüler sunmak, bu olarak geçiyor zikir ve hemen hemen bütün ayetlerde geçiyor. Birkaç örnek vermek istiyorum size. Daha sonra İncil'den örnek vermek istiyorum çünkü aynı şekilde ifade ediliyor. Mezmurlar 63. kitap

0: neler düştü. Ne harika bir mirasım var. Övgüler sunarım bana öğüt veren Rabbe. Geceleri bile vicdanı uyarır beni. Gözümü Rab'den ayırmam. Sağımda durduğu için sarsılmam. Daha da net bir şekilde gene mezmurlarda 86. ayet kelimesinde 12. 86. kitap 12. ayet kelimesinde Ya Rabbim bütün yüreğimle sana şükredeceğim, adını sonsuza dek yücelteceğim. Bunu tabii ki Nisa 103'le bağlayabilirsiniz. İnsanın sürekli Allah'ın ismini kalbinde tekrarlaması. Bunun ötesinde tabii aynı şekilde bu övgüler sunma olan ifadesi İncil'de geçiyor. İki tane hikayeyle özellikle. Bir felçlinin iyileştirilmesi, bu Mata İncil'inde 9. kitap 8. ayet kelimesinde. Sonra felçliye kalk, şilteni topla ve evine git dedi. Adam da kalkıp evine gitti. İsa Aleyhisselam söylüyor bunu. Halk bunu görünce korkuya kapıldı. İnsana böyle bir yetki veren Rabb'i yücelttiler. Bir körün gözleri açılıyor olayında. Gene İsa Aleyhisselam. Luka İncil'inde 18. kitap 43. ayet kerime. Burası 18. bölüm. İsa ona gözlerin görsün dedi. İmanın seni kurtardı. Adam o anda yeniden görmeye başladı ve Rabb'i yücelterek İsa'nın ardından gitti. Bunu gören bütün halk Rabb'a övgüler sundu. İşte bu övgü sunmamız Allah'ın isminin tekrarıyla gerçekleşiyor. Çünkü Allah Teala bizi mükafatlandırıyor o noktada. Bize rahmet, fazıl, salavat nurlarından gönderiyor. Hem gördüğümüz gibi mucizeler yaşatıyor. Hem o insanların hem bizim nefsimizdeki bahsettiğimiz o negatif özelliklerin yok olmasını sağlıyor. Ve mutlu olmamızı sağlıyor. Ve Rabbimiz bizden bir şey istiyor. Hem bu dünyada hem ahirette mutlu olalım. İnşallah bu örnekleri biz de yaşayabilelim. Amin. Allah razı olsun.
1: Amin. Allah razı olsun. Ali Bey, programımıza ilişkin son sözlerinizi almak istiyorum. Allah razı olsun. Buyurun efendim.
2: Bu programlar bize şunu gösteriyor. Dinler diye bir şey yok. Tek din vardır. O da Allah'a teslim olma dinidir. Buna ister Hristiyanlık deyin, ister Yahudilik deyin, ister Müslümanlık deyin, ne derseniz deyin. Ama Allah'a teslim etmeyen din, din değil zaten. Allah'a teslim ediyorsa o da Allah'ın tek dinidir, Allah'a teslim olma dinidir. Bunu hep bir arada görüyoruz. İşte Allah'ın kitaplarında okuduğumuz zaman nasıl hep aynı şeyleri söylediğini görüyoruz. İnşallah bu dinler arasında, yani dinler diye bir şey yok aslında ama dinler arasında şunu eğer vesile olursak şuna, aslında hepimizin bir olduğunu, hepimizin Allah'a teslim olmak için görevli olduğumuzu ve her birimiz çeşitli vasıtalar kullanabiliriz ama hedefimizin Allah olduğunu, buna eğer toplu bir şekilde idrak edebildiğimiz anda dünyada sırf ve sükun başladı demektir inşallah.
1: İnşallah efendim. Allah i̇nşallah. Razı olsun. Behnam Bey, son cümlelerinizi alabilir miyim efendim programımızla ilgili?
3: Evet. Aslında ben de aynı düşüncedeyim. Allah var ve Allah'a bağlı yol var. Allah'ın yolu vardır. Allah'a giden yol diyelim. Ve ben bunu öğrendim. Yürekten Allah'a bağlanan kim olsa olsa, ırklar mühim değildir, mezhebine hiç mühim değildir. Allah'a bağlı olan herkes Allah'ın bahşettiği yolda yürüyecek ve insanlar kardeştir. Eğer ben kişi olarak Allah'ı sevdiğim için ama Allah'a ait olmayan insanlardan hoşlanmıyorsa, nefret ediyorsam Allah'a hakarettir. Allah hepimizi eşit yarattı, hepimizin Allah'ıdır ve ona gitmemiz gerekir. Ve ne mutlu ona bağlı olan insanlar, o kadar.
1: Allah razı olsun efendim. Emre Bey, son cümlelerinizi alabilir miyim efendim programımızla ilgili inşallah?
0: Allah razı olsun. Programda dört kitaptan da hem zikir konusunu hem de Allah Teala'nın tayin etmiş olduğu bizi gidecek olan çobanların kendisini tayin ettiğini öğrenmiş olduk. İnşallah çok zikir edelim ve Allah'tan

0: Kendisine bizi ulaştıracak olan çobanı Allah'tan dileyelim. Her kim olursak olalım. Bu hepimiz için geçerli diye düşünüyorum. Çok mutlu oldum. Hem Behnam Bey'den hem Ali Bey'den
1: Biz de.
0: hem İbrahim Bey sizden tabii Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum inşallah.
2: Allah
1: Hayırlı
2: razı olsun
1: akşamlar.
2: efendim.
1: Hayırlı.
2: Sevgili misafirlerimiz, programımızın sonuna geldik. Behnam Bey, bir sonraki programda diğer konularla ilgili olarak, işleyeceğimiz diğer konularla ilgili olarak sizi aramızda görmekten onur duyarız efendim. Ali Bey, sizi her daim bekliyoruz. Emre Bey, sizi her zaman bekliyoruz. İnşallah Türkiye'ye geldiğinizde canlı olarak programımıza katılma istikametinde de bir gayretin sahibi olabiliriz. Sevgili
0: İnşallah.
2: izleyicilerimiz, bugünkü programımız Hanif Dini ve Kutsal Kitaplardı. Bunun programımızın ikinci bölümü de nihayetlendi, son buldu. Esen kalın efendim. İyi geceler, iyi akşamlar diliyorum.

Fatiha ve as salavat Allah mesala ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah Teala hepinizden razı olsun. İşte hepinize müjdeler vermek üzere buradayız. Bu akşamki konumuz hidayet ve dalalet. Dalalette olan bir insan hidayette değildir. Hidayette olan insan dalalette değildir. Hidayette olan insan dalaletten kurtulmuştur. Dalalette olan insan hidayete erememiştir, ermemiştir. Öyleyse kim hidayettedir? Allah'a inanan kişi hidayette midir? Hayır, değildir. Allah'a inanmak, hidayette olmak için yeterli şart değildir. Allah'a inanan ve dalalette olan insanlar çok. Kur'an'ın temel hükmü unutulduğu için. Biz size hidayet müjdesini vermek için buradayız sevgili kardeşlerim. Hepinizi tebrik ediyoruz. Hidayet çağında burada bizimle birliktesiniz. Sizi hidayete davet etmek, hidayet müjdesini vermek üzere huzurlarınızdayız. Sevgili kardeşlerim, hidayet elinizle uzandığınız zaman hemen tutabileceğiniz bir yerdedir. Hidayet bir dileğin ifadesidir. Sizden sadır olacak bir niyet, bir dilek. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde dalaletten kurtuldunuz, hidayette oldunuz demektir. Allah Teala buyuruyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Kendi hallerine terk eder. Onları kendi hallerine bırakır. Ama onlardan, dalalette olanlardan kim? Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesi. Dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırır. İşte bu ayet-i kerimede, Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesinde, eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, Allah onu kendi haline bırakıyor. Onunla ilgilenmiyor. O Allah'ın kurtarma alanının dışında kalan kişidir. Kendini ona mahkum etmiştir. Ama o Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve Allah'ın bıraktığı, kendi haline bıraktığı bu kişilerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka onu kendisine ulaştırıyor. Bir başka ifadeyle hidayete erdiriyor. Sevgili kardeşlerim. Peki bu dalalette olanlar kimlerdir? Bir başka açıdan soralım. Hidayette olmayanlar kimlerdir? İşte Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi buna cevap veriyor.
Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, kabul etmezse, bir başka ifadeyle Allah'a mülaki olmayı dilemezse, inkar etmesi, dilememesi demek, dilemezse diyor Allah Teala, onlar hüsranda olanlardır diyor. Ve onlar hidayette değillerdir diyor. Öyleyse mefhumu muhalifinden hareketle bir sonuca varıyoruz sevgili kardeşlerim. Nasıl bir sonuç? Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi hidayette olacaktı. Ama dilememiş. Dilemediği için hidayette değil. Dilemediği için bu kişi hidayette değil. Dilemediği için bu kişi hüsranda. Hüsranda olanlar dalalettedir diyor Allah Teala A'raf suresinin 178. ayet-i kerimesinde. Dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyor. Hüsranda olanlara bir defa daha bakalım. Ne diyor Allah Teala? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi. Kimin günah tartıları kıyamet gününde mizanların kurulduğu gün ağır basarsa, insanların hayat filminin gösterildiği yer, hayat filminde kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Hüsranda olan herkes hidayette değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes hidayette değildir. Bir başka ifadeyle dalalettedir. İşte sevgili kardeşlerim, o zaman hidayet nedir diye konunun tarifine girelim. Allah Teala diyor ki Ali İmran 73'te innel huda hudallah. İnne muhakkak ki el huda hidayet hudallah Allah'a ulaşmaktır. Bir kısım müfessirlerde ya da meal vericiler Allah'ın ulaştırmasıdır diye bunu dizayn etmişler. Eğer Allah'ın ulaştırmasıdır diyorsak o zaman bir sual gelecek akla. Nereye ulaştırmasıdır? Cevap Allah'a ulaştırmasıdır. Neye dayalı olarak bu fikri ileri sürüyoruz? Allah Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah kullarından dilediğini seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse insanların %90'dan fazlası Allah Teala tarafından seçilir. Allah Teala herkesin hidayete ermesini, ruhunu Allah'a ölmeden ulaştırmasını ister. Herkesi üçüncü kat cennetine kadar almak ister. Allah bundan sadece mutluluk duyar. İnsanların cenneti hak etmesi Allah'ın
memnun olmasının yegane sebebidir. Allah herkesin cennete girmesini ister. Ama insanlar şeytanın aldıkları telkinlere uyarak kendilerine zulmederler ve Allah'ın cennetine girecek yerde cehenneme girerler. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. İşte buradaki muhtevada bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde Allah'ın onu mutlaka kendisine ulaştırdığını görüyoruz. Kullarından dilediğini kendisine seçer diyor. Bu seçilenler insanların %90'ından fazlası sevgili kardeşlerim. Allah Teala bir grup insan seçmez. Onlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanların da Allah'a ulaşmasına, dilemesine hatta mani olanlar. Onlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Bunlar tüm insanların her zaman %10'undan çok daha aşağıda bir yekündedirler. Geri kalan herkes seçilir. Ama seçilenlerden sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaştırılır. Allah'a ulaşmak mı? Bir insanın ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması mı? İşte o hidayet. İşte ayet-i kerime. Şimdi tekrar bakalım. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bu zaten kesin cevabı. Hidayet gerçekten gördük ki insanın ruhunun Allah'a ulaşması halidir. Hayattayken Allah'a ulaşması halidir. Ama hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde tercüme edilmişse ki bir kısım müellifler, bir kısım meal verenler böyle tercüme etmişler, böyle Türkçeleştirmişler. O zaman nereye ulaştırması suali gelecek akla. Cevap açık olarak geliyor. Kendisine ulaştırması. Allah'ın kendisine ulaştırması sevgili kardeşlerim. Nereden biliyoruz? İşte ayet-i kerimeyi söyledik. Allah kullarından kelimesini kullanmıyor. Allah dilediğini kendisine seçer. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde kul olur kişi. Dilemezse Allah'a kul olamaz. O hep şeytanın kulu olarak kalmak mecburiyetindedir. Öyleyse Allah dilediğini, insanlardan dilediğini kendisine seçer ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. O zaman innel hüda hüdallah'ın gerçek manası inne muhakkaki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Allah'ın ulaştırmasıdır tarzında tercüme edilmişse o zaman biz ona nereye sualini soracağız? Nereye sualinin cevabını yine Kur'an verecek. Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Bakara 120 İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Burada da aynı şeyi söylüyorlarsa eğer hidayet muhakkak ki Allah'ın ulaştırmasıdır diyorlarsa gene nereye sualini soracağız ve kendisine cevabı kesin olarak gelecek Kur'an-ı Kerim'den. Hidayet insan ruhunun Allah Teala tarafından kendisine Allah'ın zatına ulaştırılmasıdır. İşte bu ayetleri Şura 13'te birleştirmek zorunluluğu doğuyor. Eğer öyle bir mana verilmişse pek az mealde böyle bir mana gördük ama onu da gerçek anlamda değerlendirmek mecburiyetinde olduğumuz için bu açıklamaları yapıyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevinin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hidayete adım atmıştır. Peki hidayete ermek bir başka açıdan daha değerlendirilmiş mi? Evet, Kehf suresi 17. ayet-i kerime. Men yehdillahü
fehüvel mühtet. Kim Allah'a ulaşmışsa, o kişi hidayete ermiştir. Men, kişi yehdillahü, Allah'a ulaşmıştır. Ulaşmışsa ve o zaman o takdirde hüve işte o el-mühted hidayete ermiştir. Kim Allah'a ulaşmışsa o kişi hidayete ermiştir. Son derece açık manalar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala muhtevayı açık ve kesin bir dizayn içinde, tartışmaya imkan vermeyecek kadar açık şekilde vermiş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, madem ki Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bunun manası kim hidayete ermeyi dilerse ben onu mutlaka hidayete erdiririmdir. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman hidayete ulaşmak için kişinin sadece Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah'ın yardım elini uzatarak onu kendisine ulaştırması için yeterli sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın hidayeti söz konusu. Şimdi bakıyoruz. Acaba Allah Teala bu konuda başka ne söylüyor? Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşra sadrehu lil-islami. Allah kimi ona, kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, şerh eder ve teslime açar. Allah'a teslim olmaya açar. İslam olmaya açar. Yani Allah'a ruhunu teslim etmeye, hidayet, fizik vücudunu teslim etmeye, hidayet, nefsini teslim etmeye, hidayet, iradesini Allah'a teslim etmeye, hidayet. Dört tane teslimin dördü de hidayettir. Ruhun Allah'a teslimi. Öyleyse hidayetin kademelerine bakarsak, kaç kademeden oluşuyor sualinin cevabı? 7 kademeden oluşuyor. Her biri bir ulaşmayı ifade etmiyor. Ama hidayetin muhtevası 7 kademedir. Allah'a ulaşmayı dilemek, hidayete adım atmaktır. Mürşide ulaşıp tabiiyet, 2. safhayı içerir. Birincisi, 3. basamakta gerçekleşir. İkincisi, 7. basamakta, affedersiniz, 14. basamakta gerçekleşir. Ruh Allah'a ulaşır, Allah'a teslim olur. Bu ilk hidayete ermektir. Ötekiler hidayet kademesidir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak. Hidayetin birinci ve ikinci kademesidir. Üçüncü kademesi ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Orada ilk teslim gerçekleşir. Yani hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Hidayete ermek insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Muhtevası orada şekillenir. Kişinin ruhu o kişi hayattayken Allah'a ulaşır ve olay tamamlanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse daha ötedeki hidayetlere bakalım. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Nefsimizin kalbindeki nurlar %81'i bulmuştur. 26. basamakta daimi zikre ulaşırız. Nefsimizin kalbi %100 nurlarla dolar. Burada kişi ehli zikir olur. Bunun manası aynı zamanda ehli tezekkür olmak demektir. Kişi daimi zikre ulaşmıştır. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Kalp gözünü açmıştır Allah-u Teala. Kalp kulağını açmıştır. Ve kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her konuyu konuşabilecek olan özelliğin sahibi olmuştur.
ehli hayır olmuştur, daimi zikir yaptığı için her an derecat kazanan, hayır kazanan birisidir. Bu sebeple ehli hayır olmuştur. Bir de ehli hüküm olmuştur. Bu aynı zamanda ehli hikmet demektir. İkisi de aynı muhteva içerisinde. O kişi hakem olduğu zaman veya hakim olduğu zaman veya eski tabirle kadı olduğu zaman mutlaka doğru hüküm veren birisidir. Neden? Çünkü mutlaka Allah'a sorarak hüküm verir. İkincisi,

Bu muhtevada Allah Teala'nın bir başka açıdan olaya bakması var. Bu kişi Kur'an ayetlerine baktığı zaman o ayetlerin 28 Kur'an'daki 28 basamaktan hangisine ait olduğuna bir çırpıda karar verir. İşte sevgili kardeşlerim, burası hidayetin beşinci kademesidir. Burada nefs Allah'a teslim olur daimi zikirle. Daimi zikir sebebiyle kişinin nefsinin kalbinde afetler yok olmuştur. Daimi zikrin sahibidir. Bir, afetlerin hepsi yok olmuştur. İki, kalp gözü açılmıştır. Üç, kalp kulağı açılmıştır. Dört, Allah'ın söylediklerini işitir. Kalp gözüne gösterdiklerini de görür. Bunların neticesi olarak ehli tezekkür olmuştur. Allah Allah her an konuşur. Ehli hayır olmuştur. Daimi zikir sebebiyle her an derecat kazanmaktadır. Ve ehli hüküm ve de aynı zamanda ehli hikmet olmuştur ki ikisi aynı kökten gelir. Bir tek faktör olur. Böylece yedi tane özelliği olur kişinin. Bundan sonra kişi muhlis olacaktır. Yani irşad olacaktır. Ondan sonra da iradesini Allah'a teslim ederek irşad makamını Allah Teala tarafından tayin edilecektir. İşte yedi safa hidayet. Bu yedi safa hidayette dört tane teslim söz konusudur. 21. 22. basamakta ruhun Allah'a teslimi, 25. basamakta fizik vücudun Allah'a teslimi, 26. basamakta nefsin Allah'a teslimi, 27. basamağın 5. kademesinde iradenin Allah'a teslimi söz konusudur. Her bir teslim daha üst kademe bir hidayeti temsil eder. Bu saydığımız basamaklar boyunca yükselmeler, ruhun hidayetini, daha sonra fizik vücudun hidayetini, daha sonra nefsin hidayetini, en sonra da iradenin hidayetini temsil eder. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel, öylesine ihtişamlı bir tablo ki sadece hayran olabilirsiniz. İşte muhtevaya baktığınız zaman Allah kimi kendisine ulaştırmayı, hidayet etmeyi dilerse diyor Allah Teala. Onun göğsünü şerh eder yarar, göğsünden kalbine nur yolu açar. O kişiyi teslimlere ulaştırsın diye. Ruhun ve için nefsi miradenin teslimine ulaştırsın diye. Ne yapıyormuş Allah Teala? Kişiyi hidayete erdiriyormuş ruhun ve için nefsin ve iradenin hidayeti diye dört tane hidayet söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, olay bu. Bu standartlar içinde Allah Teala her şeyi en güzel şekilde dizayn etmiş. Öyleyse hidayette olabilmek mutlak bir şart gerektirir. Olmazsa olmaz şart Allah'a ulaşmayı dilemek. Hidayet cennetin anahtarıdır. O kapıdan girilir Allah'a ulaşmayı dileme kapısından. Dilemeyen insan Allah'ın bu büyük lütfuna, herkese açık olan kapısına ulaşamaz. Şeytan ne yapmış sevgili kardeşlerim? 14 asırda bunların hepsini insanları unutturmuş. Ondan evvel Hazreti İsa zamanında yaşanan hidayeti şeytan Hristiyanlara unutturmuş. Onlardan da daha evvel Allah Teala hidayeti Hazreti Musa'ya tabi olanlardan sonraki gelen devredekilere unutturmuş. En sonra
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Son peygamber. Ve Allah-u Teala'nın ona indirdiği hidayet de sonraki nesiller tarafından unutulmuş. Eğer Allah-u Teala bize hidayeti öğretmeseydi, bu ilmi vermeseydi, bizim de sizlere hidayeti anlatmamız ve hidayet çağının başlama devresinin, giriş devresinin tamamlanması 30 kameri yıl sürmüştür. Tam 30 kameri yıl. Milimi milimine 30 kameri yıl. 21, affedersiniz 12 Rebiül Evvel, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hem doğum günüdür hem de ölüm günüdür. Her ikisi de 12 Rebiül Evvel'de vücut bulmuştur. 12 Rebiül Evvel Allah-u Teala'nın bize verdiği müjde günüdür. İşte o müjde günü sebebiyle sizlere hidayeti müjdeliyoruz. Hidayet çağının hidayeti sizlere Allah'ın hidayetçisi tarafından müjdeleniyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi o kadar seviyoruz ki her an sizleri müjdelerimizle mutlu kılmak istiyor Allah-u Teala. Biz de bütün gönlümüzle bunu istiyoruz. Ve Allah-u Teala bizi bir vasıta olarak kullanarak sizlere ulaştırıyor mutluluk türkülerini. Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey, sevgili kardeşlerim, sadece sizin mutluluğunuzdur. Hem cennet saadetine mutlaka ulaşmanızı ister, bunun için de sadece bir dileğiniz, Allah'a ulaşma dileğiniz yeterli. Hem de dünya saadetine ulaşmanızı ister. Bunun için de ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman dünya saadetinin yarısı size Allah-u Teala tarafından mutlaka yaşatılır. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Müjdenin esası bu zaten. Sizin yapacağınız şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalanını Allah yapacak. Bu müjde değil mi sevgili kardeşlerim? Sadece bir dileğin sahibi olacak olan sizler, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah-u Teala sizi mutlaka kendisine ulaştıracak. Ama siz namazı sevmiyorsunuz. Sevmeyin. Allah-u Teala sizi mutlaka sevdirecek. Orucu sevmiyorsunuz. Orucu sevdirecek. Zikri sevmiyorsunuz. Zikri sevdirecek. Bütün güzellikleri sizlere yaşatacak sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri sizlere ulaştırmanın o büyük hazzını, bu müjdeleri ard arda vermenin o büyük hazzını Allah-u Teala bize yaşattığı için ona huzurlarınızda sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hidayet çağının temsilcisi kılındık, sahibi kılındık Allah-u Teala tarafından. Hidayet çağının hidayetçisi kılındık. Hidayet adına bütün suallerinize cevap vermek için hepinizin bulunduğu yerde konferanslar veriyoruz. Suallerinizi bizlere ulaştırın. Hep beraber olalım. Mutluluğunuzu gözlerinizde görmek, gözlerinizden okumak istiyoruz sevgili kardeşlerim. Biz o müjdeleri sizlere vermekle vazifelendirildik. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizi dalaletten hidayete götürecek olan kainatın en muhteşem dileğidir. Hadi ne duruyorsunuz? Koşun diyor Allah-u Teala. Arzı yerlerle göklerle gökler kadar olan cennetlere koşun. Nasıl koşacaksınız bu müjde için? Koşmanızın bir tek sebebi var. Koşmanızın gerçekleşmesi, sizin koşmaya başlamanız, Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Dilediğiniz anda cehennem olayı sizin için bitmiştir.
Allah'ın cenneti sizin içindir sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, ki ruhunuz Allah Teala'ya ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin ve dünya saadetinin %50'sinin mutlaka sahibi kılınırsınız. Allah Teala'nın size hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Müjdeler olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın, Allah Teala bütün insanları mutlu olmaları için yaratmıştır ve Kur'an baştan aşağı bir mutluluk öğreticisidir. Kur'an'ın hükümlerini Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yerine getiren insanlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Bu konunun, yani Kur'an'ın tümünün tatbikata girişi bir insanı, ruhunu, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, sonra iradesini Allah'a teslim etmeye ulaştırır. Bu bir mutluluk yolculuğudur ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutluluğu yaşamaya başlar. Ne zamana kadar? Ruhunu Allah'a, Allah ulaştırıncaya kadar. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyecektir, görevi tamamlanmıştır. Geri kalanı Allah yapacaktır. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Çünkü sözü var. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ama kim Allah'a yönelirse o seçtiklerinden, kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Kullarından dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk adı verilen müesseseye baktığımız zaman bunun üç ayrı cephesinin olduğunu görüyoruz. Kişinin iç dünyasında mutluluk, nefsiyle ruhu arasındaki ilişki hüviyetinde sergilenir. Ne zaman nefsin afetleri azalırsa, azaldığı ölçüde kişi daha mutlu, daha mutlu olacaktır. Mutluluk, kişinin iç dünyasında bir uyum halidir. Yani Allah'ın bütün emirlerinin yerine getirildiği, yasak edilenlerin işlenmediği bir ortamın tahakkuku, mutluluğun bütününü oluşturur. Mutluluk bir başka ifadeyle kavganın bitmesidir. Sulh ve sükun halidir. Yaratılışınızda bir nefsiniz var, bir de fizik vücudunuz var. Nefsiniz %100 afetlerle dolu. Ve Allah-u Teala bir ruh, kendi ruhunu üflüyor insanoğluna. Ruh da %100 hasletlerle dolu. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi hedef alan bir varlıktır ve Allah'ın ruhudur. Allah Teala bütün insanlardan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmelerini, yasak ettiği fiilleri işlememelerini ister. Ruh da bunların hepsini tam olarak ihtiva eder. Bütün ruhun emirleri Allah'ın emirlerinin yapılması istikametindedir ve nehileri de Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmemesi istikametindedir. Ama buna karşılık fizik vücudumuz içinde bir de gene fizik vücudumuzun şeklini almış olan nefsimiz var. Bu nefsimize baktığımız zaman onun da %100 afetlerle dolu olduğunu görüyoruz. %100 afetlerle dolu bir nefsimiz söz konusu. Böyle bir ortamda
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Denge Allah-u Teala tarafından başlangıçta kurulmuştur. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işlemeye çalışan nefsiniz ile Allah'ın bütün yasaklarına karşı çıkan, emirlerini ise mutlaka yerine getirmek isteyen ruhunuz, ikisi de %100, biri afetlerle, biri hasletlerle dolu olduğu için muvazene kurulmuştur. Denge kurulmuştur. Ve bu standartlar içinde yaratılırsınız. Yani nefsinizle yaratılırsınız, fizik vücudunuz. Allah'ta ruh üfürür ve iç dünyanızdaki kötü davranışları yöneltecek olan sistemle iyi davranışları yöneltecek olan sistem dengeye gelir. Bu Allah-u Teala'nın denge unsurudur. Konunun başlangıcı. Sonra ne olur? Öyle bir nokta gelir ki Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilediğiniz anda mutluluğa açılan bir kayığı iskeleden ayırmış olursunuz. Mutluluğa doğru bir yolculuğa çıkarsınız. Mürşidinize ulaşırsınız. Tabiyetin arkasından nefsinizle ruhunuz arasındaki denge yok olmuştur. Bir kişi mürşidine ulaşıp ona tabi olduğu zaman ruhu vücudunu terk edecektir. O noktaya kadar dengeyi sağlayan neydi? Ruhun %100 hasletleri, yani Allah'ın emirlerini yerine getirme, yasak ettiği fiilleri işlememe hüviyetindeki davranışları ya da bu davranışları hedef alması ruhun, nefsinde Allah'ın bütün yasak ettiği fiilleri işlemeye yönelik, yasak ettiği fiilleri işlememeye yönelik talepleri söz konusu. Birbirine zıt iki kardeş iç dünyanızda devamlı çekişir halde ama denge sağlanmış durumda. Bazen yanlışlar, bazen doğrular ama %50 %50 bir doğru ile yanlış davranışlar dizisi bir ömür boyu hayatınızı kontrol altında tutabilir. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan mutsuzdur, huzursuzdur. Çünkü Allah Teala tarafından korunma altına alınmamıştır. Ve o denge üzerinde kalan, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu dünyada birçok hataları işleyeceklerdir ve gidecekleri yer mutlaka cehennemdir. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkesin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. İşte Allah-u Teala Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerine diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاَطْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri, hak ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir diyor Allah Teala. İşte Allah Teala'nın bu dengeyle yarattığı sistemde bütün insanların ruhlarını
Allah'a ulaştırmak konusunda bir talepte bulunmaları söz konusu. Bu talepte bulunamayan insanın cehennemden kurtulması bu ayet sebebiyle Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince gideceği yer kesin olarak cehennemdir. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, İslam'ın 5 şartını 15 yaşından 70 yaşına kadar işlese, hepsini tam olarak yerine getirse, o kişinin gideceği yer cehennemdir ve de cehennemdir. Oradan kurtulması mümkün değildir. Ne azim bir tecellidir ki 32 senedir, 33 sene, 33. seneye bastık. Bunları biz muhterem halkımıza anlattığımız halde hala en az 12 asırdan beri öğrenilen yanlış din eğitimi, insanları ve dini yaşadıklarını zannedenleri öylesine bir etkisini almış ki, insanlar İslam'ın 5 şartını yerine getirerek cennete gireceklerini zannediyorlar. Bizim söylediklerimizi dinlemek gereğini bile duymuyorlar. Gözümüzün önünde milyonlarca insan şu anda cehenneme doğru yol alıyor. İslam'ın 5 tane şartının kendisini kurtaracağını zannettiği için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanı mutlu olmak için yaratmış. Kainatta en çok sevdiği, en çok değer verdiği ve yeryüzünün halifesi olarak değerlendirdiği, biz yeryüzünde bir halife kılacağız diyor ve Adem Aleyhisselam'la Havva anamızı dünyaya adı verilen bu gezegene indiriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsanlar mutlu olmayı hak etmeleri lazım gelen mahluklardır. Çünkü bunu yaşamak üzere yaratılmışlar Allah-u Teala tarafından. Ama şu anda bütün dünyadaki insanların her ülkede ne yazık ki %90'dan fazlası huzursuz, sıkıntılı, mutsuz. Arkasında Allah'ın emirlerini unutmak var. Acaba neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrine asr-ı saadet diyoruz? Çünkü onlar Kur'an'a uymuşlar. Nefs tezkiyesi yapmışlar. Nefslerin afetlerini %51 azaltmışlar. Sonra fizik vücutlarını teslim etmişler. Afetlerin %81'i yok olmuş. Sonra nefslerini Allah'a teslim etmişler. Afetlerin %100'ü yok olmuş. Geriye Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir fizik vücut gelmiş. Ve de hepsi mutluluğu enine boyuna, bütün boyutlarıyla yaşamışlar. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizin afetlerinin tamamen yok olduğu, ruhunuzun hasletleri yerine Allah'ın göndereceği faziletlerin nefsinizin kalbini %100 kapladığı bir ortama ulaşmak sağlar. Ne zaman nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolarsa, o zaman siz Allah'ın bütün emirlerine itaat eden
yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir insan hüviyetine ulaşırsınız. Mutluluk üç ayrı cephede teşekkür etmesi lazım gelen bir müessesedir. İç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizin afetlerinin tamamen yok olduğu noktada %100'e ulaşır. Bu iç dünyanız. Böyle olduğu zaman, nefsinizin bütün afetleri yok olduğu zaman dış dünyanızda da mutlu olursunuz. Neden? Çünkü artık duruma ruhunuz hakimdir. Artık siz başkalarına kolaylık etmeyen, üstün olduğunuzu onlara ispat için gayret etmek mecburiyetini duymayan ama aslında Allah'ın nazarında üstün olan birisi olursunuz. İnsanları sevmeyi öğrenirsiniz. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu zaman bütün insanları seversiniz. Size kötülük edenleri bile seversiniz. Nefret ettiğiniz insan oluşmaz. Sevginizin en çok olduğu insandan en az olduğu insana doğru bir yelpaze uzanır sadece. Hiçbir insan da bunun dışında kalmaz. Nefret edemezsiniz. Nefret duygunuz, kin duygunuz bütünüyle yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, ne olmuştur da yok olmuştur? Nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için, oradaki öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iptilalar, isyan gibi afetlerin hepsi yok olmuştur. Onların tersi olan ruhunuzun hasletleri, faziletler adıyla o hasletlerin aynını uygulayacak olan faziletler, sizin zikrinizle fazıllar Allah'ın katından inip, nefsinizin kalbini tamamen işgal etmiştir. Böylece başka insanlara karşı olan davranışlarınızda dikkat edersiniz ki hiç kimse sizin davranışlarınızdan huzursuz olmasın, üzülmesin. Sorumluluğunuzun gerektirdiği ikazlar mutlaka yapılacaktır. Ama o zaman ikaz ettiğiniz kişi bilecektir ki siz ona karşı kin duyamazsınız. Siz ona karşı nefret duyamazsınız. Sadece onun mutsuzluğu sebebiyle ona müdahale edersiniz, o mutlu olsun diye. Bu dış dünyanızdaki mutluluktur. Başka insanlarla en iyi ilişkiler içine girersiniz. Hiç kimse sizin düşmanınız değildir. Herkese onları mutlu etmek için yaklaşırsınız. O zaman başka insanlarla aranızdaki kavga biter. Onlar mı? Onlar sizin aleyhinizde bulunabilirler. Size çatabilirler. Düşman olabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Bilirsiniz ki öğrendikleri yanlış ilim sebebiyle doğruyu yaptıklarını zannederek size çatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, dış dünyanızdaki mutluluk başka insanlarla ilişkilerinizde eğer nefsinizin kalbindeki afetleri yok etmişseniz sizi sadece bir tek hedefe yöneltir. O hedef mutluluktur. Huzurdur, saadettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluk

şükredeceksiniz ve mutluluğunuz devam edecek. Öyleyse iç dünyanızda neden mutlusunuz? Çünkü iç dünyanızdaki kavga sona ermiştir. Nefsinizle ruhunuz arasındaki afetler dizisi, kavgalar dizisi artık sona ermiştir. Neden? Çünkü ruhunuz zaten Allah'a ulaşmıştır. Nefsiniz kalmıştır tek başına. Ama nefsinizin kalbindeki bütün sizi yanlışlara sevk eden Allah'ın emirlerini yapmamaya, yasak ettiklerini de yapmaya çağıran nefsinizin afetleri tamamen yok olmuş. Yerine tam tersi olan fazıllar gelip yerleşmiştir. Bütün fazıllar, fazilet adı verilen bir muhtevanın sahibi kılar kişiyi. Fazilet, Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek, yasak ettiği fiilleri işlememek şeklinde dinde tezahür eder. Öyleyse öyle bir yapıyla yapılanıyorsunuz ki içinizden geliyor Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Zevk alarak namaz kılıyorsunuz. Zikirden zevk alıyorsunuz. Oruç tuttuğunuz zaman açlık hissetmiyorsunuz. Allah Teala'nın emrettiği ne varsa onları yapmak size hiç ağır gelmiyor. Allah için konuşuyorsunuz. Konuşmanız sizin için sadece zevk, huzur, mutluluk. Çünkü siz öyle bir noktaya getiriliyorsunuz ki söylediklerinizle başkaları mutlu oluyor. Yaşadığınız mutluluğun reçetesini Allah-u Teala onlara da sizin ağzınızdan ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk dururken, huzur dururken, başka insanlarla en güzel ilişkileri devam ettirmek, onların da hoşnut olduğu, sizin de hoşnut olduğunuz bir dünya nizamında yaşamak varken, neden kavga? Şu ülkemizin vaziyetini görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz böyle miydik? Şu beğenmedikleri Osmanlı, 600 senelik Osmanlı İmparatorluğu devresinde dünyadaki en mutlu insanlardılar. Dünyada en az suç işlenen ülke Osmanlı'ydı. Fethettiği her ülkede sülh ve sükunu mutlaka kurardı ve zenginle fakir ilişkisini, asille halk ilişkisini şeytani standartların tamamen dışına çıkarır, ilahi standartlara ulaştırırdı. Yani fethettiği ülkelerde asla insanların zenginler ve asiller tarafından ezilmesine Osmanlı müsaade etmezdi. Adaleti tam olarak tahakkuk ettirirdi. Sulh ve sükun bütün boyutlarıyla hakim olurdu. Hırsızlıklar, cinayetler birer birer azalarak Osmanlı'nın hükümranlığı bütün Avrupa ülkelerinde huzura ve mutluluğa yol açardı. Sevgili kardeşlerim, bir mutluluk dediğimiz müessese var. İnsanın huzur içinde olması, Allah'a şükretmesi, ya Rabbi, hamdolsun, şükrolsun sana ki beni insan olarak yaratmışsın. Bana dinimi öğretmişsin. Ben dinimin gereklerini yapmışım. Ve senin sayende yüce Allah'ım nefsimdeki afetleri temizlemişim. Senin formülünle yok etmişim.

ve huzura, mutluluğa, saadete ulaşmışım. Allah'ım sana sonsuz hamd ve şükür olsun. İşte daimi zikre ulaştığınız zaman hepiniz bunu söyleyeceksiniz. Neden söyleyeceksiniz? Çünkü nefsinizde afet kalmayacak. İçinizdeki kavga tamamen bitecek. İçinizdeki kavga bitip de tamamen %2 rahmet, %98 fazladan oluşan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi emreden, yasak ettiği fiilleri işlememenizi, gerçekleştirmemenizi emreden bir sistem iç dünyanızda hükümran olacak. Sevilen bir insan olacaksınız. Çok sevilen. Ve bundan daha ötesi var mı? Daha güzeli? Evet. Seven bir insan olacaksınız. Herkesi seveceksiniz. Falanca size kötülük mü etmiş? Onu da seveceksiniz. Evet, elbette sevdiklerinizden sevdiklerinize fark olacak. En çok sevdiğinizden en az sevdiğinize doğru bir aşağı doğru iniş. Bu sizin elinizde olmayan bir şeydir. Herkes kendisini davranışlarıyla sizin iç dünyanızda sıranın bir noktasına oturtur. Allah'a en uzak insandan en yakın insana kadar yanınızda birçok insanlar oluşacaktır. O şeytana hizmet edenler bir süre sizin yanınızda kaldıktan sonra alacaklarını alacaklar ve kaçacaklardır. Çünkü sizin yanınızda onlar ancak kendilerine verilen bir görevi yapmak için bulunmuşlardır. Elbette siz onların hepsini bileceksiniz. Ama onlara müsaade edeceksiniz. Öğrenmek istedikleri bilgileri alsınlar diye, kime verecekler seversinler diye onlara yardımcı olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, eğer siz Allah'ın dostuysanız kimseden korkmazsınız. Ölüm vız gelir. Çünkü neden ölüm vız gelir? Neden? Çünkü siz ölümün ötesini yaşamışsınızdır. Ölümün ötesi oradadır. Gök katlarında. Allah'ın 7 tane gök katını avucunuzun içi gibi bilirsiniz. Yüzlerce defa, binlerce defa Allah Teala size her katı bütün özellikleriyle ayrı ayrı göstermiştir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki hani Orhan Veli'nin bir şiiri var, bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size derdimi der. O derdini anlatmaya çalışır. Allah Teala da bize bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size mutluluğumu şeklinde bir öğretide bulunuyor. Bu mutluluk sadece bana has değil ki sevgili kardeşlerim. Bunu yaşayabilen herkes hangi şartların içinde olursa olsun mutluluğu yaşar. İşte aramızda hamdolsun ki binlerce kardeşimiz var. Huzuru yaşayabilen, mutluluğu yaşayabilen, derece derece mutluluğu yaşayabilen. Öyleyse neden mutluluk varken mutsuzluk? Öyleyse neden dostluk varken düşmanlık? Ne yazık ki şeytan
Mutlaka herkesin etrafında bulunan bir şeytan, herkesin etrafında bir şeytan mutlaka vardır. O devamlı ve kesintisiz olarak kişiye sanki kendi düşüncesiymiş gibi birçok şeyi intikal ettirir. Kişi çoğu zaman kendi düşüncesi zannettiği, şeytanın ona telkin ettiği hususları gerçekleştirir ve arkasından da mutsuz olur. Neden? Çünkü şeytan sizin sadece mutsuz olmanızı ister. İnsanlar bunun için hırsızlık yapar, bunun için cinayet işler, bunun için başka insanlara kötü, onları üzecek davranışlarda bulunur ve kapkara olan kalpleri bu kötülükleri yaparken bir huzursuzluk duymayabilir. Sevgili kardeşlerim, kim kendisini şeytana satarsa o mutsuzluğu satın almıştır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, ki bir tek dilek insanı cehennemden kurtarır, bir tek Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilek kalpten olması şartıyla bir tek şartı var. Kalpten olacak, kalbinizden bir dilekle Allah-u Teala edeceksiniz ki ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ne olur ya Rabbi, ben de o ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Ben de onlar gibi olmak istiyorum. Beni de ruhumu sana ulaştırarak ermiş evliyalarından kıl. Sevgili kardeşlerim, bütün Allah'ın evliyaları yedi safayı bilirler, yaşamışlardır. Ve bu birçok insan için hedeftir. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye. Yedi tane kademede %7, %7 daha çok zikretmek suretiyle kalpteki fazıların artışı ve %51, %49'u %7'den 7 defa fazıl, %2 de rahmet nuru olmak üzere kişinin nefsinin kalbi %51 nurla otomatik olarak dolar. Yani eğer o kişi Allah'a milaki olmayı şuradan kalbinden bir dilekle dilemişse, Allah Teala mutlaka o kişiye bütün manevi eksikliklerini gidererek zikrini belli bir seviyeye Allah çıkartarak o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Kişi fena fillah olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda insanoğlunun mutluluğu %51'e ulaşır ve Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Söylemiştik ayet-i kerimeyi. Ama bir de Rad 27'yi söyleyerek pekiştirelim. Allah Teala orada diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onları kendi hallerine bırakır. Ama o dalalette olanlar var ya, o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Garanti veriyor Allah Teala. Hem birinci söylediğimiz ayette, yani Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, hem de bu ayette Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a mülaki olmayı dileyen herkesin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Bu
o insanın nefsinin kalbindeki afetler %51 oranında azalacağı için, yerlerini hasletler alacağı için, hasletler ya da fazıllar demek daha doğru, fazıllar üstün noktaya geldiği noktada, %51 olduğu noktada kişi mutluluğun yarısını elde etmiştir. Allah'ın yardımı da buraya kadar o kişiyi getirmiştir. Hiçbir engel tanımaz Allah-u Teala. Kişi oruç tutamıyordur. Onu orucu tutturacak vasfı Allah kazandırır. Sırf o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı diledi diye. Kişi namazı sevmiyor. Allah ona namazı sevdirecektir. Kişi zikri sevmiyor. Allah ona zikri sevdirecektir. Mutlaka o kişi hangi şartların içinde olursa olsun, eğer şuradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıp, onu yarım mutluluğa, herkese hediye ettiği yarım mutluluğa mutlaka ulaştıracaktır. Ve bu aynı zamanda üçüncü kat cennet demektir. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, birinci kat cennetin, mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu an, ikinci kat cennetin, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, üçüncü kat cennetin sahibi kılınır Allah-u Teala tarafından. Eğer kişi o zikir seviyesine ulaştıktan sonra ömür boyu devam ettirebilirse, hiçbir zaman düşmez. Mutlaka ömrü boyunca mutluluğun yarısını yaşar. Öldükten sonra da, kıyametten sonra mutlaka Allah'ın cennetine, üçüncü kat cennete girer. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu kadar garanti vermesine karşılık, insanlar bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle, üçüncü kat cennetin, dünya mutluluğunun yarısına Allah-u Teala tarafından ulaştırılacaklarını bilmiyorlar. Daha kötüsü, ...12 asra yakın bir süre adım adım insanlar dinin insanları mutluluğa ulaştıracak bütün özelliklerini yok etmişler. Farkına bile varmadan şeytanın oyuncağı olmuşlar. Ve hala öyle bir hayatı devam ettiriyorlar. Allah'ın söylediklerinin ne olduğundan habersiz olarak, her şeyleri darmadağın olmuş insanlar olarak yaşamaya devam ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, artık insanlara insanları mutlu edecek olan temel hususlar öğretilmiyor. Sadece tasavvufta olanların da, gerçek tasavvufta olanlar kesimi, bunu gerçekleştirenler, yani Allah'a ulaşmayı dilemişler, mürşitlerine tabi olmuşlar, sonra ruhlarını teslim etmişler, fizik vücutlarını teslim etmişler, nefslerini teslim etmişler, iradelerini teslim etmişler, salah makamına getirilmişler, İrşat makamına tayin edilmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dinin temel faktörlerinin büyük kısmı yok olmuş. Şu anda orta yol olan İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulacağını zanneden insanların hiçbirinin cehennemden kurtulabilme şansı yok. Öyleyse şu orta yol dedikleri İslam'ın 5 şartını bizim ülkemizdeki insanların %90'dan fazlası doğru zannediyor ve onu tatbik ediyorlar. Ve ne yazık ki gidecekleri yer cehennem. Böyle bir sahne sizi mahzun etmez mi sevgili kardeşlerim?
Biz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşarken 70 milyon insanın, en az 70 milyon insanın cehenneme doğru yol alışı gerçekten çok kaygı verici bir olay. Bunu işte şu anlarda yaşamaktayız. İnsanların yanlış ilimleri sebebiyle değiştirdikleri Kur'an'daki İslam'ı yaşayamayanlar, değiştirdikleri hüviyeti İslam diye kabul edip de Kur'an'daki İslam'ı yaşayamayan şu anda çok büyük bir kitle söz konusu. Ve insanların kurtuluşa ulaşacakları %5'i aşamaz durumda. Sadece Allah'ın Kur'an hakikatlerini bilmedikleri için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize dini öğretti ve hayatımızı buna adadık. Biz insanların mutluluğu için yaşayan kişiyiz. Bu görev bizim omuzlarımızda ve öğrenen ve mutluluğu yaşayanların sayısı arttıkça büyük bir huzur ve mutluluk duyuyoruz. Allah'ın bize verdiği mukaddes görevi o insanlar kadar başarabildiğimiz için. Bizim etrafımızda olanlar muhakkiklerdir. Evvela tahkik etmişlerdir. Doğru mu söylüyoruz? Yanlış mı söylüyoruz? Nasıl tahkik etmişlerdir? Açmışlardır Kur'an-ı Kerim'i. Bütün söylediklerimizi teker teker orada bulmuşlardır. Ve zamanımızın din alimleriyle, onların söyledikleriyle bizim söylediklerimizi karşılaştırmışlardır. Aradaki uçurumu görebilmişlerdir. İşte bizim etrafımızda olan insanlar onlardır. Mutluluğu yaşayanlar onlardır. 14 asıra belki sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşayanlar onlardır. Şu anda biz 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı İslam'ı yaşayanlar olmakla huzur ve mutluluk duyarız ve bununla iftihar ederiz. Herkese de ispat ederiz ki aynen öyledir. 7 vakit namaz kılarız. Her perşembe günü mutlaka oruç tutarız. Her mukaddes günde de ayrıca tutarız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bu mukaddes göreve bizi seçmiş. Hamdolsun ki tahkik eden, inceleyen, Kur'an'la karşılaştıran herkes 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin yaşadığı İslam'ı tam olarak tatbik ettiğimizi Kur'an ayetleriyle karşılaştırarak görüyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Oysa ki bugünkü tatbikata baktığımız zaman İslami tatbikatta Kur'an'dan ne kadar büyük ayrılıklar oluştuğunu, ne kadar çok safsatanın dinimize dahil edildiğini, kavramların ne kadar büyük yanlışlıklar içine itildiğini, bunların hepsini birer birer tespit ettik. Ve pek çok şeyin, ama onları kurtuluşa ulaştıracak olan her şeyin, şeytanın insanlara verdiği o yanlış eğitimle,
adım adım devreden çıkarıldığı ve İslam'ın İslam olmaktan çıktığı bir dünya nizamında yaşıyoruz. İslam, Allah'a teslim olmaktır. Sözlerimizi şöyle bitiriyoruz. Ey İslam'ın beş şartını yaşayanlar, yaşadıklarını zannederek cennete gireceğini zannedenler, soruyoruz size, İslam teslim olmak demek değil midir? Hanginiz hayır diyebilirsiniz? Öyleyse, ey İslam'ın beş şartını yaşayanlar, hepinize soruyoruz. Neyinizi teslim ettiniz Allah-u Teala'ya? Ruhunuzu mu? Fizik vücudunuzu mu? Nefsinizi mi? Yoksa iradenizi mi? Neyinizi teslim ettiniz? Eğer İslam'sanız Allah'a teslim olan birisi olmalısınız. Allah-u Teala dört teslimi de farz kılmış. 28 basamakta dört teslim ve bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Dört teslim de farz. Bütün sahabe de teslim etmişler. Biz de o teslim edenlerin içindeyiz. 14 asır sonra asr-ı saadeti bir defa daha yaşayanlarız. Kim bu sözlerimize itiraz edebilir? Öyle birisini göremiyoruz. Öyleyse sözlerimize dikkatle bakın. Biz Allah'a teslim olanlarız. Şu anda sizinle konuşan bu kişi ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'ın yardımıyla teslim eden bir kişidir. Ve Allah dördünü de farz kılmıştır. Hepiniz ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. Çünkü Kur'an'da farz. İslam'ın beş şartıyla yaşayanlar sizlere sesleniyorum. Neyinizi Allah'a teslim ettiniz? El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühüm.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz yemin, misak, ahd. Kur'an-ı Kerim'de yemin istikametinde bu üç kelime kullanılıyor. Yemin, misak ve ahd. Bazen aynı kelime çift manaya da gelebiliyor. Ezelde Elest bezminde, yani Elestü bi Rabbikum günü, ben sizin Rabbiniz değil miyim günü, Allah Teala bütün insanların sırtlarından onların zürriyetini çıkarıyor. Yani Adem bu Aleyhisselam'ın sırtından onun zürriyetini, bütün çocuklarını. O çocukların her birinin sırtından onların çocuklarını. Üçüncü grubun çocuklarının sırtından onların çocuklarının dördüncü nesli. Ve böylece bütün nesilleri Allah Teala Eles bezminde babalarının sırtından çıkararak onların hepsini birden sesleniyor. Elestü bi Rabbikum. E mi oluyor. Elestü bi Rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bu bir negatif sualdir. Ben sizin Rabbiniz miyim tarzında bir sual olsaydı, onun cevabı farklı olacaktı. Ama bu negatif sualin pozitif cevabı, evet Rabbimizsin de, evet kelimesi kullanılmıyor. Bela kelimesi kullanılıyor. Negatif suallerin pozitif cevabı, bela. Yani evet, sen bizim Rabbimizsin. Allah Teala bütün insanların sırtlarından onların çocuklarının çıkmasını temin ettikten sonra hepsini huzurunda topluyor. Bütün insanlar hazır vaziyette Rablerinin kendilerine ne söyleyeceğini bekliyorlar. Diyor ki, ben sizin Rabbiniz değil miyim dedikten sonra ey fizik vücutlar diyor, ey meçhiler bana ahd verin. Bana teslim olacağınıza dair bana ahd verin. Ey ruhlar, bana teslim olacağınıza dair, teslim olarak bana geri döneceğinize dair misak verin. Ey nefsler, bana teslim olacağınıza dair yemin verin. Allah Teala bunu söylüyor Maide suresi 7. ayet-i kerime. Ve ruhlar, fizik vücutlar ve nefsler
Allah'a yemin, misak ve ahd veriyorlar. Allah'ın emrettiği biçimde yemin, misak ve ahd veriyorlar. Yani ruhumuz misak, fizik vücudumuz ahd ve nefsimiz de yemin. Böylece insanın ruhu, veçi ve nefsi Allah'a gerekli yeminleri vermiş oluyorlar. Sonra mı? Sonra ilahi irade, Allah-u Teala'nın iradesi ilahi irade, irade-i ilahiye. Cüz'i iradeden bizim kişilere, bizlere, kişilere verdiği iradenin adına Allah-u Teala cüz'i irade diyor. Cüz'i iradeden ilahi irade, onun da teslim olmasını, bunun için Allah'a misak vermesini istiyor.

Böylece ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin yanı sıra irademiz de Allah'a yemin veriyor. Hepsinin mahiyeti yemin. Ama yemin oluyor, misak oluyor, ahd oluyor isimleri ruha, veçe ve nefse has oldukları zaman.

Allah Teala bununla yetinmiyor. Allah'ın ahdini yerine getirin diyor. Bu irademize atfedilmiş olan bir yemindir. Kim iradesini Allah'a teslim ederse, bunun için önce ruhunu teslim etmesi lazımdır. Sonra fizik vücudunu teslim etmesi lazımdır. Sonra da nefsini Allah'a teslim etmesi lazımdır. Allah Teala ve bi ahdillahi effu buyuruyor. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Sonra diyor ki Allah'a karşı takva sahibi olun. Bu takvanın ruhun ve için nefsin ve iradenin takvaları olduğunu idrak ediyoruz. Allah Teala ve bi ahdillahi evfu emrini verdiği zaman bu emrin ruhu, beçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek olduğunu anlıyoruz. Allah Teala böyle söylüyor. Allah'ın ahdini yerine getirin diyor. Ve Allah Teala size bunu vasiyet etti diyor. O zaman Allah'ın ahdinin dışında bir de vasiyeti var. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın ahdi bizim irademizin Allah'a teslimidir. Ama irademizin Allah'a teslim olabilmesi için evvela ruhumuzu, sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi, en sonra da irademizi Allah'a teslim etmemiz lazım. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemiz demek, önce ruhumuzu, sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi, bütün bunların arkasından irademizi Allah-u Teala'ya teslim etmek, bunların sonuncusundan başlarsak, teslim olayının isimlendirilmesine, bu Allah'ın ahdidir. Yani sadece irademizin teslimini muhtevidir. Ama diğerleri olmaksızın irademizin teslimi mümkün olmadığı için bu bapta Allah Teala'nın dizaynı ruhun ve için nefsin teslim edilmesinden sonra iradenin de teslimidir. İradenin tesliminden bahsediyor ama diğer üçünü dolaylı olarak taşıyor. Fakat Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimede 157. ayet-i kerimede 257. ayet-i kerimede Allah'ın vasiyetinden bahsediyor. Allah'ın vasiyeti. Burada dört tane faktörü birden görüyoruz. Evvela ruhun teslimi, sonra fizik vücudumuzun teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra iradenin teslimi. Bunların hepsini muhtevi olan Allah-u Teala'nın verdiği bir emir. Önce ruhunu teslim edeceksin diyor. Sonra fizik vücudunu, sonra nefsini,
Sonra da iradeni teslim edeceksin diyor. İşte diyor bu benim ey insanoğlu sana vasiyetimdir. Allah'ın ahdi iradenin teslimini içeriyor sadece. Geri kalanları olmazsa olmaz şartı olduğu için devreye giriyor. Ama Allah'ın vasiyetinde, yani Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın dizaynı vasiyet dediği zaman ruhu da, veçi de, nefsi de, iradeyi de teker teker hepsini kapsıyor. Yani burada eğer yeminin muhtevası sayılıyorsa dördünün de teslimi emredilmiş oluyor. Oysa ki Allah-u Teala'nın ahdinde sadece iradenin teslimi söz konusu. Dolaylı olarak diğerleri devreye giriyor. Neden? Çünkü onlar teslim edilmeden irade teslim edilemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd edelim, şükredelim ki teslim olunacak bir makam var. O Allah'tır. Hepimiz netice itibariyle sadece birer mahlukuz. Yani Allah-u Teala tarafından halk edilen, yaratılanlarız. Doğrusunu araştırdığımız zaman şunu görüyoruz ki hepsi bize birer emanet sadece. Ruhumuz da emanet, fizik vücudumuz da emanet, nefsimiz de emanet, irademiz de emanet. Bu sebeple Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri o emanetlerin ehline, sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Emanetlerin sahiplerine demiyor. Bütün o emanetlerin sahibi olan bir tek varlığa, Allah'a ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etmeniz emrolunuyor. Bu da Allah-u Teala'nın misakidir. Allah-u Teala'nın, affedersiniz, vasiyetidir. Yemin, misak ve ahd bizim Allah'a verdiğimiz yeminler, misaklar, ahdler. Ama Allah'ın bizden istediği şey ya Allah'ın ahdi ya da Allah'ın vasiyeti. Vasiyet dediğimiz zaman bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Ruhu da, veçi de, nefsi de, iradeyi de Allah'a teslim etmenin bütünü vasiyet kelimesiyle ifade ediliyor.

Öyleyse misak kelimesine yakından baktığımız zaman bunun ayrı bir cephesi daha var. İradenin teslimi olduğu gibi misakimiz, aynı zamanda misakimiz ruhumuzun teslimidir. Yemin, misak ve ahd. Ahd fizik vücudumuzun misak ruhumuzun yeminde nefsimizin Allah'a verdiği mutlaka yerine getirmesi lazım gelen yeminlerdir. Onlar bizim Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahd. Ama Allah'ın ahdi dediği zaman bizimki bir vaattir. Madem ki Yüce Rabbimiz sen bize bunu emrediyorsun, bu bizim üzerimize bir vazifedir. Mutlaka bunları sana teslim edeceğiz diyoruz Allah-u Teala'ya. Ezelde hepimiz Allah-u Teala'ya evet demişiz. Bela. Evet sen bizim Rabbimizsin. Allah-u Teala bizden yemin, misak, ahd aldıktan sonra diyor ki sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz diyoruz ki semina, işittik. Allah Teala buyuruyor ki Maide'de de geçiyor bu da. Öyleyse itaat edin diyor. Sözlerimi işittiniz mi? İşittik. Semina. Öyleyse itaat edin diyor Allah Teala. Ve diyoruz ki atana, itaat ettik. Yani gelecekten bir kesit veriliyor. O kesitte biz ruhumuzu da veçimizi de nefsimizi de Allah'a teslim edeceğimizi ifade ediyoruz. Orada elestü bir Rabbiküm günü ruhumuzda ve içimizde, nefsimizde, irademizde Allah'a teslim edilmiş. Yani ruhumuz zaten Allah'ın ruhu. Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve nefaha fihi ruhihi diyor. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Bütün insanlara Allah ruh üfürür. Ruh derhal o kişinin aynen şeklini alır. Öyleyse işittik ve itaat ettik sözü, bunun ezelde gerçekleştiğini ifade ediyor. Ama daha dünyaya gönderilmemişiz. Bu ezeldeki söz ve yerine getirilmesi, itaat ettik sözü, Allah'ın emirlerinin işitilmesi ve ona itaat edilmesi. Ama görüyoruz ki insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. Neden? Yeminler, misaklar, vaatler gerçekleştirilmediği için. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesine baktığımız zaman orada Allah Teala'nın bir işaretini görüyoruz. Allah Teala ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu diyor.
Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Bu ayet-i kerime Allah'a yönelmek ve Allah'a teslim olmak, Allah Teala'nın temel emri. Allah Teala'nın Nisa 108'de söylediği Allah emanetleri onların sahiplerine iade etmenizi, tevdi etmenizi, onların affedersiniz sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder sözü. Bütünüyle ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi teslime götürüyor.

Allah Teala Rad 21'de vellezine yasulune ma emirallahü bihi en yusale diyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor. Bundan bir evvelki ayet, Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi. Onlar misaklerini yerine getirirler diyor Allah Teala. Onlar misaklerini yerine getirirler. Sonra da 21. ayette ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a vasıl ederler diyor, ulaştırırlar diyor. İşte bu ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Bunun adı misaktır. Fakat Rad suresinin 20. ayet-i kerimesini bütün olarak ele alırsanız, onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler diyor Allah Teala ve onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler ve misaklerini gerçekleştirdiler diyor. Şimdi burada eğer Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinin sadece sonunu ele alırsak, onlar misaklerini gerçekleştirdiler ve Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a teslim ettiler. Allah'a ulaştırdılar. Vasıl ettiler. Vasıl kelimesi, vuslat kelimesi, visal kelimesi hep bir yerden bir yere ulaşmak manasına geliyor. Ama bizim sevgili din alimlerimiz onları akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler diye Türkçeleştirmişler. Sevgili kardeşlerim, bu Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde öylesine korkunç yanlışlıklar var ki bunlar İslam alemini asli hedefinden tamamen saptırmışlar. İşte o tefsirlerden, o tercümelerden diyelim, alın. Şu anda 22 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor piyasada. O meallerden hepsinde وَالَّذ۪ينَ يَسُّلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasına emrettiği şeyi Allah'a ulaştırdılar. وَالَّذ۪ينَ Ve onlar يَسُّلُونَ vasıl ederler. مَا شَيْهِ اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona Allah'a en yüksele ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar. Ama tefsirleri, mealleri incelediğiniz zaman korkunç bir olayla karşılaşacaksınız. Çünkü orada onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirdiler diye tercüme edildiğini göreceksiniz. Ne akrabalık var, ne bağ var, ne de kuvvetlendirmek var. Hiçbiri mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, gerçekten İslam alemi korkunç yanlışlıkların içine itilmiş. Boşuna değil İslam aleminin düştüğü tuzak. İslam aleminin dünyadaki en geri ülkelerden oluşan bir dizayna ulaşması, sonuca ulaşması ya da ulaştırılması bir tesadüf değil.
bilerek, isteyerek İslam alemini bu hale getirmeyi başarmış İblis ve takımın. Çünkü İslam, evvelki dinlerdeki bütün esasları yeniden sahneye çıkaran, yeniden lanse eden, yeniden bütün boyutlarıyla tatbikatını emreden kainatın tek dinidir. O din, Hazreti İbrahim'in dinidir. O din, Hazreti İbrahim'den evvel, Hazreti Nuh'un dinidir. O din, sırasıyla söylersek evvelden, geleceğe doğru, geçmişten geleceğe doğru, o din, Hazreti Nuh'un dinidir. O din, Hazreti İbrahim'in dinidir. O din, Hazreti Musa'nın dinidir. O din, Hazreti İsa'nın dinidir. Ve o din, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dinidir. Hiçbir değişiklik yok. Bütün bu peygamberler zamanında 7 Safa ve 4 tane teslim hepsi yaşanmış. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, üçüncü basamak. 14. basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Ve o kişi mürşidine teslim olur. 21. basamakta kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Allah'a teslim olur. Fena fillah olur. 22. basamak 3. safa. Sonra 25. basamakta kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Nefsinin kalbinde %80'den fazla nur oluşmuştur. Sonra 26. basamakta bu kişi nefsini daim zikre ulaşarak Allah'a teslim eder. Yer katlarının hepsi gösterilir. Cehennemler gösterilir, 7 kat cehennem gösterilir. Ve zemin kattaki ana dergah gösterilir. Devrin imamının, devrin halifesinin dergahı. Sonra bir kişi bir gün birinci gök katını görür. Bunun manası o kişi Ullelvab makamından İhlas makamına geçmiştir. Ullelvab makamı mutlaka daim zikri gerektirir. Daim zikirsiz olmaz. Ullelvab makamından sonra İhlas makamı gelir. Ve burası 27. basamaktır. İhlas makamı. Orada da tövbe-i nasuhla tövbe edilir. 28. basamakta ise Allah o kişinin günahlarını örter. Kişinin salah nuru verilir. Örten

Allah'ın kendi açısından söylediği, Allah'ın vasiyetini de gerçekleştirmiştir. Kullar açısından olaya baktığımız zaman, Allah'a verdiğimiz yemini de, misaki de, ahdi de kişi gerçekleştirmiştir. Ve hepsinin toplamı olan ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini ifade eden, ahdini gerçekleştirmiştir. Ruhun teslimi, kişinin misaki, fizik vücudun teslimi, ahdi, nefsin teslimi, kemiğini. Bunun ötesi, iradenin teslimi gene kişi açısından kişinin misaki. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Rahat Suresinin 20. ayet-i kerimesinde onlar misaklerini gerçekleştirdiler ve Allah'ın ahdini ifa ettiler. İfadesi, onların misakleri ve Allah'ın ahdi aynı şeydir. İradenin Allah'a teslimi. Allah-u Teala, onlar diyor, Allah'ın zatını talep ederler diyor. Allah'ın zatını talep etmek, Allah'ın zatına ulaşmayı talep etmektir. Allah'ın zatını talep etmek, Allah'ın zatını görmeyi talep etmektir. İkisi arasında ise bir uçurum vardır. Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek, herkes tarafından mutlaka gerçekleştirebilen bir vetiredir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, zaten Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Çünkü sözü var. Allah diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinin sonu. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah yeştebi ulaştırır ileyhi ona men kişiyi Allah'a yeşte ve ilehimen kişiyi yünip, Allah'a mülaki olmayı dileyen, Allah'a münip olan kişidir bu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi münip kelimesinin, münibine kelimesinin, enivü kelimesinin muhtevasındaki Allah'a ulaşmayı dilemek manasını tazavun eden bir fiilde bulunmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah Teala Rum 31'de münibine ileyhi ve yettekuhu diyor. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. İşte

Bir kişi Allah'ın zatına ulaşmayı dilerse o münib olan kişidir. Münibine ilahi ona yönelmiş olan, ona ruhunu ulaştırmayı dileyen kişidir. Ve kim dilerse Allah Teala mutlaka onu kendisine ulaştırır. Ama burada Allah'ın zatının görülmesi değil, Allah'ın zatına ruhun ulaşması söz konusudur. Kişi münib olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah da ruhunu ona ulaştırmıştır. Kişi 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cenneti, mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cenneti, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cenneti kazanmıştır. Ve Allah'ın verdiği hediyeler de zaten burada sona ermiştir. Bu kişi Allah'ın zatına ulaşmayı dilemiştir. Ama her kim Allah'ın zatına ulaşmanın ötesini, Allah'ın zatını görmeyi dilerse, o kişinin bu üç teslimden sonra, bu teslimden, ruhun tesliminden sonra ilk teslimdir. Fizik vücudun teslimi gerçekleştirmesi lazım. İki, nefsinin Allah'a teslimini gerçekleştirmesi lazım. Üç, iradesinin Allah'a teslimini gerçekleştirmesi lazım. Dört, hiç kimse dört teslimi tamamlamadan Allah'ın zatını göremez. İrade teslimi gerçekleştirilmedikçe kimse Allah'ın zatını göremez. İşte Allah'ın zatı iki şekilde talep edilir. Ya Allah'ın zatına ulaşmak talep edilir. O kişi misakini yerine getirmiştir. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Gene o kişi misakini yerine getirir. Ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudunu teslim eder. Nefsini teslim eder. Ve iradesini Allah'a teslim eder. İradesini teslim etmesi gene misaki yerine getirmesidir. Ama kim misakini yerine getirir de iradesini Allah'a teslim ederse o kişi Allah'ın zatını gören kişidir. İşte Allah Teala'nın onlar Allah'ın zatını dilerler ifadesi Rahat 20'den sonra 21, 21'den sonra 22, 23, 24 ayetleri sonuçta onların Adın cennetlerine gideceklerini içeriyor. Adın cennetine gidebilmesi için kişinin Adın cenneti 7. kat cenneti olduğu için mutlaka iradelerini Allah'a teslim etmeleri gerekiyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın zatını dileyenler ya Allah'ın zatına ulaşmak için ya da Allah'ın zatını görmek için Allah'ı dilerler. Birisi misaktır. Kişinin sadece iradesini teslim etmesiyle diğerlerini de teslim etmesi mutlak gerçekleşeceği için Allah'ın zatını görmesini temin eder. Diğeri ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi sıratıyla hepsine teslim etmektir. Bu Allah'ın vasiyetidir. Bizimse misakimiz değil, ahdimizdir. Misakimizde sadece irademiz Allah'a teslim vardır. Ama ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek bir bütün olgudur. Ahdimizi ifade eder.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ahd sadece fizik vücudumuzun teslimi değil, ruhumuzun, içimizin, nefsimizin, irademizin müştereken Allah'a teslimidir. Misak sadece ruhumuzun Allah'a teslimi değil, irademizin de Allah'a teslimidir. Diğer üç teslimi de dolaylı olarak kapsar. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yemin, misak ve ahd isimli konuşmamız inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة والصلوات، اللهم صل على محمد. إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mutluluk. Nedir bu mutluluk? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyamızda nefsimizle ruhumuz arasındaki kavganın biterek iç dünyamızın sulh ve sükuna ulaşması, dış dünyamızda başka insanlarla aramızdaki kavganın biterek dış dünyamızda sulh ve sükuna ulaşmak, Allah ile olan ilişkilerde de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği fiilleri işlemeyerek Allah ile bir sulh ve sükun haline, bir sevgi halisi içinde mutluluğa yelken açmak. Öyleyse üç ayrı cephe, iç dünyamızda mutluluk, dış dünyamızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerimizde mutluluk. Hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim, neden mutsuzsunuz? Arkasında çok açık bir şekilde Allah'ın sizin için Kur'an'a koyduğu mutluluk mesajını bilmemeniz yatıyor. Mutluluğunuza mani olan şey nefsinizin afetleridir. Nefsiniz %100 afetlerle donatılmıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık, yalancılık, mürayilik vesaire. Ruhunuzsa baştan aşağı Allah'ın güzellikleriyle donatılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir yapı gösterir ruhunuz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhunuz için söz konusu olan şey Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmektir. O afetlerin değil, hasletlerin merkezidir. Nefsinizde düşmanlık mı var? Ruhunuzda dostluk var. Nefsinizde öfke mi var? Ruhunuzda sükunet var. Nefsinizde kin mi var? Ruhunuzda sevgi var. Bütün negatif faktörlerin pozitif karşılığı ruhunuzdadır. Ruhunuzdaki hasletler Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat etmeyi, yasak ettiği fiili ise asla işlememeyi öngörürler. Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat ederler, etmek isterler ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemezler. Ama istemeleri veya istememeleri çok fazla bir şey ifade etmez. Çünkü karar verecek olan akıldır. Akıl da hangi alemde şuur kazanmışsa o alemin, o şartların aklıdır. Sevgili kardeşlerim, mutsuzluk bir uyuşmazlık halidir. İç dünyanızda nefsinizin afeti, madem ki Allah'ın bütün emirlerine
karşı çıkıyor, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek istiyor. Madem ki ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiklerini işlemek istemiyor. Öyleyse ikisi birbirinin tamamen zıttını talep eden iki varlık var içinizde ve bunlar devamlı çatışma halindedir. Çatışma hali varsa kavga vardır, huzursuzluk vardır, mutsuzluk vardır. Bu nefsinizle ruhunuz arasındaki iç dünyanızdaki kavga. Nefsinizin afetleri sebebiyle insanlar hep başkalarına üstünlük taslamak isterler. Her davranışlarıyla başkalarından üstün olduklarını onlara ispat edip nefslerinin bir afetini yerine getirmek isterler. Afetinin taleplerini. Bu gurur afetidir. Başkalarının üstün olduğunu ispat edip bununla gururlanmak nefsin afetlerinin belli başlarından bir tanesidir. Gurur afeti. Ruhunuzda da buna karşılık gururun tam zıttı olan bir haslet söz konusudur, tevazu. Öyleyse etrafınızdaki insanlara onlardan üstün olduğunuzu ispat etmek için bir gayret sarf ettiğiniz zaman başka insanların size kayıtsız kalacağını zannetmeyin. Mutlaka karşı çıkacaklardır. İşte bu o insanlarla aranızda kavganın başlaması için yeterli sebeptir. Anlaşmazlık başladıktan sonra her geçen gün azalmaz, artarak devam eder. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmamış olan bütün insanlarda durum budur. Şeytan mutlaka o kişiyi kontrolü altına almak ister. Bunun için de elinde son derece ciddi bir koz vardır. İblis devamlı bütün insanlara vahyeder. Evet, vahyeder. Vahiy yoluyla insanlara ulaşır. Üstelik de fevkalade bir biçimde onların iç seslerini, her birinin kendi iç sesini taklit ederek hem de aynını başararak. İnsanlar kendi düşüncelerinin mahsulü olduğunu zannederler. Düşüncelerinizi kelimelerle şekillendirirsiniz. İşte o kelimeleri iblis kendisi kullanarak kendi düşüncelerinizmiş gibi size yutturmaya çalışır. Başarmaması da hiç söz konusu değildir. Neden? Son derece tabii olarak bütün insanlar düşüncelerini ifade eden kelimelerle ifade edilen bir kelimeler dizisini kendi akıllarının mahsulü, kendi düşünceleri zannederler. Oysa ki eğer başkasıyla bir kavgaya neden olacaksa, bir anlaşmazlığı ortaya koyuyorsa bu mutlaka şeytanın bir oyunudur. İstediği şey mi? Herkesin birbiriyle kavgalı olması. Hiç kimsenin sulh ve sükun halinde kalmaması. Çünkü herkesin mutsuzluğu şeytanın temel verisidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle olunca ne olur? Böyle olunca şeytan insanlara hep münkere ve fuhşu emreder. Allah Teala diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Eğer tabi olursanız size münkerle ve fuhuşla emreder diyor. Ama aynı ayet-i kerimede Allah Teala sonucu da vermiş. Zikirden bahsediyor. Nefs tezkiyesinden bahsediyor Allah Teala. Eğer Allah'ın
rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Bakara 216. Aynı ayette bunlar ard arda geliyor. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Tabi olursanız şeytan size mükellef ve fuhuşla emreder. Ondan sonra da mükellef ve fuhuşla emredilmemesi için insanların Allah'ın ne yaptığını söylüyor. Allah Teala'nın nefs tezkiyesi diye bir sebebi oluşturduğunu görüyorsunuz. Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Yani demiş oluyor ki Allah Teala şeytanın sizin üzerinizdeki tasallutunu önleyecek olan bir tek faktör vardır. O faktör nefsinizin tezkiye edilmesidir. Bu da ancak Allah'ın gönderdiği rahmetle faz, rahmetle salavat nurlarıyla gerçekleşir. Ama rahmetle salavat nefs tezkiyesi açısından bir değer ifade etmez. Nefs tezkiyesini oluşturan şey rahmet nuru ve fazl nurudur. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona furkanlar verir. Kör, sağır ve dilsiz olan bu kişiyi irşat makamını gören, işiten ve onu irşat makamı olarak kabul eden bir hüviyete ulaştırır. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesini sağlamak ruhun işidir. Ruh Allah'a ulaşmayı diler. Çünkü ruh bize ait değildir. Allah'a aittir. Bütün insanların vücudunun tam olarak şeklini alır. Ama o ruh Allah'ın ruhudur. Allah Teala ruhundan bize üfürmüştür. Ve bir sığınak olan, bir muhafaza edici sistem olan fizik vücudumuz, bir mekan olan fizik vücudumuz, ruha mekanlık yapar. Ruh da fizik vücudumuzun şeklini alır. Gene nefsimiz, o da fizik vücudumuzun şeklindedir. Aynı sahayı üç vücut da işgal eder. Ruhumuz, beçimiz ve nefsimiz. İç dünyamızdaki kavga, nefsimizle ruhumuz arasındaki kavgadır. Çünkü nefs daima Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. Ruh da Allah'ın emrettiği işleri işlemek ister, gerçekleştirmek ister. İkisi arasında bu sebeple uzlaşılması mümkün olmayan bir kavga vardır. Kıyasıya bir savaş sürer içimizde. Hep huzursuz oluruz içimizdeki kavga sebebiyle. Çözümü var mı? Elbette var. Zikir adı verilen bir müessese, nefsimizin kalbindeki afetleri yok etmek için Allah'ın koyduğu bir sağlam kaledir. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi nefsini tezkiye etmeye başlar. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine ulaşır. Tabiyetiyle beraber nefs tezkiyesi başlar. Nefs tezkiyesi nedir? Kişi zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapar. Zikir yaparsa ne olur? Zikir yaparsa bu kişinin kalbine Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki grup nur ulaşır. Kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Ama Allah Teala bu kişiye mürşidine ulaştığı zaman kalbinin içine imanı yazarak yardım etmiştir. Kimin kalbinin içine Allah Teala iman kelimesini yazmışsa orası bir çekim merkezidir. Fazılları kendisine çeken bir kuvvet, bir mahiyeti kalan. Ve kişi zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında ona yapışarak toparlanmaya başlarlar. Onların işgal ettiği alanı karanlıklar yani afetler yeniden dönüp işgal edemez. Böylece nefs tezkiyesi başlar.
Burada kişinin tabiyeti temel unsurdur. Mürşidine tabi olmadan hiç kimse nefs tezkiyesine başlayamaz. Ancak tabiyetle beraber kişinin nefsinin kalbinin içine Allah-u Teala imanı yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime, onların başlarının üzerine ruh göndeririz diyor Allah-u Teala. Devrin imamının ruhunu göndeririz diyor. Ve kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Devrin imamının ruhunun gelmesi önemli midir? Evet. Önemlidir. Çünkü sadece devrin imamının ruhu kimin başının üzerindeyse onun kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşır. Aynı zamanda kişi bu noktadan itibaren zikir yaparsa rahmetle fazlın yanı başında rahmetle salavat nurları da kalbe ulaşır. Ama kalıcı olanlar fazıllardır. Nefsimizin kalbinde her %7 fazıl birikiminde ruhumuz Allah'a doğru bir yolculuğa çıkmıştır. Bir gök katı aşar. Emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 7 kademede nefsimizin kalbi %7'den %49 fazılla dolar. Ruhumuzsa her %7 nur birikiminde Allah'a doğru yaptığı seyri sülk isimli yolculuğunda diğer ruhlarla birlikte bir gök katı yükselir. Kendisiyle aynı seviyede olanlarla yükselir. Ondan daha üst seviyedekiler onun ulaşabildiği katların ötesine geçerler. Ve bu ruh sonunda zikir hücrelerindeki görevini tamamlayarak Sitretül Müntaha'ya ulaşacaktır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu vuslattır. Vuslatın oluşması, o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikmesini sağlar. Bu nur birikiminin daha tamamlanmadan evvelki devresinde bile kişi mutmain olur. Birinci kademe emmare kademesidir. %7 nur birikimi. İkinci kademe levvame kademesidir. Kişi nefsini levmeder, kınar. Üçüncü kademe mülhime kademesidir. Kişi Allah'tan ilham alır. Dördüncü kademe mutmainne kademesidir. Kişi mutmain olur, doyuma ulaşır. İşte biz insanlardan her kim nefsini tezkiye edip doyuma ulaşmadan önce mutmainne kademesine ulaşırsa nefsinin kalbinde 4 tane %7 fazıl birikimi 28, 2 de rahmet nuru %30 nur birikimi gerçekleşen herkes mutmain olur. Yani Allah'ın kendisine verdiği değer neyse, ne kadar ona para veriyorsa Allah Teala, ne kadar onun rızkını temin ediyorsa o kişi onunla mutlaka tatmin olur. Düşünür ki Allah Teala bana daha çok verseydi belki ben bunu varlarda pavyonlarda yerdim. Daha az verseydi o zaman da geçinemezdim. Allah Teala bunu bu kadarını uygun görmüş, öyleyse ben bununla mutlaka hayatımı idame ettiririm. Evet, mutlu bir insan vardır, mutmain olmuş bir insan vardır, mutmain olmuş bir kalp. Ruh dördüncü gök katındadır. Sonra kişi Allah'tan razı olur, nefsi razıya. Allah ondan razı olur, nefsi mardiye. Beşinci ve altıncı gök katlarına çıkmıştır ruh. Ve nefsi tezkiyede kişinin nefsi tezkiye olur. Ruh da Allah'ın zatına ulaşır. Burada %49 fazıl, %2 de rahmet nuru olmak üzere %51 nur kişinin kalbinde yerleşmiştir. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Sahibine, ait olduğu yere geri dönmüştür. Kişinin de başlangıçtaki denge iç dünyasında kurulmuştur. Biraz da fazla olarak hatta. Nedir başlangıçtaki bir insanın dengesi? Nefsi %100 afetlerle dolu.
Buna karşılık ruhu %100 hasletlerle dolu. Kötülüklere karşı iyilikler tam bir denge hüviyetinde yaratılır insanlar. %100 kötülük, yüz üzerinden %100 kötülük, %100 iyilik, birincisi nefsin afetlerini, ikincisi ruhun hasletlerini, faziletlerini, ruhun hasletlerini temsil eder. İyilik ve kötülük dengededir. İyi ile kötü, güzel ile çirkin, Allah'ın uygun gördüğü tarafla şeytanın sığınabileceği taraf eşittir birbirine. Bu denge %50'lik nispetlerde ruh Allah'a ulaştığı zaman da oluşur. %51'e %49. Artık ruh yoktur. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Ama nefsin içinde, kalbinde afetlerin %51'i yok olmuştur. Şeytan %100 duruma hakimken o kişinin nefsinde %49'a düşmüştür. Yarıdan da aşağıya düşmüştür. Şeytan bu işe fena halde içerler. Ama kişi nefsinin afetlerini alt etmiştir. Üstün olan nefsindeki fazıllardır. Bu noktadan sonra ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra kişi zikrini artırmaya devam eder. O kişiye bir taht ihsan eder Allah Teala. Daha sonra bu kişinin zikri günün yarısını aşar. Kişi burada zahit olur. Daha sonra da fizik vücudu Allah'a teslim olur. Bu noktada nefsinin kalbindeki nurlar %81'e ulaşmıştır. %80'i aştığı noktada fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanır. Burası o kişi için Allah-u Teala'nın bir nimet noktasıdır. Bu noktada o kişi artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri de işlemez. Ama daha nefsini teslim etmemiştir. Ne zaman ki bu kişi bir zaman sonra daimi zikre ulaşırsa, o zaman nefsini tasfiye etmiş olur. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış olur. Bu kişi ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikreden bir insandır. Ne olur nefsinin kalbi bütünüyle %98 fazıl ve %2 rahmet nuruyla dolmuşsa, afetleri hiç kalmamışsa? Çok basit bunun cevabı. Nefsin bütünü Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemeyen bir hüviyete kavuşmuştur. Burada iç dünyadaki nefsle ruh arasındaki, kötülükle iyilik arasındaki kavga sona ermiştir. İyilik zaferi kazanmıştır. Kötülük vücudu terk edip defolup gitmiştir. İşte o noktada kişinin buradaki muhtevası açık bir şekilde çıkıyor ortaya. Burada o kişinin bütün davranışları Allah'ın emrettiği davranışlardır. Yasak ettiği davranışlar ondan sadır olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kişi ulul elbab olmuştur. Allah Teala diyor, li ulul elbab yeskurunallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulul elbab kullar var ya, ulul elbab olan kulları Allah Teala'nın, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstte yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Yani bir insan üç halde bulunacağına göre daimi zikrin sahipleridir diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynında her şey Allah'ın emrettiği biçimde boyutta cereyan ediyor. Ne olmuştur? Kişi başlangıçtaki %51
50 afet, %50 haslet noktasından %100 fazıllarla dolu, %98 fazıllı, %2 rahmetle dolu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir noktaya ulaşmıştır. İşte burada kavgaların hepsi bitmiştir. İç dünyadaki kavga bitmiştir. Nefsle ruh arasında bir kavga yoktur. Evvela ruh yoktur. İç dünyadaki kavga bitmiştir. Nefsin kendisinde de afet kalmamıştır. Afet kalsaydı, kalan afet kadar kavga devam edecekti. %10 kalmışsa, %90 sülfe sükun ama %10 kavganın olduğu bir dizayn oluşacaktı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda, iç dünyamızda mutluluğun oluşmasını gördük. Bu dış dünyamızı nasıl sağlar, nasıl yansır? Eğer iç dünyamızda afetler duruma hakimse, söylediğimiz gibi biz başkalarından üstün olduğumuzu onlara ispat etmek için olmadık saçmalıklar yapacaktık. Üstün olduğumuzu herkese ispat etmeye çalışacaktık. Ve de herkesle kavgalı olacaktık. Çünkü o insanlar da nefsleri itibariyle onlar da bizden üstün olmak gereğini duyacaklardı. Ve hep bir kavganın içinde olacaktık. Sülh ve sükun dış dünyamızda asla oluşmayacaktı. Peki bu noktada sülh ve sükun oluşur mu? Kesin. Çünkü o kişinin artık bir iddiası kalmaz. Başkalarının üstün olmak falan onu hiç alakadar etmez. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, nefsinin kalbi baştan aşağı fazıllarla dolu olduğu için Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri hiç işlemeyen birisidir. Onda gurur afeti, kibir afeti yoktur artık. Yerine tevazu almıştır, vakar almıştır. Ve böylece kişi başkalarına hiçbir zaman üstünlük taslamaz ve bilir ki Allah'ın bir sevgilisidir. Kendini başkalarının mutluluğuna adar. Hayatını başkalarını mutlu etmek istikametinde harcamaya başlar. Allah Teala ona bunu yaptırır. Bu kişi iradesini de Allah Teala teslim etmiştir. Ve Allah'ın huzurunda evvela tövbe-i nasuhatlı bir tövbe yapmıştır. Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamını hediye etmiştir. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o sabikun el evelin var ya, evvelki sabikun olan kişiler. Sabikun, hayırlarda yapılan müsabakalarda başta olanlar. Onların bir kısmı ensardandı diyor, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Ensar Medine'deki yardımcılar, muhacirin Mekke'den Medine'ye göç edenler, sonrakilerse ensara veya muhacirine tabi olanlar, onların ellerini öperek Allah'ın emriyle ilk mürşitlerine tabi olanlar. İşte bütün sahabe bu mutluluk dediğimiz hedeflerin hepsine ulaşmışlardı. İç dünyalarında mutluydular. Çünkü iç dünyaları tamamen %98 fazıl, %2 de rahmet olmak üzere nurlardan oluşmuştu. Afetlerden hiçbirisi kalmamıştı. Dış dünyalarında tevazuyu öğrenmekle kalmamışlardı. Onlar için kardeşleri kendilerinden daha değerliydi. Hatırlayın sizlere her zaman anlattığımız Hazreti Ömer'in elindeki su kabıyla şehit olmak üzere olan sahabenin etrafında fır dönmesini. Şehit olmak üzere olan bir sahabe ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer elindeki suyu hemen götürüyor, ona teslim ediyor. O birinci sahabe suyu içemeden
İkinci bir sahabe, ya Ömer su diyor. Farkında değil birinci sahabeye su verildiğini falan. Onun da şehit olmak üzere en çok ihtiyaç duyduğu şey, en kıymetli şey hayatında, altınlardan falan daha değerli olan şey su. İstiyor. Birinci sahabe diyor ki, ya Ömer suyu ona götür. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer bunu ölmek üzere olan bir kişinin vasiyeti olarak değerlendiriyor. Ve ikinciye koşuyor su kabını alıp. İkinci sahabeye ulaştığı zaman ikinci sahabe suyu içememiş çünkü şehit olmuş. Hazreti Ömer koşarak birinci sahabeye dönüyor. O da şehit olmuş. Üçüncü bir sahabe su istemiş. O da şehit olmuş. İkinci sahabe su istediği zaman Hazreti Ömer ona suyu götürüyor, teslim ediyor. Üçüncü bir sahabe, ya Ömer su diyor. O zaman Hazreti Ömer ikinci sahabeye bakıyor. İkinci sahabe de birincinin söylediğini söylüyor. Ya Ömer suyu ona götür diyor. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Ve Hazreti Ömer suyu alıp üçüncüye koşuyor. Gene ölmek üzere olan birinin vasiyeti olarak değerlendirmiş olayı. Ama üçüncüye ulaştığı zaman üçüncü şehit olmuş. Ve şehit olduğu için suyu içememiş. Hazreti Ömer koşarak ikinciye ulaşmış ama ikinci de şehit olmuş. Birinciye ulaşmış, ikincinin de şehit olduğunu görünce birinci de şehit olmuş. Ama her biri ölüm anında o suyu başkalarına ikram etmenin o doyumsuz hazzını yaşamışlar. Anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim, sahabenin bu konudaki muhtevasını? İşte böyle oluşuyor. Sahabe dünyadaki en mutlu insanları oluşturdular. Bütün zorluklara göğüs gerdiler. Hayatlarını idame ettirdiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında. Onlar ruhlarını, veçlerini, nefslerini teslim etmişlerdi daimi zikre ulaştıkları zaman. Üçü de tamamlanmıştı. İrşad makamına tayin ettikleri zaman iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdi. Ve hepsi de Kur'an-ı Kerim'de farz. 14 asır sonra bugüne bakıyoruz. Artık hiçbirisi yok. İslam'ın 5 tane şartı var. Onun dışında her şey yok edilmiş. Sadece ibadetler kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunların hiçbiri hedef değildir. İnsanın hedefi Allah'a ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini teslim etmektir. Hedef bu teslimlerdir. 4 teslim. 7 safhada 4 tane teslim, hedefler bunlardır. 4 tane teslim. Hepsi yok edilmiş. Geriye sadece İslam'ın 5 şartı kalmış. Onlar hedefler değil. O hedeflere ulaşmak için kullanılan vasıtalar. Ve İslam böylesine korkunç bir tuzağın içinde kalmış. Şimdi eğer bir insan daimi zikre ulaşmış da başka insanlarla olan bütün ilişkilerinde onların mutluluğunu sağlayacak olan davranışlarla onlara hitap ediyorsa, onlar için yaşıyorsa, o kişi hazzın bütününün sahibidir. İşte o insanlar mutluluğun gerçek sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktaya ulaşan bir kişi iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmiş olan kişidir. Bu kişi dış dünyasında başka insanlarla
kendisi arasındaki kavgayı bitirmiş olan kişidir. Çünkü nefsinde afetler yok ki başkasına üstünlük taslasın. Ve üçüncü ve son açıdan bakıyoruz. Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerini en üst boyutta yerine getiren, yasak ettiği fiiller ise asla işlemeyen bir hüviyettedir. En üst hüviyette Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren ve yasaklarını da hiçbir şekilde işlemeyen, dolayısıyla her zaman huzur içinde, mutluluk içinde yaşayan bir insan olacaktı. Emirleri yerine getirmeseydi o bir üzüntü konusu olacaktı. Yasakları işleseydi o da bir üzüntü konusu olacaktı kendisine. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabe Kur'an'ın bütününe ittiba ettiler, tabi oldular ve dört teslimi de gerçekleştirdiler. Ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. Bu mutlak saadettir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi bu mutlak saadete ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

0: güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı, bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. İnanamıyorum. Harika. Duyabiliyorum.
2: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
1: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
0: Allah,
1: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir, canlılık verir.
0: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgili olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
1: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

Söyle güzel kelebek, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey onun adını söylüyor. Allah. Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
0: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey. Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Hmm. Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Heh, çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
0: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır. Sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim.
3: Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle

0: istiyorum anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
2: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Güzel bir yaz günüydü. Ortalık sessiz, ağaçların yaprakları ve dalları hafif hafif rüzgar eşliğinde dans ediyor gibiydi. Küçük Meryem o gün erkenden uyanmıştı. Anneannesi ona her şeyin kendi sözcükleriyle Allah dediğini söylemişti. Kuşlar ağaçların dallarına konmuş, salıncakta sallanıyor hem de ötüşüyorlardı. Onlar da mı Allah Allah diyorlardı acaba? Kocaman karlı dağlar, akan nehirler, her gün boyanan güneş. Bunları düzenleyen kimdi? Küçük Meryem anneannesini buldu, sorularını sormaya başladı.
1: Anneanneciğim, yıldızları asıl tutan kim?
0: Allah.
1: Yeri, göğü, havayı da mı Allah yarattı?
0: Evet Meryemciğim, gökyüzünü de yıldızlarla ay ve güneşle süslemiş. Dağ, tepe, ovalarla mis kokulu çiçekler, sevimli hayvanlarla yeryüzünü güzel yapmış.
1: Annemi, babamı, seni, beni de mi o yapmış?
0: Evet, evet, her şeyi, her şeyi.
1: Öyle sahibimiz Allah.
0: Evet, bulmuştu. Onun için her şey Allah'ın adını söylüyordu.
1: Benim okuma kitabım sensin Allah'ım. Sen çok güçlüsün. Beni çok sevdiğin için sana çok teşekkür ederim. Ben de seni böyle kocaman kocaman çok seviyorum Allah'ım.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir aradayız. Bir izleyicimiz, muhterem hocam, birinci suali, din kültürü öğretmenim, Hazreti İsa'nın yeryüzüne inmeyeceğini, eğer inerse Allah'ın kendisiyle çelişeceğini, son peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmayacağını söylüyor. Konuda ne buyur söylersiniz? Tabii ki şimdi bu din öğretmeninin kendi zannıyla bu konudaki Rabbimizin ayetlerini karşılaştıracağız. Hazreti İsa aleyhisselamla ilgili ayetlere sırasıyla, Kur'an'da geçen ayetlere beraberce bakalım. Bakın, Allah Teala Hazreti İsa aleyhisselam için ayetlerde ne buyuruyor? Bir kere Ali İmran 955'te Allah şöyle buyurmuştur. Ey İsa, muhakkak ki seni vefat ettirecek olan ve seni kendime yükseltecek olan, kafirlerden temizleyecek olan benim. Sana tabi olanları kıyamet gününe kadar kafirlerden üstün kılacak olan da benim. Sonra sizin merciğiniz hepsi dönüşünüz banadır. Nisa 157, 158 ve 159'da ise İsa Mesih biz öldürdük sözleri çok büyük iftiradır. Onu öldürmediler, onu asmadılar. Fakat onlara İsa Mesih'e benzer olarak gösterildi. Öyleyse Hazreti İsa aleyhisselam ölmedi. Ölmediğine göre o zaman şu noktaya bakalım beraberce. Nisa 157 ile Enbiya 35. Kulü nefsin zayikatil mevt. Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Eğer Hazreti İsa aleyhisselam ölmediyse ve bütün nefsler de ölümü tadıcıysa, o zaman mutlaka Hazreti İsa aleyhisselamın yeryüzüne inip ölümü tatması söz konusu. Şimdi devam ediyoruz. Nisa 158'de hayır, Allah onu kendisine yükseltti. Hazreti İsa aleyhisselam katına raf etti. Bugün huzur namazını kalp gözüyle görenler devrin imamının arkasında Hazreti İsa aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz olduğunu bilirler. Kalp gözüyle Allah onu gösteriyor. Ve Nisa 159, kitap elinden olanlar ona ölümünden önce, demek ki Hazreti İsa aleyhisselam gelecek ve ölümü tatmadan önce, ölümünden önce mutlaka iman edecekler ve kıyamet günü onların üzerine o şahit olacak. Her kavmin nasıl bir şahidi varsa onlar üzerine şahit olacak. Nisa suresinin 41. ayet-i kerimesinde o gün diyor her kavimden bir şahit, seni de onlar üzerine şahit kıldığımız zaman. Öyleyse hem ümmetin bir şahidi var ama bütün onların üzerinde de şahit Peygamber Efendimiz. Artık her ümmetten bir şahit Resul getirdiğimiz zaman, seni de onların üzerine şahit olarak getirdiğimiz zaman halleri nasıl olacak? Onun için ya Ali diyor, ahir zamanda Hazreti İsa aleyhisselamın arkasında namaz kılacağı kişi bizdendir buyuruyor. Yani devrin imamları ümmeti Muhammed'den olacak. Ama Hazreti İsa aleyhisselam da huzur namazında o ümmeti Muhammed'den olan her devirdeki devrin arkasında namaz kıldığını Allah'ın Resulü ifade ediyor. Ne diyorduk? İnsanlar iki yolla hidayete ererler. Kutb-ı nübüvvet ve kutb-ı velayet. Kutb-ı nübüvvetle hidayete erenlerin son temsilcileri sahabedir. Ama kıyamete kadar insanlar kutb-ı velayetle hidayete ereceklerdir. Ve bu noktada da Resulullah'ın hadisi çok manidar. Ya Ali diyor, ahir zamanda Hazreti İsa aleyhisselamın arkasından namaz kılacağı kişi bizdendir. Yani ümmeti Muhammed'den, devrin imamları vekaleten devrin imamları hep ümmeti Muhammed'den seçilecek. Öyle olunca o zaman Hazreti İsa aleyhisselam Resulullah'ın ümmetinden bir fert olarak dünyaya gelecek. Bir nebi olarak değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ben Hazreti İbrahim babamın duasıyım. annem Aminen rüyasıyım. Hazreti İsa, Hazreti İsa kardeşimin müjdesiyim diyor. Saf suresinin 6. ayet-i kerimesinde onun geleceğini Hazreti İsa aleyhisselam bildiriyor. O zaman onun ümmetinden bir fert olarak tekrar dünyaya geliyor. Tekrar Hazreti İsa aleyhisselam'la ilgili ayetlere bakalım. Öyleyse Hazreti İsa aleyhisselam yeryüzüne inecek Nisa 159 ve ölümden önce ehli kitaptan ona iman edecekler olacak. Hud 69'dan olsun ki elçilerimiz İbrahim'e müjde selam dediler. Selam verdi. Bunun üzerine çok geçmeden kızarmış bir buzağı ile getirdi. Yani nasıl melekler emr aleminden yeryüzüne geliyorsa, huzur namazına iştirak eden Allah'a o kata yükseltmişse, Hazreti İsa aleyhisselam da tekrar yeryüzüne gelecek. Zaten Hazreti İsa aleyhisselamın göğe kaldırışından 2 gün sonra Allah katında 1 gün, bizim saydıklarımızdan 1000 yıl. Öyleyse Evliya Sultanı Peygamber Efendimizle Hazreti İsa aleyhisselam arasında 600 yıllık bir dönem var. 1400 önüne de bu dönem geçmiş, 1400 yıldır Peygamber Efendimizin dönemi söz konusu. Toplam 600 yıl, yani Allah katında 600, 1400 toplam 2000 yıl. 2000 yıllık Allah katında 2 güne denk geliyor. 2 günden, 3. günde ben yeryüzüne ineceğim kendisi buyurmuş Hazreti İsa aleyhisselam. Ve Meryem 33'te doğduğum gün, öleceğim gün ve canlı olarak bahsedeceğim güne selam olsun. Doğduğu gün, öleceğim gün. Ölmediyse, her nefs ölümü tadacaksa, o zaman onun da öleceği bir gün söz konusu. Bütün bunlar muhakkak ki gerçekten saat kıyametin zamanı için bir ilimdir. Kim? Hazreti İsa aleyhisselam. Öyleyse ondan sakının. Hazreti İsa aleyhisselamın kıyametin bir işaretidir. O zaman din hocasının söylemesi bir şey ifade etmez. İkinci sual, aynı öğretmen kandil diye bir şey olmadığını, Peygamber Efendimizin miraca çıkmadığını düşünüyor. Yani bu vatandaş ayetleri inkar ediyor. Halbuki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de miracı açıklıyor, açıklamıyor değil. Bunların saçmalık olduğunu söylüyor. Gerçekte ise Kur'an'da geçmediğini. İsra suresinin 1 ve 2. ayetlerinde geçiyor. Ne diyor burada ayet-i kerimede? İsra 1, ayetlerimizi göstermek için kulunu geceleyin Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığı Mescid-i Aksa'yı yürüten Allah Sufandır. Yürütmüş ise bak, Esra gece yürüyüşü Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da katına yükseltmiş. Hatayna Musa'l kitabe, Hazreti Musa'ya kitap verdik ve canına hüden ben İsrail'e, ben İsrail için bir hidayet rehberi kıldık. La tettehizu min duni vekile, benden başkasını vekil kılmayın. İsra 3, İsra suresinin 3. ayet-i kerimesi. Evet. Burdur'dan bir kardeşim, muhterem hocam, iyilikten maraz doğar, iyi yuvarlar. İyilik ettiklerimde kötü görüyorum. Kimseye iyilik etmemek mi gerekir? Hayır sevgili kardeşlerim. Üzerimize Allah'ın 4 tane melek-i kiramen katibe melekleri, 1 aksiyonları kaydeden, 2 düşüncelerimizi fiile alan, amel defterimizin vazifeli melekleri, kiramen katibe melekleri var. Kişi iyilik yaptığı zaman derecat kazanıyor, amel defterine öyle geçiyor, ama iyilik yaptığı karşı kişi her zaman, eğer gerçekten ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan birisi ise, o zaman o iyiliğe o kişi kötülükle mukabele ediyor. Böyle kişiler olabilir. Bir de genellikle anneler çocuklarına olan sevgileri sebebiyle Çocuklar hak etmedikleri bir standart içerisinde büyütülüyorlar. O zaman da merhametten maraz var. Çünkü çocuğu ait olduğu standart içinde yetiştirmek, sorumlulukların gereğini yerine getirmeye göre yetiştirmek asıldır. Kimseye iyilik etmemek gerekir yerine herkese iyilik etmek. Ne ekerseniz onu biçersiniz. İyilik yap, denize at. Balık bilmese kim bilir? Halik bilir. Karşı taraf bunu değerlendirmiyorsa onunla Allah arasında. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim Mütenem Hocam, Peygamber Efendimiz her kul öldüğü hal amel üzere diriltilir. Hadis-i şerifini açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, insan nasıl yaşıyorsa öyle ölür, nasıl ölürse de öyle dirilir. Bunu nasıl yaşıyorsa öyle ölür. Diyelim ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen sebil-i gayde, tarık-ı cehimde, sırat-ı cehimde bir yol üzere devamlı kötülük yapan birisi. Nasıl yaşıyorsa öyle ölecek tabii. Bunun ölümünü Allah-u Teala hangi ayet-i kerimede söylüyor? Nahl suresinin 28. ayet-i kerimesi. Melekler nefslerini zulmedenleri vefat edecek zaman onlar teslim olurken biz kötülük yapmadık dedi. Hayır. Allah yapmış olduğunuz kötü amelleri en iyi bilendir. Öyleyse savunuyorlar kendilerini. Nasıl yaşıyorsa öyle ölür. Ve nasıl ölürse öyle dirilir. Yani amel defterine de arkadan birilerinin bir şey ilave etmesi söz konusu değil. Hayır, muhakkak Allah yapmış olduğunuz kötü amelleri en iyi bilendir. Şimdi geçmişten geleceğe doğru zaman akışı içerisinde bir zaman bir mekan koordinatında Allah Teala emanetini alıyor. Yaşadığı bir noktada onu ölüyor. Nasıl yaşıyorsa öyle ölür. Ama nasıl ölürse de öyle diriltilir. Gelecekten geçmişe doğru zaman tersine çalıştığı zaman o noktaya geldiği zaman da öyle tekrar diriliyor haşer meydanında. Bunu ifade etmiyor. Birincisi nasıl yaşıyorsa öyle ölür. Geçmişten geleceğe doğru zamanın akışı. İkincisi gelecekten geçmişe doğru zaman akışı, nasıl ölürse öyle dirilir. Olayını ifade ediyor inşallah. Bir kardeşim Mütevim Hocam, ne kadar aile içinde bir tartışma yaşasam ve üzülsem bile içimde bir üzüntü yok gibi. Sanki sürekli bir huzur hali var. Kötü bir şey olduğunda bile içimde bir huzursuzluk olmuyor. Hep bir mutluluk hissi taşıyorum. Bu iyi mi yoksa kötü bir şey mi, açıklar mısınız? Hayır, gerçekten şartlar ne olursa olsun seni mutlu bozabileceğin bir şey yoksa, daimi bir mutluluk içindeysen güzel. Ama bir de bu güzelliği Allah Teala'nın bize istediği emirlerle mukayese et. Allah daimi zikri bize farz kılmış. Daimi zikrinin standardı içinde misin? Allah Teala 3 tane teslimi bize farz kılmış. Ruhunu, fizik gücünü, nefsini Allah'a teslim ettin mi? Çünkü bu yaşadığın hal bunların tesliminin ifadesidir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu sevgili muhterem hocamız. Hürmetle, sevgiyle, saygıyla, büyük okulda ellerinizden öpüyoruz. Efendimizle sizi çok ama çok seviyoruz muhterem hocam. Müsaadeniz olursa bir sualim olacaktı muhterem hocam. Allah'ın davetiyle başlayan manevi yolculuğun başlangıcı hoşlanmak ise tebliğe muhatap olduğunda kabul eden ama kalpten dilemeyen insanların aslında Allah'tan henüz hoşlanmaya başlamadıklarını düşünebilir miyiz? Allah razı olsun. Hürmetle, sevgiyle, saygıyla, gül kokulu ellerinizden öpüyoruz. Sizi ve Efendimiz'i çok ama çok seviyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'ın davetiyle başlayan manevi yolculuğun başlangıcı hoşlanmaksa, tebliğe muhatap olduğunda kabul eden ama kalpten dilemeyen insanların aslında Allah'tan henüz hoşlanmaya başlamadıklarını düşünebilmiş. Evet, yani dünya hayatını Allah'ın önüne geçirdiklerini söyleyebiliriz. Yani kafalarında hep dünya var. Bir Yunus 7'de innellezine la yercune likana ve radibul hayatı dünya. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Öte yandan Ali İmran 14'te bazıyünne linnâsi hubü şâveti minen nisâ vel benûne vel kanâtil mukandâdî mizâbi vel fiddâti vel khayy müsemmeti vel khas ve anâm zâlike metâvul hayatı dünya. Şimdi tebliğe muhatap olan Allah'ın davetiyle başlayan manevi yolculuğun tebliğe muhatap olduğu zaman tebliğci diyor ki bir tarafta bakın bunlar hepsi dünya meta. Kadınlar, çocuklar, altın, gümüş, salmaatlar, hayvanlar, ekinler bunlar hep dünya hayatının metaıdır. Terazinin bir kefesinde dünya hayatı var. Terazinin diğer kefesinde Allah'ın katında en güzel sığınak Allah'ın zatı var. Ve tebliğci diyor ki dünya hayatını mı yoksa Allah'ın katında en güzel sığınak olan Allah'ın zatını mı? Hangisini istiyorsun? Dünya hayatı mı? En güzel sığınak olan Allah'ın zatı mı? Eğer kişi daveti kabul etmiyorsa doğal olarak en güzel sığınak Allah'ın zatını arkaya atıyor ve dünya hayatını diliyor. Öyle olunca o zaman Allah'tan henüz hoşlanmaya başlamadıklarını söyleyebilmemiz, evet. Yani kişinin tercihi önemli. Mesela şu dünyanın hepsi o kişinin olsa mutlu olabilir mi? Hayır. Ama onu mutlu eden Allah. Allah'ın zatına sığınmak. O zaman da Allah'ın zatından bize üflenen bir ruh var. Bu ruh Allah'ın bizde bir emaneti, emanetini geri istiyor. Tekrar Allah'ın zatına ulaştırmamızı istiyor. Ama bu başlangıçta bir iradeyle dilemek, Allah'a ulaşmayı dilemek gerekli. Davet kendisine ulaşıyor, daveti kabul etmiyor. Daveti kabul etmeyince o zaman kesinlikle dünya hayatını tercih ediyor. Daveti kabul etmeyen herkes dünya hayatını dilemiş oluyor. Hazreti Ömer'in sözü, şaşıran bu insanın ki Allah'ı biliyor, davet kendisine gelmiş ama İsyan ediyor. Dilemiyor. İsyan eden kişi şaşırır bu insanı ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şeytan ne yapıyor? Şeytan insanları isyana teşvik ediyor. İsyan eden herkes şeytana itaat etmiştir. Ve şeytana itaat eden herkes dünya hayatına meyletmiştir. Gaziantep'ten bir kardeşim muhterem hocam Tövbe 111'deki ayetindeki Allah-u Teala'nın ahde vefasından bahseder misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala burada ebedi bir olaydan bahsediyor. Her devirde sadece tek bir din olmuştur. İki tane din, üç tane din yoktur. Sadece tek bir din, Allah'a teslim dini vardır. İslam dini, Hazreti İbrahim'in zamanında Adil Hanif dini, Peygamberimiz zamanında Arapça indirilen Kur'an-ı Kerim'de İslam kelimesi, Hanif kelimesinin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Teslim olma, tek Allah'a inanma, tek cemaat oluşturma ve şehadet müessesi Hazreti Musa'nın zamanında da ona tabi olanlar için vardır. Hazreti İsa zamanında ona tabi olanlar için vardır. Hazreti Peygamber Efendimiz zamanında ona tabi olanlar için vardır. Her devirde hem Allah'ın düşmanları hem de dostları olmuştur. Allah her savaşta Allah'ın dostlarının canlarını ve mallarını cennet karşılığı satın almıştır. Burada aslında bir dinden başka bir din olmadığı son derece net olarak ortaya çıkıyor. Şehadet müessesi can ve mal karşılığı cennet her peygamber zamanında mutlaka olmuştur. Allah-u Teala bu sözü sadece Kur'an-ı Kerim'de vermiyor. Hazreti İbrahim zamanında da Hanif dininin gereği buydu. Bütün peygamberler zamanında o peygambere tabi olup da Allah'ın düşmanlarına karşı savaş veren herkes için şehit olma müessesesi vardır. Yani Allah onların canlarını ve Onların canlarını cennet karşılığı olarak alıyor. Allah'ın düşmanına karşı yapılan savaşta Allah dostlarından her kim öldürülürse şehit olacaktır. Şehadet müessesesi o kişinin mutlaka Allah'ın cennetine girmesini ifade eder. Allah Teala'nın dizaynında Allah hep en güzelini vücuda getirmiştir ve mükafatı budur. Allah yolunda şehit olmak için olmak en büyüktür, şehit olmak. 7. Safa'nın salah makamının 5. mertebesine ulaşmıştır. Sıddıklarla iradesini Allah'a teslim etmiştir. Olan insanlarla, Allah'ın irşat makamına tayin ettiği insanlarla birlikte cennetlerin en üst olanında 7. kat cennetlerde haşrolunacaklardır. An cennetleri. Yani şehitlerin cenneti an cenneti. Evvela salihler var. 1. an cennetinde şehitler var. Sıddıklar var. İradesini teslim eden müşrikler var. Ve de şahitler var. Kavim resulleri ve devrin imamı var. Tövbe 111'e bakalım inşallah şimdi. Allah muhakkak ki Allah yolunda savaşan, böylece öldüren ve öldürülen müminlerden onlara verilecek cennet karşısında canlarını ve mallarını satın almıştır. Bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da onun Allah'ın üzerine hak olan vaadidir. Allah'tan daha çok ahdine vefa eden kimdir? Onunla yaptığınız alışverişle sevinin. İşte bu en büyük fevz, mükafattır. Yani ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. O halde salihler, şehitler, sıddıklar, mürşitler ve şahitler söz konusu. Allah Teala Ali İmran suresinin 169. ayet-i kerimesinde şehitler için Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın. Hayır, onlar haydırlar, canlıdırlar. Rablerinin katında rızıklandırılırlar. O zaman ikinci mertebe salah nurunu verilenler, onlar o salah nuruyla rızıklanan insanlardır. Allah razı olsun. Mersin'den bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ı sevenler kimlerdir? Allah'a karşı sevgimizin artması için ne yapmalıyız? Allah'ı sevenler, onlar Allah'ın kendileri için ait mürşide tabi olanlardır. Alimran 31'de İn kuntum tuhibbun Allah'a, Allah'ı seviyorsanız fetebi'uni, o zaman bana tabi olun. Öyleyse Allah-u Teala kimi sever? Allah mürşidine tabi olanları sever. Allah kendisini vekil tutanları sever. Allah tevekkül edenleri sever. Allah sabredenleri sever vesaire. Allah'ın sevdikleriyle Allah'ın sevmediklerini iki sıraitimize var. Ona bakacak olursak buradan Allah kimleri sever? Tevekkül edenleri sever. Tövbe edip temizlenenleri sever. Takva sahiplerini sever. Muhsinleri sever. Kendi yolunda sabr bağlayanları sever. Adil olanları sever. Sabredenleri sever. Allah kimleri sevmez? Haddi aşanları sevmez. Fesat çıkaranları sevmez. Kafirleri sevmez. Zalimleri sevmez. Kibirlenenleri sevmez. İhanet eden günahkar hainleri sevmez. Müsrifleri sevmez. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, ben Allah'ın takva sahibi olan bir kulu olmak isterim. Bunun için ne yapmalıyım? Allah'ın takva sahibi kulu olmak istiyorsan mutlaka yola Allah'a ulaşmayı dilemen. 1. sefer takva, Allah'a ulaşmayı dilemek. Her zaman Efendimiz buyuruyor, Seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Birilerinin ifade ettiği gibi takva korku değil, sevginin kaybedilmesi korkusudur. Yani takva Allah'ı sevmektir. Nitekim Al-İmran 31'de eğer Allah'ı seviyorsanız, kimdir o Allah'ı seven, Allah'a ulaşmayı dileyen? Bana tabi olun. Bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. O halde her safa takva aslında sevgiyi muhtevasına alıyor. Allah Teala Bakara suresinin 2. ayet-i kerimesinde Zalikel kitabu la raybe fi. Bu öyle bir kitap, hiç şüphe yok. Takva sahipler için bir hidayettir. Huden li muttakin. Takva sahipleri için hidayettir. Dolayısıyla ruhun Allah'a ulaşması üçüncü safa takva sahibi olmaktır. Fizik ucunun Allah'a teslimi, dördüncü safa takva sahibi olmak, nefsin Allah'a teslimi, beşinci safa takva sahibi olmak, altıncı safa takva olmak ihlas, yedinci safa takva sahibi olmak, iradenin Allah'a teslimini bu tevassana alıyor. Bunun için Allah-u Teala'yı çok zikredeceksin inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan birkaç Muhterem Hoca'nın defalarca tebliğ yapılmasına rağmen delalette olan bir yakınım beni sürekli yanına çağırıyor. Gidince çok huzursuz oluyoruz. Bu konuda ne yapmamız uygun olur? Tebliğ yaptıktan sonra onun yanında da huzursuz oluyorsan, bir daha huzursuz olmak istemiyorsan gitmezsin sen de. Davetini yapmışsın, tebliğ yapmışsın. Tamam, ama yeni bir durum ortaya çıkarsa yine de ona yardımcı olmaya çalış. İnşallah Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Hasretle, hürmetle, büyük okullarınızdan öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Hocam müsaade soruma geçmek istiyorum. Allah'ın uğruna kainatı yarattığı ve en sevdiği Peygamber Efendimiz bile benim mürebbetim, öğretmenim olmasaydı Rabbime arif olamazdım. Buyurmasına rağmen bugünkü din tatbikatında mürebbiye, mürşide karşı cephe alınmasının sebebi nedir? Bizi açıklayabilir misiniz? Tekrar elinize hasretle, hürmetle, saygıyla öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Tekrar suali değerlendirirsek, Allah'ın uğruna kainatı yarattığı en sevdiği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile لَوْلَا لَمَا رَبِّي لَمَا عَرَفْتُ رَبِّي benim mürebbim olmasa benimle Rabbim arif olmasın buyurmasına rağmen mürebbiye, mürşide karşı cephe almasının sebebi bizi ne açıklar mısınız diyor. İblis insanları tesir etmek suretiyle mürşide karşı insanlara kışkırtıyor. Şeytanın tuzaklarına bakacak olursak net olarak bunu görüyoruz. Mesela Fatiha suresinde 5. ayet-i kerimede İyyâke nâbudu sadece sana kul oluruz ve İyyâke nestaîn istane-i mürşid bizi sadece senden ister ehdine sirat-ı müstakim bizi sirat-ı müstakimine ulaştır. Öyleyse sirat-ı müstakime ulaşmak mutlaka mürşitlendir. Mürşitle insan sirat-ı müstakime ulaşacaksa şimdi Araf suresinin 16-17. ayet-i kerimesine baktığımız zaman İblis sırat-ı müstakime oturuyor ve insanların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani oluyor. Bundan sonra beni azdırmanın sebebiyle senin sırat-ı müstakimine onlara karşı mani olmak için oturacağım. Yani insanların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olan iblis. Öyleyse mani olmak için ne yapacaktır? İrşad makamını kötüleyecektir ve irşad makamına tabi olmak şirktir diyecektir. Nitekim insanlara da bunu söylüyor. Sağdan soldan önünden arkadan giriyor ve onların küfürde kalmasını sağlıyor. Öyleyse sebebi zaten 19 tane negatif özelliğin sahiplerinin bir tanesi bu kişinin şeytanın kulu ve dostu olması. İşte şeytanın kulu ve dostu olanlara Allah'ın ayetleri açıklandığı zaman onlar dikkate almazlar ve Allah'ın asli kanunu rahatlıkla çiğneyebiliyorlar ve mürşide tabi olmak şirktir. Kul ve Allah arasında kimse giremez safsatasıyla insanları meşgul ediyorlar. Mürşide tabi olmak farzdır. Allah Teala 7 ayet-i kerimede mürşide tabiyeti açıklıyor. İşte Al-İmran 31, işte Al-İmran 164, Meryem 43, Yasin 21, Mumin 38, Zuhruf 61 ve Cuma 2 bu ayetlerin hepsi mürşide tabiyeti açıklıyor. Ama mürşide tabi olanların öncelikle birinci safhada yerine getirmeleri gereken şey ne? Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Bakara 46 onlar mülaki olacaklarına inananlardır. Bakara 249 mülaki olacaklarını kesin bilenlerdir. Enam 154 Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar. Rad 2 Rabbine mülaki olmayı yakin hasil ederler. Kehf 110 Rabbine mülaki olmayı dilerler. Ankebut 5 Allah'a mülaki olmayı muhabbet duyarlar. Ve vesaire. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Haram Kur'an, Haram Ud programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
3: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz perşembeyi cumaya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar perşembeyi cumaya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Ne var ki başka? Allah-u Teala hepinizden sadece bir tek şey ister. Sizin mutlu olmanız. Mutlu olmaksa Kur'an'ı hangi ölçüde yaşamanıza bağlıdır. Hangi ölçüde yaşıyorsanız o ölçüde mutlu olabilirsiniz. Bir tek dilek Allah'a ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken ulaştırma talebiniz sizi mutlak olarak cehennemden kurtarır. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? İnsanlar var, cehenneme girecekler. Cehenneme giren kişinin bir daha cehennemden çıkması mümkün değildir. ayet-i kerime cehenneme giren kişinin cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Ve Kur'an-ı Kerim'i didik didik aradık. Cehenneme giren kişinin cehennemden çıkmasına dair hiçbir ayet-i kerime mevcut değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız Allah'a ulaşmayı dileyenlerden biri olarak başkalarını da kurtuluşun orada olduğunu anlatmalısınız. Allah hepinizi sever. O Allah Teala insanları seviyor diye koyduğu kanunları çiğnemez. Sever ama insanların cennete layık olmasını ister. Cennete liyakatse hiç de insanların zannettiği gibi zor bir şey değildir. Hepiniz, şu anda beni dinleyenlerin hepsi, hepinize sesleniyorum. Hepiniz cehennemden kurtulabilirsiniz. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah Teala onu kendisine ulaştıracağını söylüyor.

Diyor ki Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve cehennemden kurtulun. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Yani onun ruhunu. Ayet-i kerime şöyle. Allahü yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah yeştevi seçer. İleyhi ona kendisine men kişiyi yeşaü dilediği Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve ona kendisine ulaştırır. Men kişiyi yünib. Münib olan Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse biz insanlara düşen görev dilemek. Ya Rabbi diyeceğiz, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Allah'ım bu dileğim kalpten değilse bunu kalpten yapmam için bana yardımcı ol. Çünkü dileğin mutlaka gerçek olması söz konusu. Gerçekten kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Yani sadece sözde kalan aslında kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı, Allah'a vasıl etmeyi dilemediği halde söz olarak bunu söylüyorsa, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyorsa ama burası söylemiyorsa kalbi böyle bir talebin sahibi değilse o zaman Allah-u Teala bu talebi, bu isteği kabul etmez. Kalpten olmasını temel şart koşmuş. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinizi sever, hem de çok sever. O hepinizin sahibidir. Hepimizin sahibidir. O bizim sahibimiz, her şeyimiz. Bize hayat veren, bizi yaratan, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Hayattayız. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bizi bir başka şey olarak yaratmamış. İnsan olarak yaratmış. Bir anne babadan insan olarak dünyaya gelmemizi sağlamış. İnsanız. Yani kainatta Allah'a en yakın olan mahlukuz. Sadece bu bile, insan olarak yaratılmamız bile bizim için çok büyük bir nimet. Allah Teala da en üstün mahluk olarak yarattığı ve kendisine ruh üfürdüğü insanoğlunu o kadar çok seviyor ki evvela ruhundan ona üfürmeyi uygun görmüş. Bu insanı eşrefi mahlukat kılar. Yani bütün mahlukatın en şereflisi kılar. Çünkü insandan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Ne cinler, ne melekler, ne de başka bir varlık, herhangi bir varlık Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyamaz. Bu insana has bir olgudur. İnsan doğarken Allah'ın ruhu onda değildir. Doğmadan evvel Allah'ın ruhu o kişide değildir, bebekte değildir. Dünyaya geldikten sonra bebek, dünyaya geldikten sonra Allah onun içine ruhundan üfürür. Bütün insanlar için bu değişmez bir hakikattir. Mutlaka gerçekleşir. Öyleyse kim insan olarak doğarsa doğduğu an
Allah onun içine ruhundan üfürür ve üfürülen ruh derhal o bebeğin şeklini alır. Ve bebek büyür, okula gider, mezun olur, hayata atılır, ihtiyarlar. Bu müddet içindeki fizik vücutta vücuda gelen bütün değişikliklerin aynı ruhta otomatik olarak oluşur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'yı sevin. Çok sevin ki Allah tarafından sevilesiniz. Allah herkesi sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir yelpaze var. Allah-u Teala'nın sevgisi herkes için vardır. İşte o sevgisine layık olmalıyız. Liyakatimiz Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bu dünya mutluluğunun ve ahiret mutluluğunun, yani cennet mutluluğunun giriş kapısıdır. Allah'a müdaki olmayı dilemek. Ne olur dilersek. Hiç ne olacak? Takva sahibi oluruz. İşte bu hiç dediğimiz şey var ya, o takva sahibi olmak bir insanı Allah'ın cennetine ulaştırır. Çünkü cennet sadece takva sahiplerine açıktır. Allah Teala diyor ki ve uzlifetül cenneti lil muttaki. Lil muttakine gayri vayit. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadune. İşte size vaad olunan cennet budur. Diyor Allah Teala. Likilli evvabin hafiz. Bütün hafiz olanlar için, kim Allah'a mürşidini sorarsa, Allah'a ulaşmayı dedikten sonra kişinin içini bir mürşid sevgisi doldurur Allah Teala. O zaman kişi hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorar, Allah da mutlaka ona mürşidini gösterir. Ve de kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olur. Tabiyet, tabi olduğu anda kişiyi ikinci kat cennete ulaştırır. Ne yapmıştır bu kişi? Henüz hiçbir şey yapmamıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir, cehennemden kurtulmuştur, birinci kat cennete sahip olmuştur. Sonra da içinde dayanılmaz bir mürşit arzusu duymuştur. Mutlaka mürşide tabi olmanın gereğini iç dünyası ona haykırmaktadır. Kişi mürşidine tabi olur. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa ikinci kat cennetin sahibi olur. Ve nefs tezkiyesi başlar. Kişi zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ya sesle ya da sessiz, hatta dilini bile kımıldatmadan diye zikir yapar. Ne olur? Mürşidine tabi olan kişinin kalbine Allah Teala iman kelimesini yazar ve tabi olduğu anda devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir.
Kim Allah'a münaki olmayı dilerse, Allah onu mürşid sevgisi vererek mürşidini sormaya ulaştırır. Hacet namazı kılıp Allah'tan sormasını temin eder. Allah yapar bunu. Kişi otomatik olarak bunu mutlaka gerçekleştirir. Öyle bir mürşid sevgisi verir ki, Allah Teala iştiyakı verir ki, mürşide kavuşma talebi verir ki, kişi hacet namazı kılarak gözyaşları içinde mürşidini ister Allah Teala'dan. Hacet namazını kıldığında Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Diyelim ki birkaç tane mürşidi kişi düşündü. O da olabilir dedi, o da olabilir dedi, o da olabilir. Acaba hangisi benim mürşidim diye sorduğu zaman Allah Teala o mürşitlerin hepsini gösterir ona. Ve bunu hepsini ayrı ayrı göstermekle kalmaz. Her birini göstererek o gösterdiği rüyalarla kesin olarak o kişiye mürşidinin hangisi olduğunu ispat eder. Açık ve kesin bir şekilde gösterir. Diğerleri gölgede kalır. O mürşid, o kişinin mürşidi olan o 4 tane kişiden, 5 tane kişiden hangisi ise, 3 tane kişiden hangisi ise, o net görüntüyle görünür. Ve kişi bilir ki Allah'ın kendisi için seçtiği mürşid odur. Diğerleri değildir. Ne yapar kişi? Gözyaşları içinde koşar, çıkırıklar içinde mürşidine tabi olur. İşte o gözyaşları Allah Teala'nın o kişiye verdiği mutluluk gözyaşlarıdır. Ve de tabiyet gerçekleşir gerçekleşmez, o kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu önden arkaya doğru uzanan bir dizayn içerisinde başından ve enine kadar olan kısmı o kişinin ön tarafında, geri kalanında vücudunun geri kalanında, arka tarafında olmak üzere ruh, mürşidin ruhu, affedersin, devrin imamının ruhu yere paralel olarak o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Allah Teala onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz ve kalplerin içine imanı yazarız diyor. O kişinin kalbinin içine iman yazılıyor. O noktadan itibaren kişi kalbine yazılan o iman kelimesi var ya, o iman kelimesi sebebiyle muhteşem bir dünya mutluluğunu yaşayacaktır. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması üzerine defaatle farz kılınmıştır. Allah Teala buyuruyor, irci'i ila rabbiki, ruha emrediyor. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Rücu etmek, geri dönmek. Niçin geri dön? Çünkü Allah üfürüyor. Allah'ın ruhu ve Allah'ın ruhunun Allah'a iadesi gerek. Ruh vücuttan ayrılacaktır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Orada 7 katlı bir alemler dizisi geçilecektir. Birinci alemde çimenler üzerinde, seccadelerde secde edilecektir. İkinci katta su varılacaktır. Bir sarıya benzer bir renkte, bir şeffaf sıvının içinde ruhlar su varılacaktır. Üçüncü
gök katında bir köşk mescidin içinde ya üst katta ya da alt katta, üst katta olmuşsa alt katta secde edilecektir. Dördüncü gök katında Beyt-i Makdes'in aslında secde edilecektir. Beşinci gök katında Beytül Haram'ın aslında secde edilecektir. Sevgili kardeşlerim, altıncı gök katında bir buz kalıbına benzer bir nurdan çıkan çok açık yeşil beyaz ama yeşile çok açık yeşil renkli bir beyaz nur o kişinin bütün vücudunu kaplayacak ve derilerini çatlatacaktır. Sonra çatlaklar izale edilecektir. Ve bu çatlakların

O boşlukta duran kürsünün üzerinde Kafkas kıyafetine benzeyen bir kıyafet. O kişinin ruhuna giydirilir. Ve eline bir kılıç verilir. Kıyafeti giyen, kılıcı alan ruh yukarıya doğru yükselerek tavandan dışarı çıkar. Sevgili kardeşlerim, buradan 7. kata ulaşılacaktır. 7 tane alem geçirecektir. Önce kader hücreleri. Kişi kendi kader hücresinin önünde duracaktır. Altıgen kader hücreleri. Orada onun yarını, öbür günü, daha öbür günü ve ömrü boyunca geçireceği bütün günlerde gelecekte neler yapacağı önceden kaydedilmiştir. Allah Teala zamanı sıfırlayabilen, hemen hemen sıfır, sonsuz izin sahibidir. Zamanı vücuda getiren de Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, yedinci katta 7 tane alem geçirecektir. Bunların her biri o ruh için mutlaka ulaşılması gereken yerlerdir. Birincisi o kişinin önündeki o hücreler dizisidir. Kader hücreleri. O kader hücrelerinden hareketle kişinin ulaşacağı yer Ümmül Kitap'tır. Ümmül Kitap, kitapların anası, ana kitap, ayrı ayrı kitaplardan oluşur. Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat oradadır. Hazreti İsa'ya indirilen İncil oradadır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim oradadır. Hepsi bir tek kitabın bölümlerini ayrı ayrı bölümlerini oluşturur. Yani birbirine yapıştırılmış durumda, birbirine eklenmiş durumda. Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala'nın peygamber olmayan Resullerine yazdırdığı sohbet kitapları da oradadır. Ve onlardan birinin son sayfası açıktır. Son kitabın son sayfası. Ümmü Kitap'taki kitap 10 katlı bir apartman büyüklüğündedir. Ve onu tutanları göremezsiniz. Tutanlar arşı tutan meleklerdir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala en çok sevdiği mahluk olan insanın mutlu olması için her şeyi yapmış. Her şeyin en güzelini insan için

yaratmış. İnsanı eşrefi mahlukat kılmış. Yani bütün yer mahlukatın en şereflisi. Sebebi de tek bir sebep. Çünkü içinde Allah'ın ruhu var. Kendi şeklini almış olan, o kişinin şeklini almış olan Allah'ın ruhu. Vücudunuz bir kalıptır. Vücudunuza giren ruh mutlaka o vücudun şeklini alır her şeyiyle. Yani gözüyle, kaşıyla, burnuyla, ağzıyla, her uzvuyla onun tam aynıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'ın dizaynı odur ki bütün insanlar üzerinde Allah Teala bu sevgisini yaşar. Herkesi sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir farklılık dizisi vardır. Her insan o muhtevanın başka bir yerindedir. İşte insanların oradaki yerleri Allah Teala için hep değişir. Allah Teala o kişinin dereceleri arttıkça onu yüceltir. Ve ona ruhunu Allah'a teslim etmeyi bir hediye olarak gerçekleştirir Allah Teala. O kişi de evvela dayanılmaz bir Allah'a ulaşmayı dileme arzusu gelir. Ve Allah Teala'ya dua edip mutlaka Allah'a ulaşmayı diler. Bu onun birinci kat cennetin sahibi olmasıdır. Sonra Allah Teala ona dayanılmaz bir irşat, mürşit sevgisi verir. Mürşidini aramaya başlar. Bunun da ilacı hacet namazını kılmaktır. Şiva abdestini alır. Gece saat, şimdiki saatle birden sonra. Aslında 12 olan gece yarısından sonra ama saatle bir saat henüz ileri olduğu için öyle söylüyoruz. Bu şimdiki saatte saat birden sonra kişi kalkar, boy abdestini alır, hacet namazını kılar. Allah'tan mürşidini sorar. Eğer o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala'nın ona mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Mutlaka gösterir. O kişi mürşidine karşı üst seviye bir sevgi duyar. Bu sevginin nuru içinde, aydınlığı içinde mürşidine koşar, gözyaşları içinde tabi olur. Tabi olduğu anda artık ikinci kat cennetin sahibidir. İşte bundan sonrası ruhun Allah'a doğru yolculuğudur ki 7 tane gök katını aşacaktır. 7. katta o kişi evvela kader hücrelerini geçer, sonra ümmi kitabı geçer, kudret denizine ulaşır. Kudret denizinin derinliklerine dalar. Ruhlar için denizin derinlikleri bir şey ifade etmez. Çünkü ruh nefes almak mecburiyetinde değildir. Derinlere girer. Yerin derinliklerine girer. Dünyanın derinliklerine girer. Oradaki o sıcak tabakayı özel renkleriyle görür. Oradaki o korkunç sıcaklık
Ona hiçbir tesirde bulunmaz. Çünkü o bir ruhtur. O alemin varlığı değildir. Dolayısıyla o dünyanın merkezindeki o mağma tabakası, lavlar, onun için hiçbir şey ifade etmez. Ona bir zarar veremez. Sevgili kardeşlerim, bu kişi mürşidini Allah'tan istemiştir. Ona ulaşmıştır. Ondan sonra bu yolculuğu yapıyor. Bu kudret denizini birçok sırrıyla beraber yaşar. Kudret denizinden sonra ulaşacağı yer makam-ı Mahmud'dur. Orası makam-ı Mahmud, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ve bütün devrin imamı olan Resullerin nikahlarının yapıldığı, kıyıldığı yerdir. Orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam vardır. Onun sahabesinden seçkin olanlar vardır. Ve yolculuğa çıkanlardan devrin imamının ruhu orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile birlikte kalır. Bu noktadan sonra geri kalanlar yollarına devam ederler. Makam-ı Mahmud'a ulaştıktan sonra Divan-ı Salih'ine ulaşırlar. Oradan zikir hücrelerine ulaşırlar. Ve zikir hücrelerinde 1,5 metre, 2,5 metre yükseklikte yaklaşık olarak bulunan küresel zikir hücrelerinin içine girerler. Muntazam bir sıra içerisinde orada zikir yaparlar. Zikir Allah kelimesinin tekrarıdır. Zikir sayısını tamamlamayan kişi olmaz. Çünkü zikirleri yapanlar ruhlardır. Allah'ın emrine itaat etmemeleri mümkün değildir. Herkes zikrini tamamladıkça oradan ayrılır, zikir hücrelerinden. Siddet-i Münteha'ya ulaşır. Siddet-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Hind-i İlahi'ye ulaşır. Hind-i İlahi'de Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatına ulaşınca Allah'ın zatında ifna olur, yok olur, kaybolur. Önce el öpme işlemini gerçekleştirir Allah Teala'nın zatında o muhteva tamamlanır. Allah'ın zatında yok olur. Bu fena filah olmuştur. Fena, fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde, zatında yok olmak. Her şey bitmiş midir? Hayır, asıl şimdi başlamaktadır. Bu Allah'ın zatında yok oluştan sonra o ruh tekrar Allah'ın zatından ayrılacaktır. Kendisine Hind-i İlahi'de verilecek olan bir altın tahtın üzerinde bulunacaktır. Namazların dışındaki zaman parçalarında
Her namazda safları katılacaktır. O da namazın bir rüknü olacaktır. Namazı katılacak, namazı kılacaktır. İşte Allah'ın zatında fani olan ruh, yok olan ruh, Allah'ın zatında kalmıyor. Tekrar Allah'ın zatından ayrılıyor. Kendisine verilen tahtlar üzerinde bir yeni hayatı yaşamaya başlıyor. Sevgili kardeşlerim, bütün ruhlar bu güzellikleri yaşamak için verilmiştir insanlara ve orada indi ilahide ruhlar menafillah olurlar, Allah'ın zatında yok olurlar. Sonra da tekrar Allah'ın zatından çıkarak indi ilahide Allah'ın katındaki huzur namazını iştirak ederler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bu noktaya ulaştırdığı bir insan üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve bu noktaya kadar o kişinin özel bir gayreti olmamıştır. O sadece bir dileğin sahibi olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Ve de bu dilek karşılığında Allah Teala ona bir tek dileğin mükafatı olarak bunların hepsini yaşatmıştır. Ve kişi enafillah olmuştur. Orada Allah'ın zatından ayrılıp orada özel bir tahtın, altın tahtın sahibi kalmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Siz Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Allah'ın size olan sevgisi onun binlerce katıdır. Ama herkes Allah'ı farklı bir boyutta sevdiği için, insanların Allah'a karşı olan sevgisi birbirine eşit olmadığı için, Allah'ın da onlara karşı olan sevgisi birbirine eşit olmaz. Kişi toplum içinde, o sonsuzluk insan içinde hangi sıradaysa Allah Teala'nın indinde de o sıradadır. Hangi seviyedeyse durumu o seviyededir. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor sevgili kardeşlerim. Ve mutluluğunuzu düşünün. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız, biter mi? Hayır, buraya kadar olan kesim size Allah-u Teala tarafından hediye edilmiştir. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Bu mutluluğun ruh teslimine kadar olan kesimidir. Bu sohbetimizde size anlattığımız bu kadar kesim. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

El Fatiha mi as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir Kur'an tefsiri yapmak üzere beraberiz. Kaldığımız yerden tefsire devam etmek için beraberiz. Rahat Suresinin 29. ayet-i kerimesiyle inşallah sözlerimize başlamak istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine amenu ve amilus salihati tuva lehum ve husnu me'ab. Böyle söylüyor Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala. Şimdi kelimelere geçiyoruz. Ellezine amenu, amenu olan kişiler, kimseler ve amilu es salihati ve amilus salihati, salih amel işleyenler, tuva, çok güzel, en güzel, en hoş, gözü aydın, ne mutlu lehüm, onlar için, onlara ve hüsnü ve en güzeli meabin, dönüş, dönme yeri, sığınak. Ellezine aminu, amin olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amelü salihati ve salih amel, nefsi ıslah edici amel yapanlar, tuba lehum, onların gözü aydın, ne mutlu onlara ve hüsnü meab ve meabin güzeli onların sığınağın en güzeli onların. Amin olanlar, yani ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefsi ıslah edici amel yapanlar. Ne mutlu onlara ve meabin en güzeli onların.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, meab aslında sığınak demek. Meab'ın sığınağın. En güzeli onların. Evvela meab muhtevasına beraberce bakalım. Allah Teala Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki vallahu indehu hüsnül meab. Andolsun ki, yemin olsun ki Allah onun katındaki, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Allah-u Teala Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ مَآبًا. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine, Allah'a ulaştıran yolu, Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Yani sırat-ı müstakimi kendisine yol ittihaz eder. Ve meab olarak diyor Allah-u Teala, bu yolu takip ederek kimin ruhu Allah'a ulaşırsa, Allah o kişinin ruhuna meab olur anlamı var. Zariyat dedi de Allah-u Teala, fefirru ilallahi diyor, Allah'a kaç ve Allah'a sığın anlamı var firarda. Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Yani Allah bir sığınaktır. Ona ulaşıp sığınağa sığınacaksın demiş oluyor Allah-u Teala. Ve meab kelimesi her şeyden önce bir sığınak ifade eder. Bu sebeple ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlar için Allah Teala evvab kelimesini kullanıyor. Yani meaba ulaşan, meaba ulaşıp sığınan demek. Meab sığınak, evvab sığınağa sığınan. İşte Kaf suresinin 31 ve 32. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ve uzlufetul cenneti lil muttakine gayri bayit. Haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaadolunduğunuz şey budur, bu cennettir. Buyuruyor Allah Teala. Ve söylüyor ki yani oraya, bu cennete, vaad olunduğunuz şeye hadi buyurun girin. Onları söylemeden buyurun girin ifadesi orada yok. Sadece işte vaad olunduğunuz şey budur, bu cennettir diyor Allah Teala. Sonra kimler için olduğunu söylüyor. Li kulli evvabin hafiz. Bütün evvab olanlar için vaad olunan şey. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişi cennetin üçüncü katına ehil olur. Ona vaat edilen üçüncü kat cennettir. Ve bu kişi evvab takvanın sahibidir. Üçüncü kat cennete ulaşacaktır. Vaat olunduğu cennet orasıdır. Ama evvab olduğu için, meaba sığındığı için, vücudundan ayrılan ruhu ait olduğu yere, geldiği yere geri döndüğü için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse burada bir muhteva var. Buradaki durum onu gösteriyor. Herkes için söz konusu olan bu güzelliği
yaşamaktır. İşte bütün bir dizayn içerisinde Allah'ın herkes için ulaşmayı hedeflediği şey evvela hafiz olmak, sonra da evvap olmak. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka 10 tane ihsan verir, mürşidine ulaştırır. Tabi olduğu anda başının üzerinde devrin imamının ruhu oluşur. İşte devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerinde oluşması noktasında o kişi bir muhafız tarafından korunma altına alınmıştır. Devrin imamının ruhu artık onun muhafızıdır. Neden muhafaza eder? Büyüden muhafaza eder. Şeytanın insanlara asırlarca evvel öğrettiği, Babil şehrinde öğretilmeye başlanan Harut ile Marut isimli iki melek de bu konuda vazife almışlar. Sihrin yani büyünün ve hüddamın yani cinlerin insanlara saldırılmasının önlenmesi söz konusu bu muhafızla. Kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu varsa, o kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de tabi olmuşsa, o günden itibaren ona büyü tesir etmez. Hüddam da tesir etmez. Şeytanın bu zulmani ilimlerin hiçbirisi tesir etmez. O kişi ipnoz edilemez. O kişi illüzyon numaralarıyla aldatılamaz. Ona şeytanın hiçbir ilmi tesir etmez. Boşunadır. İşte o kişi başının üzerindeki ruhla muhafaza altına alınmıştır. Ve Allah Teala o muhafaza altına alınan kişilerin toplamına kavim diyor. Bir insan toplumu oluştuğu zaman onların adı genel anlamda kavim olarak geçiyor Kur'an'da. Hiçbir kavim fiilini bozmadıkça diyor, tayir etmedikçe, yani nefsini negatife döndürmedikçe anlamı var orada. Biz onların başındaki muhafızı geri almayız diyor Allah Teala. Biz onların başının üzerindeki tayir etmeyiz. Üzerindekini tayir etmeyiz diyor, değiştirmeyiz diyor. Öyleyse burada Allah Teala vuslat olayını veriyor bize. Amin olanlar için meyavın en güzeli onların ifadesi var. Kişi sadece amin olmakla kalmamış, Allah'a doğru yola çıkmış. Meyava doğru. Çünkü salih amelde işlemeye başladığını söylüyor bu kişi. Mümin olmak şerefine ermiş. Çünkü Allah Teala kalbinin içindeki küfür kelimesini almış dışarıya. Kalbinin içine imanı yazmış. Bu kişiyi kendisine doğru yönlendirmiş. Ruhu Allah'a doğru yükseliyor. Nefs tezkiye esirleri boyunca emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde birer gök katını aşacak olan ruh sonunda Allah'ın zatına ulaşacaktır. Meaba varacaktır, sığınacaktır, Allah'ın zatına sarılacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Böylece meaba sığınmış, yani evvap hüviyetine girecektir. Rad suresinin 29. ayet-i kerimesi bu bapta önemli bir ayet-i kerime olarak çıkıyor karşımıza. Evet. 29. Evvela amin olma var. Sonra nefs tezkiyesine başlama var. Ve
ve meaba ulaşma. Meaba sığınma. Allah razı olsun. Rad suresi 30. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kezalike ersalnake fi ümmetin kat halet min kabliha umemun li tetluve aleyhimüllezi evhayna ileyke ve hum yekfurun bi rahman kul huve rabbi la ilahe illa hu yani huve aleyhi tevekkeltu ve ileyhi metab. Kelimeler kezalike böyle, böylece, öyle. Erselnake seni gönderdik. Fi ümmetin bir ümmetin içine kat oldu, halet gelip geçti. Min kabliha ondan önce umemün ümmetler. Li tetluve okuman için, tilavet etmen için aleyhim onlara ellezi ki onu evhayna biz vahyettik. İleyke sana ve hüm yekfurun ve onlar inkar ederler. Bir rahmani rahmanı kul de ki hüve o Rabbi benim Rabbim la ilahe ilah yoktur illa hüve ondan başka aleyhi ona tevekkeltü ben tevekkül ettim ve ileyhi ve ona metabi benim tövbem dönüşüm ve kelimelere geçiyoruz. Kezalike ersalneke fi ümmetin. Böylece seni de bir ümmetin içine gönderdik. Kathalet min kabliha umemun. Ondan önce ümmetler gelip geçmiştir. Li tetluve aleyhi müllezi evhayna yettiğimi onlara okuman için. Ve hüm yekfurun ve onlar inkar ediyorlar. Bir rahmani rahmanı kul huve rabbi la ilahe illa huve o benim Rabbimdir ondan başka ilah yoktur. Aleyhi tevekkeltü ben ona tevekkül ettim. Ve ileyhi metabi ve tövbem dönüşüm tövbesi yani tövbesi kabul edilmiş olarak dönüşüm onadır. Ve cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Böylece ondan önce gelip geçmiş ümmetlerde olduğu gibi seni de sana vahyettiğimizi onlara okuman için bir ümmetin içine gönderdik. Onlar Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki, o benim Rabbimdir. Ben ona tevekkül ettim ve ondan başka ilah yoktur. Ve dönüşüm, yani tövbesi kabul edilmiş olarak dönüşüm, tövbem onadır. Şimdi burada bir Allah'a dönüş söz konusu. Ruhun ölmeden evvel Allah'a dönüşü. Böyle bir dönüş önce Allah'a ulaşma dileğine bağlıdır. Sonra bu dileğin arkasından 10 tane ihsan alışa bağlıdır. 10 ihsandan sonra tabi olup mürşid, Allah'ın gösterdiği mürşide olacak tabi olup ondan sonra ruhu Allah'a gönderme işlemidir. Ruhun Allah'a geri dönüşüdür. Böyle bir dönüşte bütün günahların sevaba çevrilmesi söz konusu olur.
tövbenin kabulü bunu gösterir. Kimin bütün günahları böyle bir tövbeyle sevaba çevrilmişse, onların ruhları, tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a geri döner. İşte bu hususlar Furkan suresinin 69, 70 ve 71. ayetlerinde ifade buyuruluyor. Diyor ki Allah Teala Furkan 69'da onlar cehenneme giderler diyor. Cehenneme gidecek olanlardan bahsediyor Allah Teala. Furkan 70'te de buyuruyor ki ama kim tövbe ederse, yani Allah'tan aldığı 10 ihsanla tövbe ederse ve mümin olursa, başka bir tövbeyle mümin olmak söz konusu değil, mutlaka bu tövbe söz konusu. Ve amelü salihata, nefsi ıslah edici amellere başlarsa, ki bu da Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre mümin olmaktır. O zaman diyor Allah Teala biz onların seyyiatini hasenata çeviririz. Onların bütün seyyiati kaybettiği dereceler kazandıkları derecelere çevrilir. İşte böyle bir dizayn söz konusu ve Furkan 71 ve onların ruhları tövbeleri kabul edilerek Allah'a döner. Tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a geri döner, Allah'a ulaşır. Orada da Allah Teala aynı kelimeyi kullanmış. Metaba diyor. Öyleyse ve buradaki metâbe kelimesi hem tövbe kelimesiyle aynı kökten geliyor, hem Allah'a geri dönüşü, hem de tövbeyle yapılan bir dönüşü, tövbelerin kabul edilmesi halindeki bir dönüşü ifade ediyor. Rad suresi 20-31. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَوْ اَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُتِّئَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْاَمْرُ جَمِيعًا اَفَلَمْ يَيَسِّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَهَدَ النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا تُس۪يبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَر۪يبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحْلِفُ الْمِيَادِ Allah Teala buyuruyor ki kelimelerde velev enne, eğer gerçekten olsaydı Kur'anen, Kur'an süyiret, yürüttü bihi, onunla cibali dağlar. Ev veya yahut kuttiyat, yarıldı, parçalandı bihi, onunla el ardu, yer. Ev veya yahut kullime, konuşturuldu bihi, onunla el mevta, ölüler. Bel, fakat ama cemian, bütün hepsi efelem, hala olmadı mı? Yesi ümidini kesiyor. Ellezine amenu, ameni olan kimseler, en olması, lev eğer ise, yeşaullahu, Allah diler, lehede ennase, elbette insanları hidayete erdirir. Cemiyan, tümünü, hepsini, ve la
yezalu ve zail olmaz, devam eder. Ellezine keferu, inkar eden kimseler. Tusibuhum, onlara isabet eder. Bima sebebiyle sanaü, yaptılar. Kariatun, büyük bir musibet, ceza, felaket. Ev veya tehullu, gelir, iner, girer, hulul eder. Kariben, yakın. Min darihim, yurtlarından, evlerinden. Hatta oluncaya kadar, yetiye gelir. Vaadu Allahi, Allah'ın vaadi. İnnallâhe, muhakkak ki Allah, la yuhlifu el miyade. Allah vaadinden dönmez. Şimdi cümleciklere geliyoruz. Ve lev enne Kur'anen, ve eğer Kur'an olsaydı, suyiret bihil cibalü, onunla dağlar yürütülür. Ev kuttiyat bihil ardu, onunla yeryüzü kesilir, yarılır. Ev kullime bihil mevta, veya onunla ölüler konuşturulur. Bellillahil emru cemian. Fakat bütün işler Allah'a aittir. Emir, bütün işler Allah'a aittir. Efelem ye'esi, hala ümitlerini kesmediler mi? Onların iman etmelerinden ümitlerini hala kesmediler mi? Ellezine aminu, aminu olan kimseler, en lev yeşaullahi, eğer Allah dilemiş olsaydı, leheden nase cemian, insanların hepsini elbette hidayete erdirirdi. İnnallâhe ya ve la yezalüllezine keferu, ve kafir olan kimselere olması devam eder. Tusibuhum bima sanaü, yaptıklarından dolayı onlara isabet etmesi. Kariatun, büyük bir musibetin, cezanın. Ev tehullu kariben min darihim, veya yurtların, evlerinin yakınına musibetler hulletmesi, inmesi, gelmesi. Hatta yetiye ye'tiye vaadullahi, Allah'ın vaadi gelinceye kadar. İnnallâhe ilâ yuhliful miyâde, muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Uzundur ayet. Şöyle oluyor cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman. Eğer gerçekten onunla dağlar yürütülen, veya onunla yer yarılan, veya onunla ölüler konuşturulan bir Kur'an olsaydı bile, bütün işler, emirler Allah'ındır, Allah'a aittir. Amin olanlar hala onların iman etmelerinden ümitlerini kesmediler mi? Allah dilemiş olsaydı, insanların hepsini elbette hidayete erdirirdi. Kafir olan kimselere yaptıklarından dolayı büyük bir musibetin, cezanın, felaketin isabet etmesi veya yurtlarının, yani evlerinin yakınına musibetler hulul etmesi, inmesi, gelmesi, Allah'ın vaadi gelinceye kadar devam eder. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Şimdi burada Allah-u Teala'nın vaadi söz konusu. Buradaki vaatten iki muradın olması söz konusudur deniyor. Birincisi Allah'ın kafirlere olan ölüm vaadi, ikincisi de Mekke'nin fetih olunacağı vaadi. Allah'ın nüsret, yani yardım vaadi. Bu ayet-i kerimenin inmesinin nüzul sebebi içinde şöyle bir rivayet söz konusu. Mekke müşrikleri bir gün
şehrin dışına çıkıp oturmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yanlarına gelip onları İslam'a davet etmiş. İşlerinden biri Abdullah İbni Ümeyyetel Mahsumi. Mekke'nin demiş şu iki dağ bizi pek sıkıyor. Bize sıkıntı veriyor. Bunları buradan yürüt de tarlalar açılsın. Yerimiz genişlesin. Nehirler olsun, ziraat yapalım. Sonra da Kasay gibi ceplerinden bazılarını dilirt de sözlerinin doğru olup olmadığını onlar söylesinler. Bu nedenle bu ayet-i kerime nazil olmuş. Yani burada Allah-u Teala'nın eğer gerçekten ölülerin onunla konuşturulacağı, dağların yürütüldüğü veya onunla yer yığılan veya onunla ölüler konuşturulan bir Kur'an olsaydı bile bütün işler, emirler Allah'ındır, Allah'a aittir. Yani emirleri Allah verir. Bir başka ifadeyle siz öyle söylüyorsunuz diye söylediğiniz şeyler olmaz. Allah-u Teala onları vücuda getirmek isterse vücuda getirir. Ama siz söylüyorsunuz diye Allah onları yapmak mecburiyetinde değildir. Amel olanlar hala onların, o insanların ümitlerini, o insanların iman etmelerini, ümitlerini kesmediler mi? Allah dilemiş olsaydı insanların hepsini elbette hidayete erdirirdi. Kafir olan kimselere ise yaptıklarından dolayı büyük bir musibetin, cezanın, felaketin isabet etmesi veya yurtlarının, evlerinin yakınına musibetler hulul etmesi Allah'ın vaadi gelinceye kadar devam eder. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Allah razı olsun. Ve Rad suresinin 32. ayet-i kerimesi.

Allah Teala buyuruyor ki ve lekad istihziye bi rusulin min kablike fe emleytu lillezine keferu sümme ehastuhum fe keyfe kâne kâb. Kelimeler ve lekad ve andolsun ki istihziye istihza edildi, alay edildi bir resulün resuller ile min kablike senden önce de ve o zaman fakat emleytü ben mühlet süre verdim lillezine o kimselere keferu inkar ettiler sümme sonra ehastühüm onları helak ettim, aldım, yakaladım. Fe artık bundan sonra o zaman böylece keyfe nasıl kâne oldu ikabı, ikabım, cezam, azabım. Allah Teala buyuruyor bu kelimelerden cümlecikler olarak mana çıkarırsak ve lekat istuhzi'e andolsun ki istihza edildi, alay edildi bi rusulün min kablike senden önceki resullerle de fe emleytü fakat ben mühlet verdim dillezine keferu kafir olanlara, inkar edenlere sümme ehastühüm sonra onları yakaladım, helak ettim. Fe keyfe kâne ikabe, o zaman benim ikabım, yani cezalandırmam, nasıl oldu? Şimdi cümlecikleri cümleler haline getirelim. Andolsun ki senden önceki resullerle de alay edildi. Fakat ben kafir olan, inkar eden kimselere mühlet verdim. Sonra onları yakaladım, helak ettim. O zaman benim ikabım nasıl oldu?

Böylece Allah-u Teala'nın bir işaretiyle karşı karşıyayız. Sadece o olayda, demin sizlere anlattığımız olayda bir müşrikin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le adeta alay etmesi olayı değil, asırlar boyunca hep insanlar Allah'ın her ülkeye gönderdiği, ard arda gönderdiği Resullerle hep alay etmişler. Bu devirde de aynı şey yapılmaktadır. Allah Teala eskilerden misal veriyor. Senden evvel de Resullerle alay edildi diyor. Ama ben onlara mühlet verdim. Sonra onları yakalayıverdim. Bazı devirlerde Allah'ın cezaları ard arda gelir. İnsanlar bunun Allah'ın Resulleriyle alay edilmesinin arkasından Allah-u Teala tarafından verilen bir ceza olduğunu akıl edemezler. Ve bu sebeple cezalar tekerrür eder, tekrarlanır. Ta ki insanlar akıllarını başlarına toplasınlar. Ve Rad suresinin 33. ayet-i kerimesi. Efemen hüve kaimun ala kulli nefsin bima kesebet. Ve cealu lillahi şüreka. Kul semuhum em tünebbi unehu bima la ya'lemu fil ardı. En bi zahirin minel kavl. Bel züyyine lillezine keferu mekruhum. Ve suddu anissebil. Ve men yudlillahi ve men yudlillahu fe ma lehu min ha. Kelimeler efemen artık kim mi hüve o kaimin kaim olan her yapılan işin başında bulunan daima haberdar olan her şeyi derecelendiren ala üzerine kulli hepsi bütün nefsin nefs bima kesebet kazandığı şeylere ve cealü ve kıldılar lillahi Allah'a şürekae ortaklar. Kul de ki semmuhum onları isimlendirin. Onları isimleriyle davet edin. Em tünebbiunehu yoksa ona haber mi veriyorsunuz? Bima şeyi la ya'lemu bilmiyor. Fil el ardı yeryüzünde em yoksa veya bir zahirin zahir olan minel kavli sözden sözün bel hayır fakat züyine süslü gösterildi lillezine o kimselere keferu kafirler inkar edenler mekruhum onların hileleri tuzakları ve suddu ve men edilirler saptırılırlar anesebili yoldan ve men yudillullahi ve Allah kimi saptırırsa ve ma lehu artık onun için yoktur min hadin bir hidayet eden bir hidayetçi. Şimdi cümleciklere bakıyoruz beraberce. Efemen huve kaimun ala kulli nefsin bima kesebet. Artık bütün nefslerin kazandıkları şeyler üzerinde kaim olan kimdir? Yani her şeyi bilen, gören, derecelendiren, değerlendiren kimdir?

ve icabetin neticelenmemesi söz konusu. Böylece görülen şey o ki davete icabet etme müessesesinde şu olay var. Yani putları isimleriyle çağırın, tatbikata geçin ve görün ki onlar davete icabet edemezler. İcabet edilmeyeceğini görsünler manası çıkıyor. Ve em tünebbiûnehu bimâ lâ yâlemû fil ardı. Hayır. Yoksa siz ona, yani Allah'a, yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Em bi zahirin minel kavli, veya sözün zahir olanını mı? Hayır. Bel züyyine lillezine keferu mekruhum. Hayır, kafirlere onların hileleri süslü gösterildi. Ve suddu anis sebili, ve yoldan, Allah'ın yolundan saptırıldılar. Ve men yuddelillahi, ve Allah kimi dalalette bırakırsa femalehu min hadin, onun için bir hidayetçi yoktur. Buradan cümleciklerin soruna geliyoruz. Allah Teala buyuruyor. Artık bütün nefslerin kazandıkları şeyler üzerinde kaim olan kimdir? Ve onlar Allah'a ortaklar kıldılar. De ki, onları isimleriyle davet etsinler. İcabet edilmeyeceğini görsünler yani. Yoksa siz ona, Allah'a, yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Veya sözün zahir olanını mı? Hayır, kafirlere hileleri süslü gösterildi ve yoldan, Allah'ın yolundan saptırıldılar. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayet eden hidayetçi yoktur. Burada onun için bir hidayetçi yoktur. Yani bulunmaz. Hidayete erdirici. Yani Mehdi, o gece için bir Mehdi, hidayete erdiren birisi yoktur, bulunmaz. Şimdi burada Allah-u Teala onları isimleriyle davet etsinler ve arkasında, yani bunun manası şu: ve davete icabet edilmeyeceğini görsünler. Kafirlere hileleri süslü gösterildi. Yani kafirlerin arasında birçok büyücü var, sihirbaz var. Şeytandan öğrendikleri büyüler ve sihirleri yapınca fizik ötesi bir şeyler yapmış oluyorlar. Ve onlara Allah-u Teala da müsaade ediyor, süslü gösteriliyor. Ve büyü ve sihir öğrenmek suretiyle Allah'ın yolundan saptılar. Öyleyse Allah-u Teala'nın yolundan bir kesin sapma söz konusu. Şimdi burada

bir sonuçla karşı karşıyayız. Allah Teala burada diyor ki: "Ve men yudlilillahi fema lehu min hadin." Allah kimi dalalette bırakırsa onun için bir hidayetçi yoktur, bulunmaz. Allah Teala Kehf 17'de bunu söylüyor. Kim de dalaletteyse onlar için bir veli mürşit bulunmaz. Hidayete ermek için hidayete erdiren birisi mutlaka söz konusu olmalıdır. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar hiçbir zaman Allah Teala tarafından hidayete erdirilmezler. Hidayet ruhun Allah'a ulaşmasıdır ve hiç kimsenin ruhu kendi kendine Allah'a ulaşmaz. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşabilmesi bir dizaynı ifade ediyor. Ancak Allah'ın yardımıyla ruhun Allah'a ulaşması söz konusu olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle, dualarıyla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve iyyâke nestaîn ihdinas sırâtel müstakîm. Sıratel lezzine enamte aleyhim galim vakdobi aleyhim veleddâllin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

dünyevi lezzetler kimseyi mutlu kılamaz. 2022'de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar 1. Dolar TL, 2. Bayram tatili kaç gün, 3. Öğretmen bilişim ağları, ergen, 5. Kedi, 6. Ukrayna, TOKİ başvuruları 7, 8. Galatasaray Barcelona, 9. Asgari ücret, 10. Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah-u Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor. Nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah-u Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana, bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah-u Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler Allah'a ulaşmayı dilenin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle
arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun.

0: Onlara geri döndüğünüz zaman size mazeret, özür beyan ederler. Özür beyan etmeyin, size asla inanmayız de. Allah sizin haberlerinizi, durumunuzu bana bildirmişti. Ve Allah ve onun Resulü sizin amellerinizi görecek. Sonra gaybı, görünmeyeni ve görüneni bilene döndürüleceksiniz. Böylece yapmış olduğunuz şeyleri size haber verecek. Onlara döndüğünüz zaman onlardan yüz çevirirsiniz diye size Allah'a karşı yemin edeceklerdir. Artık onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar murdardır ve kesbetmiş oldukları, kazanmış oldukları şeyler sebebiyle barınacakları yer cehennemdir. Onlardan razı olmanız için size yemin ederler. Eğer siz onlardan razı olursanız, razı olsanız bile muhakkak ki Allah fasık kavimden razı olmaz. Bedevi Araplar küfür, inkar ve nifak bakımından daha şiddetlidir. Allah'ın Resulüne indirdiği şeylerin sınırlarını bilmemeye daha yatkındırlar. Ve Allah alim, en iyi bilendir, hakim, hikmet sahibi, hüküm sahibidir. Ve bedevi Araplardan infak ettiği şeyi zarar kabul eden kimseler vardır. Ve devrin değişmesini, size başınıza kötü devirlerin, felaketlerin gelmesini beklerler. Kötü dönemler, felaketli olaylar onların üzerine olsun. Ve Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Ve bedevi Araplardan Allah'a ve ahiret gününe, Allah'a ölmeden evvel ulaşma gününe inananlar vardır. Ve infak ettikleri şeyleri Allah'ın indinde ve Resul'ün dualarında bir yakınlık, vesile kabul ederler. Muhakkak ki o, onlar için bir yakınlık vesilesi değil midir? Allah onları rahmetinin içine dahil edecek. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nurunu gönderendir. O sabikûnel evvelin, ilk dönemlerdeki hayırlarda yarışanlardan salah makamında iradesini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınanlar, onların bir kısmı muhacirinden, Mekke'den Medine'ye göç edenlerden, bir kısmı ensardan, Medine'deki yardımcılardan ve bir kısmı da onlara ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Sahabe irşat makamına sahip oldukları için onlara tabi olundu. Allah onlardan razı ve onlar da ondan, Allah'tan razıdır. Allah onlara altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladı ve orada ebediyen kalacaklardır. İşte bu en büyük azim mükafattır. Ve sizin etrafınızda olan bedevi Araplardan münafık olanlar ve şehir halkından nifak üzerinde olmaya alışmış olanlar var. Onları sen bilmezsin. Onları biz biliriz. Onları iki kere azaplandıracağız, sonra onlar azim, büyük azaba döndürülecekler. Ve diğerleri, savaştan geri kalanların bir kısmı günahlarını itiraf ettiler. Salih ameli diğer kötü amelle karıştırdılar. Umulur ki Allah onların tövbelerini kabul eder. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Onların mallarından sadaka olarak al ve onunla onları temizle ve tezkiye et ve onlara dua et. Muhakkak ki senin duan onlar için bir sekinedir, sükunettir. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Allah'ın kullarından tövbeleri kabul ettiğini ve sadakaları aldığını kabul ettiğini bilmiyorlar mı? Ve muhakkak ki Allah tövbeleri kabul eden ve rahim olandır, rahmet nuru gönderendir. De ki, istediğinizi yapın. Allah ve onun Resulü ve müminler sizin amellerinizi görecek. Gaybı görünmeyeni ve müşahede edileni, görüneni bilene döndürüleceksiniz. O zaman sizin yapmış olduğunuz şeyleri size haber verecek. Ve diğerleri Allah'ın emri için ertelenmiştir. Onları ya azaplandırır ya da onların tövbesini kabul eder. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve onlar zarar vermek, küfrü kuvvetlendirmek, müminlerin arasını açmak ve daha önce Allah ve Resulüne karşı harbeden, savaşan kişiyi beklemek, gözlemek için bir mescit edindiler. Mescid-i Dirar. Ve mutlaka biz ancak iyilikler, güzellikler isteriz diye yemin ederler. Ve Allah onların kesinlikle yalancılar olduğuna şahitlik eder. Ebediyen orada namaz kılma, ikame etme. İlk günden takva üzerine tesis edilen kurulan mescit, orada namaz kılmak için elbette daha layıktır. Orada temizlenmeyi, kalbini temizlemeyi, arınmayı seven adamlar vardır. Ve Allah temizlenmiş, arınmış olanları sever. Artık binasını Allah'tan takva ve rıza üzerine kuran mı daha hayırlıdır, yoksa binasını kayan, düşen bir çamur yığını kenarına kuran, tesis eden kimse mi? Böylece cehennem ateşinin içine onunla beraber kendisi de göçer. Allah zalimler kavmini, topluluğunu hidayete erdirmez. Onların yapmış oldukları bina, kalplerinde kalpleri parçalanana kadar bir nifak ve şüphe olarak devam edecek, zail olmayacak. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah muhakkak ki Allah yolunda savaşan, böylece öldürülen ve öldürülen müminlerden onlara verilecek cennet karşılığında canlarını ve mallarını satın almıştır. Bu, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da onun Allah'ın üzerine hak olan vaattir. Allah'tan daha çok ahdine vefa eden kimdir? Onunla yaptığınız alışverişle sevinin. Ve işte o en büyük fevzdir, mükafattır. Tövbe edenleri, Allah'a kul olanları, hamd edenleri, oruç tutanları veya seyahat edenleri, Allah yolunda hicret edenleri, savaşmak için veya Allah'ın adını yüceltmek, dinini kuvvetlendirmek için, Allah yolunda hizmet için, ilim tahsil etmek için yurtlarından çıkanları, Allah'a ulaştırmak için ruhlarını yola çıkaranları, yeryüzünde ibretle gezip tefekkür edenleri, rükû ve secde edenleri, marufla emredenleri, münkerden nehyedenleri, yasaklayanları, Allah'ın hudutlarını muhafaza edenleri ve müminleri müjdele. Bir nebinin ve ameni olan kimselerin, müşrikler için cehennem ehli oldukları onlara açıkça belli olduktan sonra, yakınları bile olsa mağfiret dilemeleri olmaz, uygun değildir. Ve İbrahim'in babası için mağfiret dilemesi olamaz, olmaz. Yalnız ona vaat ettiği vaat hariç. Fakat onun babasının Allah'ın düşmanı olduğu, ona belli olduğu beyan edildiği zaman ondan uzaklaştı. İbrahim muhakkak ki evvahtır, yüreği çok sızlar, halimdir, çok merhametlidir. Allah bir kavmi hidayete erdirdikten sonra takva sahibi olacakları şeyler onlara açıklanıncaya kadar, açıklanmadıkça o kavmi dalalete düşürecek, saptıracak değildir. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Semaların ve yerin mülkü muhakkak ki Allah'ındır. Yaşatır, hayat verir ve öldürür. Sizin için Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı yoktur. Andolsun ki Allah Nebiye ve muhacirlere, hicret edenlere, göç edenlere tövbeyi nasip etti. O zor zamanda kalpleri meyletmek, imandan dönmek üzereyken ona tabi olan ensara ve onlardan bir gruba tövbe etmeyi nasip etti. Sonra da onların tövbelerini kabul etti. Çünkü o Allah onlara rauftur, çok şefkatlidir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve geri bırakılan, ayet 106, gazadan geri kalıp haklarındaki hüküm ertelenen üç kişinin de tövbeleri kabul edildi, ayet 117. Hatta yeryüzü geniş olmasına rağmen onlara dar gelmişti. Ve nefsleri de kendilerine dar geldi. Kendilerine Allah'tan başka bir merce, sığınak olmadığını anladılar, kesin olarak idrak ettiler. Sonra tövbeleri kabul edilerek ruhlarını yeniden Allah'a ulaştırsınlar diye tövbelerini kabul etti. Muhakkak ki Allah o tevvaptır, tövbeleri kabul edendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderendir. Ey aminu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen kimseler! Allah'a karşı takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. Medine şehir halkı ve Bedevi Araplardan onun çevresinde olanlar için Allah'ın Resulünden geri kalmaları ve kendi nefslerini onun nefsinden üstün tutmaları, rağbet etmeleri olmaz. Çünkü böylece onlara Allah yolunda aşırı bir susuzluk, bir yorgunluk, bitkinlik ve şiddetli açlık isabet etmesi, küffarı, kafirleri öfkelendirecek bir yere ayak basarak işgal ederek düşmana karşı bir zafere nail olmaları yoktur ki onunla onlara salih amel yazılmış olmasın. Muhakkak ki Allah muhsinlerin ecrini zayi etmez. Ve küçük ve büyük bir nafaka infak etmezler, vermezler ve bir vadiyi geçmezler ki Allah'ın onların yaptıklarını en ahsen, en güzel şekilde mükafatlandırması için onların üzerine yazılmış olmasın. Müminlerin hepsinin birden sefere çıkması gerekmez, uygun olmaz. Böylece her fırkadan bir grup sefere çıkmayıp kendi kavimlerini onlara geri döndükleri zaman onları inzar etmeleri, uyarmaları için dini çok iyi fıkıh etsinler. Umulur ki böylece onlar hazer ederler, Allah'tan çekinirler. Ey amenü olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Küffardan, kafirlerden size en yakın olanlarla savaşın ve siz de bir kuvvet azim bulsunlar. Ve biliniz ki Allah mutlaka takva sahipleriyle beraberdir. Ve sure olarak bir şey indirildiği zaman onlardan birisi, bu hanginizin imanını artırdı der. Ama amenü olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen kimseler, bu sureler onların imanını artırır ve onlar birbirlerini müjdelerler, sevinirler. Ve fakat kalplerinde hastalık, nifak, şüphe, inkar olanlarınsa böylece murdarlıklarına, inkarlarına, şüphelerine murdarlık katar, daha da artırır. Ve onlar kafir olarak ölürler. Ve onlar senede bir veya iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra tövbe etmiyorlar, Allah'a yönelmiyorlar ve onlar zikir yapmıyorlar. Allah'ın ismini ard arda tekrar etmiyorlar. Ve sure olarak bir şey indirildiği zaman, sizi gören bir kimse var mı diye onlar birbirlerine bakarlar, sonra giderler. Allah onların kalplerini fıkıh etmeyen bir kavim olmaları sebebiyle çevirdi. Andolsun ki size sizin içinizden aziz bir Resul geldi. Sizin üzüldüğünüz şey ona ağır gelir, onu üzer. Size çok düşkün, müminlere şefkatli ve merhametlidir. Bundan sonra eğer onlar dönerlerse, o zaman onlara şöyle de: bana Allah yeter, kafidir. Ondan başka ilah yoktur. Ben Allah'a tevekkül ettim, güvendim. Ve O, azim arşın Rabbidir. Yunus Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 109 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. İşte bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Onlardan bir adama insanları uyarması, amenü olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemesi için vahyetmemiz insanlara acayip, garip mi geldi? Muhakkak ki onlar için Rablerinin yanında, katında sıddıklar makamı vardır. Kafirler şöyle dediler: muhakkak ki bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır. Muhakkak ki sizin Rabbiniz Allah, semaları ve yeryüzünü 6 günde yaratandır. Sonra arşa istiva etti. İşleri düzenler ve onun izni olmadıktan sonra olmadıkça bir şefaatçi yoktur. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Artık ona kul olun, hala tezekkür etmez misiniz? Hepinizin dönüşü O'nadır, dönüş yeriniz O'dur. Allah'ın vaadi haktır, gerçektir. Muhakkak ki O, ilk olarak örneksiz yaratmaya başlar. Ve sonra ameni olanlar ve salih, nefs tezkiye edici amel yapanlar, adaletle mükafatını vermek için ona iade olunur, döndürülür. Ve kafir olanlar için inkar etmiş olduklarından dolayı hamimden, kaynar sudan bir içecek ve elim azap vardır. Güneşi bir ziya, ayı kameri bir nur kılan odur. Ve senelerin adedini ve hesabını bilmeniz için ona menziller tayin etti. Allah ne yarattı ise ancak böylece hak ile yarattı. Bilen bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıklar. Muhakkak ki gece ile gündüzün peş peşe karşılıklı gelmesinde ve Allah'ın semalarda ve yerde yarattığı şeylerde takva sahibi bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Muhakkak ki onlar bize ulaşmayı, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır ve onunla doyuma ulaşmışlardır. Ve onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte onların kazandıkları dereceler gereğince varacakları yer ateştir, cehennemdir. Muhakkak ki amenü olanlar ve amilüs salihat, nefs tezkiyesi yapanlar, imanlarından dolayı Rableri onları hidayete erdirir. Onlar altlarından ırmaklar akan naim cennetlerindedirler. Onların orada duaları, Allah'ım sen sübhansın, seni her türlü noksan sıfattan tenzih ederim. Ve onların orada hayatları, tehiyatları, dilekleri selamdır. Ve dualarının sonu, alemlerin Rabbi Allah'a hamd etmektir. Ve eğer Allah onların hayrı acele istemeleri gibi insanlara şer için acele etseydi, elbette onların ecelleri yerine getirilirdi, kaza edilirdi. Fakat hayattayken bize ulaşmayı dilemeyen kimseleri isyanları içinde şaşkın bırakırız. Ve insana bir darlık, musibet, sıkıntı isabet ettiği dokunduğu zaman, yatarken, otururken veya ayaktayken bize dua etti, eder. Fakat onun sıkıntısını ondan giderdiğimiz zaman ona isabet eden darlıkta, sıkıntıda bize dua etmemiş gibi döndü, döner. İşte böylece müsriflere yapmış oldukları şeyler süslendi. Andolsun sizden önceki devirlerde yaşayanları zulmettikleri zaman helak ettik. Ve onlara resulleri, beyineler, delillerle geldi. Ve onlar inanmadılar. Mücrim kavmi işte böyle cezalandırırız. Sonra nasıl amel ettiğinize bakmamız için onların ardından sizi yeryüzünde halifeler kıldık. Ve onlara ayetlerimiz delillerle okunduğu zaman bize ulaşmayı dilemeyen kimseler şöyle dedi. Bize bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir. De ki, onu kendi nefsimden bir şey ilka ederek benim değiştirmem olamaz. Ben ancak bana vahyolunan şeye tabi olurum. Şayet Rabbime asi olursam muhakkak ki ben büyük günün azabından korkarım. De ki, şayet Allah dileseydi onu size okumazdım ve onu size bildirmezdim. Halbuki ondan önce içinizde bir ömür sürdüm. Hala akıl etmiyor musunuz? Artık Allah'a karşı yalanla iftira edenden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Muhakkak ki o mücrimleri, suçluları felaha, kurtuluşa erdirmez. Ve onlara fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere, putlara kulluk, ibadet ediyorlar. Ve bunlar Allah'ın yanında bizim şefaatçilerimiz diyorlar. De ki, yeryüzünde ve semalarda bilmediği bir şeyi Allah'a haber mi veriyorsunuz? O sübhandır, münezzehtir, onların ortak koştuğu şeylerden yücedir. Ve insanlar tek bir ümmetten başka olmadı, tek bir ümmetti. Sonradan ihtilafa, ayrılığa düştüler. Rabbinden bir söz, kelime geçmiş, verilmiş olmasaydı, onların aralarında ihtilafa düştükleri şey hakkında mutlaka hüküm verilirdi. Ve Rabbinden ona bir ayet, mucize delil indirilse olmaz mıydı derler. O zaman de ki, gayb yalnız Allah'ındır, Allah'a mahsustur. Artık bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Ve onlara bir sıkıntı, bir darlık isabet etmesinden sonra insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman, onların ayetlerimiz hakkında tuzakları olduğu zaman, alay ettikleri ve yalanladıkları zaman de ki, Allah tuzak kurmakta daha hızlıdır. Muhakkak ki elçilerimiz kurduğunuz şeyleri ne kuruyorsanız yazıyorlar. Karada ve denizde sizi seyrettiren, gezdiren O'dur. Hatta siz gemilerdeydiniz ve güzel, hoş bir rüzgarla onlarla içindekilerle denizde gemiler seyrediyorlardı, yüzüyorlardı. Ve onunla ferahladılar, sevinçliydiler. Ona fırtınalı bir rüzgar geldi ve onları her taraftan dalgalar sardı. Onlarla ihate edildiklerini, kuşatılıp çevrildiklerini zannettiler. Dini ona mahsus has kılarak ihlasla Allah'a dua ettiler. Eğer bizi bundan kurtarırsan biz mutlaka şükredenlerden oluruz. Fakat onları kurtarınca o zaman onlar yeryüzünde haksız yere azgınlık yaparlar. Ey insanlar! Sizin azgınlığınız size, kendinizedir. Dünya hayatının metaı, menfaatidir. Sonra dönüşünüz bizedir. O zaman yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz. Dünya hayatının durumu örneği sadece semadan indirdiğimiz, böylece yeryüzünde insanların ve hayvanların yediği arzın bitkileriyle karışan su gibidir. Hatta yeryüzü onun güzelliğini alıp güzelleştiği zaman onun sahibi ona kendilerinin kadir, muktedir olduğunu zannetti. Ona emrimiz gece veya gündüz geldi ve böylece onu hasat ettik. Kökünden kopardık. Sanki dün hiç olmamış, zenginleşmemiş gibi oldu. İşte böylece ayetleri tefekkür eden bir kavim için ayrı ayrı açıklıyoruz. Ve Allah teslim, selam yurduna davet eder ve teslim yurduna zatını ulaştırmayı dilediği kimseyi sırat-ı mustakime ulaştırır. Onlar için ahsenül hüsna, Allah'ın zatına ulaşmak ve ziyadesi, daha fazlası Allah'ın cemalini görmek vardır. Onların yüzlerini bir keder kaplamaz ve bir zillet, küçük düşme, hakirlik yoktur. İşte onlar cennet halkıdır. Onlar orada devamlı kalanlardır. Seyyiat kazanan kimselerin seyyiatlerinin cezası onun misli kadardır. Ve onları bir zillet kaplar. Ve onların Allah'a karşı bir koruyucusu yoktur. Onların yüzleri karanlık geceden bir parçayla kaplanmış gibidir. İşte onlar ateş halkıdır. Onlar orada devamlı kalanlardır, kalacak olanlardır. Ve o gün onların hepsini toplayacağız. Sonra şirk koşanlara şöyle diyeceğiz. Siz ve şirk koştuklarınız yerlerinize. Böylece onların aralarını açtık ve onların ortak koştukları, siz sadece bize ibadet, kulluk etmiyordunuz, dediler. Artık şahit olarak bizim ve sizin, bizimle sizin aranızda Allah kafidir. Biz sizin ibadetinizden gerçekten gafildik, habersizdik. Her nefs, bütün nefsler, geçmişte olan şeylerle orada imtihan edilerek Allah'a döndürüldüler. Onların Mevlası haktır. İftira etmiş oldukları şeyler onlardan uzaklaştı, saptı. De ki, semadan ve arzdan sizi kim rızıklandırıyor? Veya işitmenin, işitme duyusunun ve görmenin, görme hassasının meliki, sahibi kimdir? Ve canlıyı, diriyi, cansızdan ölüden çıkaran ve cansızı ölüyü, canlıdan diriden çıkaran kimdir? Ve işi yaratıp, yöneten, düzenleyip, idare eden kimdir? O zaman Allah diyecekler. Öyleyse hala takva sahibi olmayacak mısınız de. Öyleyse işte o Allah'tır. Sizin Rabbiniz haktır. O halde haktan sonrası dalaletten başka nedir? Artık nasıl çevriliyorsunuz? Haktan dalalete döndürülüyorsunuz. Böylece senin Rabbinin sözü fasık olan kimseler üzerine hak oldu. Muhakkak ki onlar inanmazlar. De ki, sizin ortaklarınızdan, şirk koştuklarınızdan örneksiz ilk defa yaratıp sonra onu geri döndürecek kim var? De ki, örneksiz ilk defa yaratıp sonra onu geri döndürecek Allah'tır. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? De ki, sizin ortaklarınızdan Hakk'a hidayet edecek, ulaştıracak kimse var mı? De ki, Allah Hakk'a hidayet eder, ulaştırır. Öyleyse Hakk'a hidayet eden, ulaştıran mı tabi olunmaya daha layıktır, daha çok hak sahibidir? Yoksa hidayete erdirilmedikçe kendisi hidayete eremeyen kimse mi? Artık size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Onların çoğu zandan başka bir şeye tabi olmaz. Şüphesiz zan, haktan bir şey kazandırmaz. Muhakkak ki Allah, onların yaptıklarını en iyi bilendir. Ve bu Kur'an, Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş değildir. Velakin, onların ellerinde olanı tasdik eder ve kitabı tafsil eder, ayrıntılı olarak açıklar. Onun hakkında şüphe yoktur. Alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz, o takdirde Allah'tan başka gücünüzün yettiği kimseleri çağırın ve onun gibi bir sure getirin. Hayır, onlara tevil gelmedikçe gelmediği için ilmini kavrayamadıkları şeyi yalanladılar. Bunun gibi ondan öncekiler de yalanladılar. Artık bak, zalimlerin akıbeti, sonu nasıl oldu? Ve onlardan ona iman eden kimseler ve onlardan ona iman etmeyen kimseler var. Senin Rabbin fesat çıkaranları iyi bilir. Ve eğer seni yalanlarlarsa o zaman de ki, benim amelim bana ve sizin ameliniz size ait. Siz benim yaptığım şeylerden uzaksınız. Ben de sizin yaptığınız şeylerden uzağım. Onlardan seni dinleyen kimseler var. Fakat akıl etmiyorlarsa sağırlara sen mi duyuracaksın? Ve onlardan sana bakanlar var. Fakat eğer onlar görmüyorlarsa, basar hastaları çalışmıyorsa, amaları sen mi hidayete erdireceksin? Muhakkak ki Allah, insanlara hiçbir şeyle asla zulmetmez. Lakin insanlar kendi nefslerine zulmederler. Ve o gün Allahu Teala, gündüzden bir saatten başka kalmamışlar, bir saat kalmışlar gibi onları toplayacak, haşredecek. Birbirlerini tanıyacaklar, aralarında tanışacaklar. Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ölmeden önce ulaşmayı yalanlayanlar hüsrandadır. Nefslerini hüsrana düşürdüler ve hidayete eren kimseler olmadılar. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıramadılar. Ama sana onlara vaat ettiğimizin bir kısmını göstersek veya seni vefat ettirsek de o zaman sonunda onların dönüşü bizedir. Sonra Allah onların yaptığı şeylere de şahittir. Her ümmetin bir Resulü vardır. Onlara Resulleri geldiği zaman onların aralarında adaletle hükmolundu. Onlara zulmedilmez. Ve eğer siz sözünüzde sadıklarsanız bu vaat ne zaman derler? De ki, Allah'ın dilediği şey hariç ben nefsime, kendime bir fayda veya bir zarar vermeye malik değilim. Her ümmetin bir eceli vardır. Onların eceli geldiği zaman artık bir saat tehir edilmez ve öne alınmaz. De ki, onun azabı şayet gece veya gündüz size gelse ne olur düşündünüz mü, gördünüz mü? Mücrimlerin, suçluların ondan acele istediği nedir? O, vuku bulduktan sonra mı, şimdi mi ona iman edeceksiniz? Ve siz, onu acele istemiştiniz. Sonra zulmedenlere, ebedi, devamlı azabı tadın denildi. Kazandıklarınızdan başkasıyla mı cezalandırılacaksınız? Ve senden haber soracaklar. O hak mıdır, gerçek midir? De ki, evet, Rabbime andolsun. Muhakkak ki o kesin olarak haktır, gerçektir ve sizler aciz bırakanlar değilsiniz. Muhakkak ki zulmeden her nefs, yeryüzünde ne varsa onun olsa azabı gördüğü zaman pişmanlığını gizler ve mutlaka onu onların hepsini feda ederdi, verirdi. ve onların arasında adaletle hükmedilmiştir ve onlara zulmedilmez. Göklerde ve yeryüzünde olanlar muhakkak Allah'ın değil mi? Allah'ın vaadi mutlaka hak değil mi? Ve lakin onların çoğu bilmezler. O diriltir ve öldürür ve ona döndürüleceksiniz. Ey insanlar! Size Rabbinizden öğüt, vaaz ve göğsünüzde olana, nefsinizin kalbindeki hastalıklara şifa ve müminlere hidayet ve rahmet gelmiştir. De ki, Allah'ın fazlı ve onun rahmetiyle artık ferahlasınlar, sevinsinler. O, onların topladıkları şeylerden, dünya mallarından daha hayırlıdır. De ki, Allah'ın sizin için rızık olarak indirdiği şeyleri gördünüz mü? Sonra da onlardan bir kısmını haram ve bir kısmını helal kıldınız. De ki, Allah size izin mi verdi, yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Kıyamet günü Allah'a yalanla iftira edenlerin zannı nedir? Muhakkak ki Allah, insanlara karşı elbette fazlın sahibidir. Ve lakin onların çoğu şükretmezler. Ve bir işle meşgul olmanız, Kur'an'dan bir şey okumanız ve yaptığınız bir amel yoktur ki, ona daldığınız zaman sizin üzerinize şahitler olmayalım. Yeryüzünde ve semada zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden gizli kalmaz. Ve ondan daha büyüğü ve daha küçüğü yoktur ki, kitab-ı mübinde olmasın. Muhakkak ki Allah'ın evliyasına, dostlarına korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar, öyle değil mi? Onlar amenudurlar. Ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünya hayatında ve ahirette müjdeler, mutluluklar vardır. Allah'ın sözü değişmez. İşte o fevzül azimdir. Onların sözleri seni üzmesin. Muhakkak ki bütün izzet Allah'ındır. O en iyi işiten, en iyi bilendir. Semalarda ve yeryüzünde olan kimseler muhakkak Allah'ındır. Öyle değil mi? Allah'tan başka ortaklara dua edenler, ibadet edenler neye tabi oluyorlar? Ancak zanna tabi olurlar ve onlar sadece tahmin ederler, yalan uydururlar. Sizin için içinde dinlenin diye gece kılan, vücuda getiren ve basireti görmeyi sağlayan, gündüzü aydınlık kılan O'dur. Muhakkak ki bunda işiten bir kavim için elbette ayetler vardır. Allah çocuk edindi dediler. O ondan münezzehtir, o ganidir. Semalarda ve yeryüzünde olan şeyler O'nundur. Yanınızda buna dair bir delil olsa ki yoktur, Allah'a bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? De ki, muhakkak ki Allah'a yalanla iftira eden kimseler, felaha, kurtuluşa eremezler. Dünyada bir meta, geçinme vardır. Sonra onların dönüşleri bizedir. Sonra da inkar etmiş olmalarından, kafir olmalarından dolayı onlara şiddetli azap tattıracağız. Ve onlara Hazreti Nuh'un haberini oku. Kavmine şöyle demişti. Ey kavmim, benim aranızda durmam bulunmam, Allah'ın ayetlerini zikretmem, hatırlatmam size ağır geliyorsa, artık ben Allah'a tevekkül ettim, güveniyorum. Bundan sonra siz ve ortaklarınız yapacağınız işinize karar verin. Sonra işleriniz size keder olmasın. Sonra da bana uygulayın, yerine getirin ve beklemeyin. Artık şayet dönerseniz sizden bir ücret de istemiyorum. Benim ücretim varsa yalnız Allah'a aittir ve ben teslim olanlardan olmakla emrolundum. Fakat onu yalanladılar. Sonra biz onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık ve onları halifeler kıldık ve ayetlerimizi yalanlayan kimseleri suda boğduk. Artık bak, uyarılanların sonu nasıl oldu? Sonra onun arkasından onların kavimlerine resuller gönderdik. Onlara beyineler, açık deliller getirdiler. Daha önce hidayete erip sonradan onu yalanladıklarından dolayı böylece fıska düştükleri için mümin olmadılar. Haddi aşanların kalplerini işte böyle mühürleriz, tab ederiz. Sonra onların arkasından Musa ve Harun'u ayetlerimizle Firavun ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar kibirlendiler ve mücrim, suçlu kavim oldular. Böylece onlara katımızdan hak geldiği zaman, muhakkak ki bu apaçık bir sihirdir dediler. Musa aleyhisselam şöyle dedi: size hak geldiği zaman onun hakkında mı konuşuyorsunuz? Bu bir sihir midir? Ve oysa sihirbazlar, sihir yapanlar felaha ermez. Dediler ki, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyden bizi çevirmek için ve yeryüzünde büyüklük, üstünlük, saltanat sizin olsun diye mi bize geldiniz? Ve biz siz ikinize iman edecek, inanacak değiliz. Ve Firavun, bütün bilgin usta sihirbazları bana getirin dedi. Böylece sihirbazlar geldiği zaman Musa aleyhisselam onlara, siz atacağınız şeyleri atın dedi. Onlar attıkları zaman Musa aleyhisselam şöyle dedi: sizin getirdiğiniz şey sihirdir. Muhakkak ki Allah onu batıl, geçersiz kılacaktır. Allah muhakkak ki fesat çıkaranların amelini ıslah etmez. Ve mücrimler, suçlular kerih görse de istemese de Allah hakkı kelimeleri ile gerçekleştirecektir. Bundan sonra Firavun'un ve onun ileri gelenlerinin onları fitnelemesi, belaya uğratması korkusuyla Musa aleyhisselama kendi kavminden, zürriyetinden, gençlerinden başkası iman etmedi. Ve muhakkak ki Firavun yeryüzünde üstündü, zorbaydı. Ve gerçekten o müsriflerdendi, haddi aşan azgınlardandı. Ve Musa aleyhisselam şöyle dedi: ey kavmim! Eğer siz Allah'a amenü olup ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'a teslim olanlarsanız, artık ona, Allah'a tevekkül edin. Bunun üzerine, biz Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz, bizi zalim kavme fitne konusu kılma dediler. Ve bizi senin rahmetinle kafirler kavminden kurtar. Musa aleyhisselam ve kardeşine vahyettik: İkinizin kavmi için Mısır'a evler yapın ve evlerinizi kıble kılın ve namazı ikame edin. Ve müminleri müjdele. Ve Musa aleyhisselam şöyle dedi: Rabbimiz, muhakkak ki sen Firavun ve onun ileri gelenlerine dünya hayatında zinet, süs eşyası ve mallar verdin. Rabbimiz, o mallar onları senin yolundan saptırsın. Rabbimiz, onların mallarını mahvet. Onların kalplerini sıkıştır. Artık elim azabı görünceye kadar onlar mümin olmazlar. Allahu Teala şöyle buyurdu: İkinizin duasına icabet edilmiştir, kabul edilmiştir. Artık ikiniz de kendinizi dine ikame edin, Allah'a çağırmaya devam edin. Bilmeyen kimselerin benden uzaklaşan yoluna tabi olmayın dedi. Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Böylece Firavun ve onun ordusu azgınlıkla, zulümle, düşmanlıkla onları takip etti. Sular onu boğacak düzeye erişince Firavun o zaman, İsrailoğullarının kendisine ona inandığı ilahtan başka ilah olmadığına ben de iman ettim ve ben de Müslümanlardanım, teslim olanlardanım, İslam'a girenlerdenim dedi. Şimdi mi teslim oldun, öyle mi? Ve sen daha önce asi olmuştun. Ve sen fesat çıkaranlardan idin. Böylece senden sonraki nesillere bir delil, ibret olman için bugün seni bedeninle kurtaracağız. Ve insanların çoğu elbette ayetlerimizden gafillerdir. Ve andolsun ki İsrailoğullarını güzel bir yere yerleştirdik. Ve onları tayyip, temiz, helal rızıktan rızıklandırdık. Bundan sonra onlara ilim gelinceye kadar ihtilafa düşmediler. Muhakkak ki senin Rabbin kıyamet günü hakkında ihtilafa, anlaşmazlığa düşmüş oldukları şeyde onların aralarında hüküm verir. Bundan sonra eğer sana indirdiğimiz şey hakkında şüphe içinde olursan, o zaman senden önce kitabı okuyan kimselere sor. Andolsun ki sana Rabbinden hak geldi. Öyleyse sakın şüphe edenlerden olma. Ve sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayan kimselerden olma. O takdirde hüsrana uğrayanlardan olursun. Muhakkak ki onlar Rabbinin sözünü üzerlerine hak ettiler. Onlar mümin olmazlar. Ve eğer onlara bütün ayetler gelse bile, elim azabı görene kadar onlar mümin olmazlar. Ayet 96. Bundan sonra keşke bir ülke amenü olsaydı da, böylece onun ülke halkının imanı ona, ülke halkına fayda verseydi olmaz mıydı? Ancak Yunus'un kavmi amenü olunca, onlardan dünya hayatında aşağılayıcı azabı kaldırdık ve onları belli bir zamana kadar metalandırdık, geçimlerini sağladık. Ve şayet senin Rabbin dileseydi, yeryüzünde olan kimselerin hepsi elbette topluca iman ederlerdi. Yoksa sen insanları mümin oluncaya kadar zorlayacak mısın? Ve Allah'ın izni olmaksızın bir kimsenin, bir nefsin mümin olması mümkün olamaz. Ve Allah akıl etmeyen kimselerin üzerine ceza, azap verir. De ki, semalarda ve yeryüzünde neler var bakın. Amenu olmayan bir kavme ayetler, deliller ve uyarılar fayda vermez. Yoksa onlardan önce geçmiş olan günlerin benzerinden başkasını mı bekliyorlar? Artık bekleyin. Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim de. Sonra biz, Resullerimizi ve amenü olan kimseleri böyle kurtarırız. Müminleri kurtarmamız üzerimize haktır. De ki, ey insanlar! Eğer benim dinimden, dinim hakkında şüphe içinde olduğunuzsa, olsanız da, ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza tapmam. Ve lakin sizi vefat ettirecek olan Allah'a kulluk ederim. Ve ben müminlerden olmakla emrolundum. Ve yüzünü hanif olarak dine yönelt ve sakın müşriklerden olma. Allah'tan başka sana fayda ve zarar vermeyen şeylere dua etme. Bundan sonra eğer öyle yaparsan, o zaman sen mutlaka zalimlerden olursun. Ve eğer Allah sana bir zarar, bir darlık dokundurursa, artık onu ondan Allah'tan başka giderecek kimse yoktur. Ve eğer sana senin için bir hayır isterse, o takdirde onun fazlını geri çevirecek kimse yoktur. Onu kullarından dilediği kimseye isabet ettirir. Ve o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nurunun sahibidir. De ki, ey insanlar! Rabbinizden size hak gelmiştir. Artık kim hidayete erdiyse muhakkak ki kendi nefsi için hidayete erer. Ve kim dalalette olduysa, kaldıysa, ancak kendi aleyhine sorumluluğu kendi üzerinde dalalette olur. Ve ben sizin üzerinize vekil değilim. Ve sana vahyolunan şeye tabi ol. Ve Allah hükmedinceye, hüküm verene kadar sabret. Ve o, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.
1: Hud Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 123 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Bu, ayetleri muhkem kılınmış, sağlamlaştırılmış, sonra hakim, hüküm sahibi, hikmet sahibi ve habir, her şeyden haberdar olanın katından fasıl fasıl açıklanmış bir kitaptır. Bu kitap, Allah'tan başkasına kul olmamanız içindir. Muhakkak ki ben ondan, onun tarafından sizin için bir uyarıcı ve müjdeciyim. Ve Rabbinizden mağfiret istemeniz, sonra ona tövbe etmeniz, belirlenmiş bir zamana kadar sizi güzel bir meta ile metalandırması, geçindirmesi ve her fazıl sahibine fazlını vermesi içindir. Ve eğer geri dönerseniz o zaman ben, büyük günün azabının sizin üzerinize olmasından korkarım. Sizin dönüşünüz Allah'adır ve O her şeye kadirdir. Gerçekten onlar ondan, Allah'tan gizlenmek için göğüslerini bükmüyorlar mı? Böylece elbiselerini perde, örtü yapmıyorlar mı? Allah onların gizledikleri şeyleri ve açıkladıkları şeyleri bilir. Muhakkak ki O sinelerde olanı bilendir.''

Hadis-i şerifte göklerin bulutları kadar günahın olsa Allah'tan mağfiret talep eden bulunursan Allah-u Teala hepsini yok eder. Arzdaki muhteva kadar da günah olsa Allah-u Teala'dan talepte bulunursan Allah affeder. Hadis-i şerifte öyleyse günahların kainat kadar da olsa Allah'a ulaşmayı dilediğin an Allah-u Teala Enfa 29'a göre onları örtüyor. Günah miktarı kadar sana sevap yazıyor lütfu kereminden ve sen tek bir dilekle kurtuluşa ulaşabiliyorsun.

El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alemin arrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Kur'an'dan koparılan kavramlar. Bu akşamki konumuz hikmet. Kur'an'dan koparılan kavramlardan bir tanesi de, artık yaşanmayan kavramlardan bir tanesi de hikmettir. Bugün İslam'ı öğreten üniversitelerin yetiştirdikleri talebeler artık hikmet sahibi olamaz. Bu mümkün değildir. Hikmetin temel standartları, bir insanı hikmete ulaştıracak olan temel faktörler bütünüyle yok olduğu için hikmeti yaşamak da bu din öğretisiyle artık mümkün değildir. Neden hikmete ulaşılamaz? Hikmet, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetirenin 5. safhasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, mürşidinize ulaşacak ve tabi olacaksınız, ruhunuz Allah'a ulaşacak, 3 safha. Fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir hüviyet alacak, 4. safha, yani o da Allah'a teslim olacak ruhunuz gibi. Sıra gelecek nefsinize. Hikmet, nefsin teslimünde yaşanabilen, ancak o zaman yaşanabilen bir vetiredir. Evvelki kademeler yoksa bu hiçbir zaman oluşmaz. Artık evvelki kademeler İslam'dan bütünüyle kopmuş olduğu için bir üniversite öğretimiyle hikmete ulaşacağını zanneden insanlar büyük hayal kırıklığına uğrarlar sadece. Sevgili kardeşlerim, din öğrenmek bir şey ifade etmez. Din yaşanır. Öğrenmek yaşamı temin edecek olan temel faktördür. Dini yaşamaya ulaştırmak için vardır. Bir tasavvuf profesörü düşünün. Tasavvufu öğrenmiş. Eğer yaşasa hikmet sahibi mutlaka olacak. Ve yaşamıyor. En büyük hatamız nerede biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Tasavvufu Kur'an'ın dışında bir kavram zannetmemiz. Oysa ki tasavvuf sadece Kur'an.

14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe İslam'ı yaşadılar. Tasavvufu yaşadılar. Kur'an'ı yaşadılar. Kur'an'ı yaşamak tasavvufu yaşamaktır. Ne zaman ki insanı kurtuluşa ulaştıracak bütün faktörlerden mahrum kalan bir din anlayışı oluştu, 14 asır boyunca şeytanın devamlı hamleleriyle gerçekleşti bu. Din unutuldu. Dinden geriye sadece İslam'ın 5 tane şartı kaldı. Bir de çok ciddi bir fıkıh öğretimi kaldı. Öylesine kurnaz bir mahluk ki şeytan insanları boş bırakmıyor. Bir şeylerle uğraşmalarını temin ediyor. Ve bu uğraşının hiç kimseyi kurtuluşa ulaştıramaması için bütün tedbirleri almış. Ve İslam'ın 14 asır evvel yaşanan bütün safhaları devre dışı kalmış. Bir kuru öğreti var. Bu öğreti de hakikatleri kapsamıyor. Kur'an hakikatleri tasavvuf öğreten profesörlerin insanlara öğrettiği muhtevayı bütünüyle kaplıyor. Ama onlar da öğrettiklerinin Kur'an öğretisi olduğunu farkında değiller. Öyle bir sonuca ulaşmış ki insanlık, tasavvufu Kur'an'dan ayrı, kökten dincilerin yaşadığı bir uzak gerçek olarak görüyorlar. Yaşanması lazım gelen, mutlaka yaşanması lazım gelen, Allah-u Teala'nın mutlak olarak farz kıldığı bir Kur'an öğretisi olarak görmüyorlar tasavvufu. Zaten tasavvuf dediğimiz zaman bir kısım insanların sıkıntıya düştüğünü görüyoruz. Lüzumsuz, fuzuli bir uğraşı olarak düşünülüyor. Oysa ki söylediğimiz 7 safhanın 7'si de tasavvufun temelini teşkil eder. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, mürşide tabiiyetle 2. safhaya ulaşan ve ruhun da veçin de nefsin de İradenin de Allah'a teslimini içeren bir dizi dini hayat. Hepsi Kur'an'ın temel farzları. 14 asır sonra mı hepsi unutulmuş. Sevgili kardeşlerim, bu sadece sahabeyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı hayat değil. Hazreti İsa ile onun havarilerinin de yaşadığı hayat. Hazreti Musa ile ona tabi olanların da yaşadığı hayat. Hazreti İbrahim ile ona tabi olanların da yaşadığı hayat. Hazreti Nuh ile ona tabi olanların da yaşadığı hayat. Bütün peygamberler zamanında aynı şey yaşanmış. Yakın çevresi o peygamberlerin hepsi hikmete ulaşmışlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizlere unutulan bir dinin yeniden bütünleşmesi konusunda
ait olduğu yere oturması konusunda bu hususları öğretmekle emrolunduk. Öyleyse şartların bizi götürdüğü her yerde biz vahye uyarız. Çevre şartları bizi hiç alakadar etmez. Bu can bu tende kaldıkça bu görev yapılacaktır. Ve dünya göreceksiniz ki gelecekte mutlaka aydınlanacaktır. İnsanlar kaybettikleri o mutluluğa mutlaka ulaştırılacaktır. Elbette mutluluğu dileyenler için geçerli sözlerimiz. Sevgili kardeşlerim, birçok insan için din konusunda sadece kendilerine öğretmenlerinin öğrettiklerinin yeterli olduğunu zanneden birçok din öğreticisi, ne yazık ki insanları cennete değil, cehenneme doğru sürüklemekteler. Sadece din bilgilerinin, Kur'an kültürlerinin Allah'tan alınmadığı bir asli sebebe dayalı olarak. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın öğretisi insanlık tarihi boyunca hiç değişmemiştir. Sadece bir tek din olmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel adı Hanif dini olan, Hazreti Musa'dan evvel, Hazreti İsa'dan evvel, Hazreti Musa'dan evvel, Hazreti İbrahim zamanında dinin adı Hanif diniydi. Bu bütün peygamberlerin dinidir. Ve İslam olmayı emreder. Allah'a teslim olmayı emreder. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dizayn yaşanıyor ki İslam bütünüyle rafa kaldırılmış. Birinci safhasından yedinci safhasına kadar hepsi yok edilmiş. Bu statü tasavvufun bugünkü üniversiteler öğretim dizaynında yok edilmesini ifade ediyor. Ve şu üniversitelerimizde öğrenen din öğretisini bütünüyle tatbik edenler, bunlardan hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Sevgili kardeşlerim, şaka etmiyoruz. Son derece ciddi, son derece acıklı bir trajediden bahsediyoruz. İnsanlık topyekün cehenneme doğru sürükleniyor. Belki %10 kadarı bunun dışında kalabilir. Onlar da bizim yaşadığımız hayatı her şeye rağmen yaşamakta devam edenlerdir. Neden her şeye rağmen diyoruz sevgili kardeşlerim? Bu kadar güzellik insanlar tarafından neden reddediliyor? Arkasında sadece şeytan var. Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'a secde etmeyince Allah Teala İblis'e diyor ki, seni secde etmekten men eden nedir?
O da diyor ki sen beni dumansız ateşten yarattın, enerjiden yarattın. Onu çamurdan yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Allah Teala diyor ki emrime rağmen ona secde etmediğin için huzurumdan kovuldun diyor. Ve seni sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım diyor. İblis'in de cevabı şöyle: Ya Rabbi, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Kıyamet gününe kadar bana mühlet ver. Ben bu Adem Aleyhisselam'dan ve onun zürriyetinden intikam alayım. Ben onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Ve kıyamet günü onların pek azı hariç hepsini kıyamet gününe kadar kendime bağlayacağım. Şu anda bütün dinlerde bunu büyük ölçüde başarmış durumda. Önce Yahudilik çökmüş, temel kavramlardan uzaklaşmış. Onların içinde de %10'dan küçük bir grup hala sizlere anlattığımız güzellikleri, Kur'an gerçeklerini yaşıyorlar. Çünkü hiç değişmemiş Allah-u Teala'nın temel emirleri. Ondan sonra Hristiyanlık çökmüş. Onların da arasında %10'dan daha az bir grup bizim yaşadığımız hayatı aynen yaşamakta devam ediyorlar. En son İslam çökertilmiş. İslam'ın da içinde gene %10'dan daha az insanlar Allah'ın temel emirlerini yerine getiriyorlar. 14 asır evvel sahabe ile Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nasıl yaşamışlarsa aynı yaşantıyı devam ettiriyorlar. Biz de onlardan bir küçük grubuz. Allah'ın din emrinde insanlık tarihi boyunca hiçbir değişme olmamıştır. Tek bir şeriat söz konusudur. O şeriat Hz. İbrahim'in dininde, Hanif dininde, yani bugünkü İslam adıyla anılan dinde üç temele dayanır. Bir, vahdet, tek Allah'a inanmak. İki, tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek cemaat. Üç, teslim, ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Hepsi bu kadar sevgili kardeşlerim. İşte hikmet bu teslimde nefsin teslimi noktasındaki müessesenin adıdır. Hikmetin temelinde ne vardır? Hikmetin temelinde daimi zikir vardır. Birinci özellik. Hikmetin temelinde ne vardır? Daimi zikir sebebiyle nefsin kalbindeki bütün afetlerin yok olması vardır. İkinci özellik. Hikmette ne vardır? Kalp gözünün mutlaka açık olması vardır. Üçüncü özellik. Hikmette ne vardır? Kalp kulağının mutlaka açık olması vardır. Dördüncü özellik. Bu özellikler üç tane sonuç şartı çıkarır ortaya. Hikmet sahipleri mutlaka ehli tezekkürdür, mutlaka ehli hayırdır, mutlaka ehli hikmettir. Bu sebeple 27. basamak, 26. basamakla birlikte hikmeti ifade eder. Öyleyse
nedir ehli tezekkür? Ehli tezekkür, Allah ile karşılıklı konuşabilen, bu vasfa kavuşmuş olan insanlar. Allah'a her an sual sorabilmek imkanının sahipleri. Her an Allah'tan cevap almak imkanının sahipleri. Ehli tefekkür, kendi düşünce standartlarında düşünebilen insanlardır. Ama ehli tezekkürün vasıflarına sahip değildirler. Ehli tefekkür düşünür, imali fikreder. Ama hudutları bir yerde mutlaka tıkanacaktır. İşte o tıkanan hududu ehli tezekkür için Allah-u Teala her zaman açar. Ve yeni ufuklara ulaştırır. O ufuk tamamlanınca yeni ufuklara ulaştırır. Bir sonsuz öğreti, Allah'ın öğretisi, Allah'tan alınan ilimle devam eder, gider. Sevgili kardeşlerim, Hikmet Müessesesi'ne dikkatle bakın. Burada çok dikkatle, önemle üzerinde durmamız lazım gelen bir faktör var. Allah bütün insanların hikmete ulaşmasını farz kılmıştır. Nefsin Allah'a teslimi Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Öyleyse hikmet bu makamın işaretidir. Nefsin Allah'a teslim olduğu muhteva. Şimdi hikmetin muhtevasını gözden geçirdiğimiz zaman ilmel yakinin aşıldığı, aynel yakine varıldığı bir noktadan bahsetmiş oluyoruz. Aynel yakin, gözlerle, kalp gözüyle görerek yakin hasıl etmek demek. Bunun daha ilerisi hikmetin son kademesi hakkul yakindir. Hakkul yakin ise hakkı görerek, Allah'ı görerek yakin hasıl etmek anlamına gelir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizlere hayallerden bahsetmiyoruz. Kur'an'ın ruhundan bahsediyoruz. Bunları yaşamış olan birisi konuşuyor. Öyleyse sözlerimizi ait olduğu yere sağlam bir şekilde oturtmayı usul ittihaz edin. Kimlerin bu söylediklerimize itirazı varsa onların olduğu yerde konferans vereceğiz. Bizim karşımıza çıkıp suallerini sorsunlar, cevaplarını orada herkesin içinde verelim. Hikmete kadar gelen basamakları çok kısa bir zaman devresinde beraberce gözden geçirelim. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Ve insanların çoğu Allah-u Teala tarafından seçiliyor. Seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamağa geçiyor. Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah rahim esmasıyla o kişiye tecelli ediyor. Bu tecelli o kişinin görmeyen gözlerini açıyor, işitmeyen kulaklarını açıyor ve idrak etmeyen kalbini idrak eder hale getiriyor. Allah-u Teala ona 7 tane furkan veriyor ve günahlarını örtüyor. Kim bu insan? Bu insan 7. basamakta Allah'a ulaşmayı dilemiş bir insan. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Her şeyden evvel bunu Kur'an ilminin temeli olarak kabul etmek mecburiyetindeyiz. Bilmemek neticeyi değiştirmez. İnkar etmek de kişiyi sadece daha çok günahkar kılar. Öyleyse
Kur'an doğrularını herkes öğrenmek mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yedinci basamakta bu olgular tamamlanıyor. Sonra Allah kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsümüzden kalbimize nur yolu açıyor. Zikir yapıyoruz. Allah'tan gelen rahmet ve fazl göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Rahmet nurları kalbimize girmeye başlıyor. %2'yi bulunca huşu sahibi oluyoruz. Allah'tan irşat makamını istiyoruz, talep ediyoruz. Yani istihane istiyoruz Allah-u Teala'dan hacet namazıyla. Allah gösteriyor, ona ulaşıyoruz. Tabiyetimizi tamamlıyoruz. 14. basamaktayız. İlm ve yakin standartları içindeyiz. Ve ruhumuz tabiyetten sonra vücudumuzdan ayrılıyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Zikir yapıyoruz. Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Ama kalbimize irşat makamına ulaştığımız zaman Allah-u Teala imanı yazıyor. Kalbimize yazılan iman kelimesi bir çekim merkezi, manyetik alan sahibi ve bu manyetik alan fazıllara karşı duyarlı. Yani fazıllardaki manyetik alanla iman kelimesinin manyetik alanı ters, ayrı kutuplar, birisi artı kutup, birisi eksi kutup, bu sebeple birbirini çekiyorlar ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlanıyor. İşte bu nefs tezkiyesi adı verilen bir müesseseyi ifade eder. Çünkü nefsimizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle dolu ve bu afetlerden kurtulup onları faziletlere dönüştürmemiz lazım. Bunun için nefs tezkiyesi farz ve nefs tezkiyesinin anahtarı ise Allah kelimesinin tekrar edildiği zikir. İbadetlerin en büyüğü ve böylece nefsimizin kalbinde nurlar birikmeye başlıyor. İlk %7 nur birikimine bizden ayrılmış olan ruhumuz, sırat-ı müstakim üzerinde olan ruhumuz birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa %7 nur birikimi, ruhumuz ikinci katta. Üçüncü defa, dördüncü defa, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleriyle emare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde ruhumuz 7 tane gök katını aşıyor. 7. kata ulaşıyor. 7. katta 7 tane alem geçiyor. Her yerde ayrı bir tecrübe kazanıyor. Nihayet Sitetül Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Yirmi birinci basamakta ruhumuz Allah'a ulaşır. İlm ve yakin tamamlanır. Allah'ın zatında yok olduğu yer ruhumuzun 22. basamaktır. Bu sebeple 21. basamakta 22. basamak adeta birbirinin içindedir. Biri oluşunca diğeri hemen gerçekleşir. Yani 21. basamak Allah'ın zatına ruhumuzun ulaşmasıdır. Ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Türkçemizde ermiş denilen bir kişi oluruz. Öyle bir hüviyet kazanırız. Sevgili kardeşlerim, burası ilm-i yakinin bittiği yerdir. Ama aynı yakin, yani hikmet
henüz başlamamıştır. Bu noktadan sonra zikrimizi daha çok arttırıyoruz. Nefsimizin kalbindeki nurlar burada ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman %51 olmuştur. Fena makamında, fena fillah, Allah'ın zatında fani olmak, yok olmak demek. Fena makamında kişinin ruhu Allah'ta yok olmuştur. 22. basamaklıdır. Ve buradaki zikir artışına paralel olarak nefsimizin kalbindeki nurlar %61'e kadar yükselir. %61 olduğu zaman yeni bir makam, beka makamı Allah-u Teala tarafından bize verilir. Beka makamında da bir taht ihsan eder Allah-u Teala. Allah'ın indinde baki olur ruhumuz o tahtın üzerinde. Zikrimizi arttırdıkça 61'den yukarıya doğru çıkar nefsimizin kalbindeki nurlar, fazıllar. Ne zaman zikrimiz günün yarısını aşarsa yeni bir muhteva kazanırız ve zühd makamının sahibi oluruz. Zühd makamı bizi fizik vücudun teslimine götürecek olan bir makamdır. Zikrimiz daha çok artar. Nefsimizin kalbindeki nurlar zühd makamında %71'e ulaşmıştır. Buradan %81'e doğru zühd makamının zikir artışı bizi götürecektir. Daimi zikre doğru yaklaştığımız bir noktada nefsimizin kalbindeki nurlar %10 daha artacak. %81'e ulaşacak ve fizik vücudumuz bu noktadan itibaren Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaktır. İşte burası sevgili kardeşlerim, fizik vücudun Allah'a teslim olduğu yerdir. Fizik vücut da Allah'a teslim olur. Nasıl? Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyerek. Sonra bir adım daha öteye geçiyoruz sevgili kardeşlerim. Bir adım ötede bu dersimizin konusu var, hikmet. Daimi zikre ulaştığımız anda hikmetin sahibi oluruz. Hikmet, Ulu'l-Elbab makamını, İhlas makamını ve Salah makamının ilk 4 kademesini kaplar. Salah makamının 4. kademesinden sonrası 5. kademesi hikmetin ötesidir. İrademizin Allah'a teslimidir. Öyleyse hikmette özellikleri saymıştık. Hikmetin özelliği kalp gözünün açılması ve kişinin aynla, kalple, kalbin gözüyle fizik alemin dışını müşahede etmek yetkisinin sahibi kılınmasıdır Allah tarafından. İşte burada daimi zikrin bu noktasında aynel yakin başlar. Aynel yakin, kalp gözüyle görerek yakin hasıl etmek burada mutlak olarak değerlenir. Özellikleri saymıştık. Daimi zikir birinci özellik. Bu sebeple nefsin kalbindeki bütün afetlerin mutlak olarak yok olması ikinci özellik. Mutlaka Allah-u Teala tarafından kalp gözü ihsanı, mutlaka Allah-u Teala tarafından kalp kulağı ihsanı.
nimeti. Bunlarla nimetlendiriliyor kişi bu makamın tabi neticesi olarak. Sebebi ne? Daimi zikre ulaşmış, nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır kişinin. Afetlerin yerini tamamen %2 rahmet ve %98 fazıl almıştır. Burası kalbin saf olduğu, nefsin kalbinin saflaştığı, karanlıkların bütünüyle aydınlığa döndüğü, yani bu kademe sahiplerine ulul elbab diyor Kur'an-ı Kerim. Ulul elbab için Allah Teala diyor ki, ya ulul elbab, sizin için kısasta hayat vardır. Tam olarak oturuyor ayet-i kerime. Çünkü burada karanlıkla aydınlığın kısası var. Nefs hayata %100 karanlıklar içinde başlar. Bunun karanlıkların kısası nedir? Aydınlık. Bu noktada nefs %100 aydınlık kazanmıştır. %100 nurlarla bezenmiştir. Bu %100 nurlarla bezendiği noktada hedefine ulaşmıştır nefsimiz. Nefs pırıl pırıl %100 nurlardan oluşan bir hüviyet kazanmıştır. Muhtevasında hiç afet kalmamıştır. Ve kısas tahakkuk etmiştir. Karanlıklar yerini tamamen aydınlıklara bırakmıştır. Ulul Elbab kimdir? Daimi zikrin sahipleridir. Ulul Elbab kimdir? Hikmet sahipleridir. Ulul Elbab kimdir? Allah'la her an tezekkür edenlerdir. Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, senden evvel de biz erkekler gönderdik, rical gönderdik kendilerine vahyettiğimiz. Fes'ilu ehle zikri in kuntum la ta'lemun diyor. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İşte bu zikir ehli, ehli zikir, ehli tezekkürdür. Zikir ehli olmanın tabii neticesi ehli tezekkür olmaktır. Zikir sahipleri için, ehli zikir için geçerli olan bir hüviyettir bu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası hikmet makamıdır. Biliyorsunuz ki insanlar ölü olarak doğarlar. Hayattadırlar, dünya hayatını yaşarlar. Ama Allah Teala onları ölü kabul eder. Hangi sebeple? Gözleri kördür, kulakları sağırdır, kalpleri idraksizdir. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı, yalnız Allah'a ulaşmayı dileyenler için o insanları gören, işiten, bilen kişiler hüviyetine getirir. Onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri an artık ölü değildirler Allah'a göre. Gören, işiten, yaşayan insanlardır. Hayata getirilmişlerdir. Daha sonra bu insanlar mürşitlerine ulaşacak. Başlarının üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Yeni bir safha başlayacaktır hayatlarında. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kördür, sağırdır, dilsizdir. Kalbi %100 kapkaranlıktır. İdraksizdir. İşte Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri gören, işiten ve idrak eden hüviyetine getirdiği zaman onlara hayat vermiş oluyor. Bu dünya hayatına dönük bir dizayn. İrşat makamını artık irşat makamı olarak görebilen,
İrşat makamının söylediklerinin başkalarından farklı şeyler olduğunu idrak eden, işiten manasına varan, sonra da onu kalbine indirip idrak eden bir insan hüviyeti var. Dünya için geçerli. Ama sevgili kardeşlerim, hikmet basamağında zahiri alem olan dünyaya değil, dünyanın ötesindeki, zahiri alemin ötesindeki gaybe ait olan ilimleri alabilecek olan bir seviyeye gelir kişi. Sadece onlar hikmet sahipleridir. İşte hikmet sahibi olmanın üç vasıf şartından bir tanesi ehli tezekkür olmak. Ehli tezekkür olmak hem ehli zikir olmayı muhtevasına alır. Kişi daimi zikrin mutlaka sahibidir. Aynı zamanda Allah ile her an tezekkür etmeyi, her konuyu müzakere etmeyi imkan dahiline sokar. Yani o kul artık Allah-u Teala'dan her şeyi sormak imkanının sahibi olmuştur. Allah-u Teala lütuf buyurursa ona her an cevap verecektir. Ve tabiatıyla böylece devamlı bir güzellik yaşanacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevada Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Orada olmak istemez miydiniz? Allah ile her an konuşabilmek imkanının sahibi olmak istemez miydiniz sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer istiyorsanız biz sizi oraya götürmek üzere varız. Bu yol kişiyi daimi zikre götürür. Kim daimi zikre götürürse o onun muktesep hakkıdır. İktisap edilmiş hakkıdır. Kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması, Allah'ın bütün söylediklerini işitebilmek, kalp gözüne gösterdiği her şeyi görebilmek, Allah ile tezekkür edebilmek, her konuyu müzakere edebilmek, her an sormak, her an cevap almak, böyle bir mutluluğu yaşamak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Ehli tezekkür olmak işte bu demek. Her an Allah'tan her şeyi sormak imkanının sahibi olmak. Zaten Allah Teala çoğu zaman sizin sormanızı beklemez. İhtiyacınız olan cevapları anında siz sormadan da size ulaştırır. Peki hikmet sahibinin başka özelliği var mıdır? Evet. O kişi ehli hayırdır. Allah Teala diyor ki kime hikmet verdiysek ona büyük hayır vermişizdir. Neden büyük hayır? Çünkü sonsuz bir hayır bu. Niçin sonsuz hayır? Hayır nedir? Hayır bize derecat kazandıran bütün olaylardır. Eğer biz daimi zikrin sahibi olduysak her an Allah-u Teala'dan derecat kazanıyoruz. Başkalarının bir hayır işlemesi halinde namaz kılması, oruç tutması, zekat vermesi, insanları sevindirecek olan bir iyilikte bulunması, her birisi ona derecat kazandırır. Ama Allah'a ulaşmayı dilememişse, kazandığı derecat ne kadarsa onun 10 katını alır kişi. Gerçek baz bir derecelik bir sevabı ifade ediyorsa onun karşında Allah Teala o kişiye 10 katını verir. Ama ehli hayır her saniye Allah Teala zikrettiği için, her saniyede bir derecat mutlaka kazandığı için her saniye onun 700 katını kazanır. Başkalarının kendilerini zorlayarak yaptığı hayırlardan, gayretlerden kazandıkları derecat bir derecenin karşılığı 10 dereceyken
ehli hayır her saniye kesintisiz olarak her saniye 700 derece kazanır. Ve ömür boyu bu böyle devam eder. Bu sebeple hikmet sahibi kişi ehli hayırdır. Biliyorsunuz bir insanın cennete gitmesinin temeli onun kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasıdır. Müminin suresinin 102 ve 103. ayetleri bu büyük gerçeği gözler önüne seriyor. Diyor ki Allah Teala müminin 102'de kimin sevap tartıları ağır gelirse onun gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur ve ölçüler ölçülür. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Bir sonraki ayet-i kerime müminin 103 kimin de diyor günah tartıları ağır gelirse veya sevaptan gidelim. Kim de diyor sevap tartıları hafif gelirse onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Öyleyse sadece iki tane ölçü, sevapların günahlardan fazla olması veya günahların sevaplardan fazla olması. İşte hikmet sahibinin kazandığı dereceler ehli hayır olması sebebiyle sonsuzdur. Her an uyusa da, başka işler yapsa da kalp zikri devam ettiği için o devamlı bir kazanç içerisindedir. O hikmet sahibidir. Bu sebeple ehli hayırdır. Ve konumuzun temeline giriyoruz. Hikmet. Bu kişi yedinci farklılık olarak, yedinci vasıf olarak, yedinci özellik olarak ehli hikmettir veya ehli hükümdür. İşte sevgili kardeşlerim, ehli hikmet olan birisi eğer hakimlik yaparsa o kendi iradi kararlarına güvenmez. O mutlaka Allah'tan sorar. Hükmünü Allah'ın tam adaletine göre verir. Senelerce kadılık yapan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri bu sebeple kadılık bir ateşten gömlektir demiştir. Kadı yani hakim olmak. Eğer bu kişi hakim değil de hakem olursa, anlaşamayan iki taraf arasında hakikati ayırt etmek üzere o kişiler tarafından vazifeyle kılınırsa, eğer bu vasfın sahibi ise, yani ehli hükümse, mutlaka ehli hikmetse Allah'tan soracaktır. Ve vereceği cevap %100 yer yerine oturacaktır. Allah'ın ilahi adaleti tecelli edecektir. O iki taraf arasında da. Sevgili kardeşlerim, hikmet kelimesini hep manası gizli ya da çok kuvvetli bir mana ifade eden sözler söyleyen kişiyi hikmet sahibi kabul ederler insanlar. Yani bu sözde hikmetli sözdür. Manası kolay kolay anlaşılmıyorsa ve de anlaşıldığı zaman da gerçekten bir mana çıkıyorsa, onun arkasındaki gizli mana ortaya çıkıyorsa, o bu söz hikmetli sözdür denir. Hikmet o değildir sevgili kardeşlerim. Hikmet
Allah'ın sır hazinelerinin bilinmesinin işaretidir. Allah'ın sır hazineleri ise kalp gözünüz kapalı oldukça, kalp kulağınız kapalı oldukça size açılmaz. O seviyeye varamazsınız. Aynel yakin seviyesi size hiçbir zaman bir hüküm ifade etmez. Hiçbir zaman siz aynel yakinde olamazsınız. Öyleyse aynel yakinin işaretlerini, hikmetin işaretlerini dikkatli yerlerine oturtun. Peki bu hikmet sahibinin başka özellikleri var mı hikmet sahibi olan kişilerin? Elbette var. Onlar Kur'an'ın hangi ayetine bakarlarsa, belki bir iki ayetle daha karşılaştırmak suretiyle, ama o ayetin Kur'an'daki 28 basamaktan hangisine oturduğunu kesin olarak teşhis ederler. Zaten teşhisleri neticede Allah'a mutlaka sormayı gerektireceği için sonradan da teyit edilecektir. Bir başka alternatif de her zaman söz konusu olabilir. Bunu şekillendirdikten sonra Allah'a sorup onun neticesini aldıktan sonra, doğruluğunu teyit ettirdikten sonra da konuşabilirler. Sevgili kardeşlerim, hikmet Allah-u Teala'nın gerçekten büyük hayrıdır. Hikmet sahipleri Allah'ın büyük hayır verdiği insanlardır. Ne kadar hazin bir şey değil mi sevgili kardeşlerim? İslam'dan 14 asır sonra hikmet müessesesinin din aliminden bütüne çok yakın bir oranda kaybolması. Sevgili kardeşlerim, şunu düşünüyoruz. Ya Allah-u Teala bize bu ilmi öğretmeseydi, o zaman ne olacaktı sevgili kardeşlerim? O zaman nasıl önce Yahudilikte, Judaizm'de unutulmuşsa Allah'ın hakikatleri, nasıl sonra Hristiyanlıkta unutulmuşsa, nasıl sonra İslam'da unutulmuşsa, her şey unutulduğu standart içerisinde en kötü bir hüviyette olduğu yerde kalacak, insanlara asla ışık tutamayacaktı. Bu sebeple Allah-u Teala'nın her devirde, her kavimde Resuller nasip kıldığını görüyoruz insanlığa. Hangi dinin içinde olurlarsa olsunlar, size bizim anlattığımız şeyleri söylüyorlar. Kur'an hakikatlerini. Dikkat edin ki, her mukaddes kitap, peygamberler indirilen her mukaddes kitap aynı şeyi söyler. Hazreti Musa da şeriat kitabı almıştır Allah-u Teala'dan, Tevrat. Hazreti İsa da almıştır İncil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de almıştır Kur'an-ı Kerim. Hepsi de aynı şeyi söylerler. Allah-u Teala üçü içinde nurdur diyor, hidayet rehberidir diyor. Üçü içinde aynı şeyi söylüyor Allah-u Teala. Ve İslam'ın temel faktörü odur ki hepsi Allah'ın peygamberidir. Peygamberler arasında fark gözetmeyiz diyor sahabe için. Onların bütün nebileri, bütün peygamberleri asli peygamber olarak gördükleri, aralarında fark gözetmedikleri Allah ile beraber aynı sonuç ortaya çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hikmetin
bu kademesinin ötesi ihlastır. Bu kademesinin ötesi kişinin ihlasa ulaşmasıdır. Hikmet sahibi kişi, hikmet sahibi olduğu zaman 7 tane yer katını mutlaka görecektir. Yerlerin melekutunu öğrenecektir. Ondan sonra burası Ulle'l-Bab makamının sonudur. Sonra İhlas makamı başlar. Birinci gök katından 7. gök katının sonuna kadar İhlas makamı devam eder. Burada göklerin melekutu gösterilir. Hikmet devam ediyor. Sonra kişi en son olarak Sittetül Müntaha'yı gördüğü zaman hikmetin yeni bir mertebesine ulaşacaktır. Hikmet ihlas makamını aşacaktır. Salah makamının birinci makamına ulaşacaktır. Birinci kademesine tövbe-i nasuh. Sonra Allah-u Teala o kişinin tabiyetten sonraki günahlarını örtecektir. O kişinin başının üzerine salah nurunu verecektir. O kişinin günahlarını sevaba çevirecektir. Ve böylece kişi irşada ulaşacaktır. Burası hikmetin sonudur. Hikmetin sonu irşada ulaşılan yerdir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmışlardır. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişinin iradesi Allah-u Teala'nın iradesine bağlanır. Ve bu kişi irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle Allah-u Teala tarafından irşat makamının sahibi kılınır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşat makamının sahibiydi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir konuyu daha, hikmet konusunu inşallah burada tamamlamış oluyoruz. Ne yazık ki Kur'an'dan kopan kavramların en önemlilerinden birisi daha söz konusu ve ne yazık ki İslam alemi hikmeti tamamen unutmuş ve kaybetmiş durumdadır. Nüfusun, İslam nüfusunun %90'ından fazlası olarak. Allah-u Teala'nın bu güç durumdan bizleri en güzele döndürmesini, ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek, dünyanın nurlanmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmanız duasıyla, talebiyle El-Fatiha me'as salavat.

İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam

0: verdik. Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah bizleri beraber kıldı bir mutluluk sohbeti yapmak üzere. Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah'ın temel dizaynı. Ulaşmanızı istediği yegane şey o. Allah-u Teala'nın bütün insanları yaratmasının arkasında bir tek dilek var. O dileğe dayalı yaratmış bütün insanları. Kainatta en çok sevdiği mahluklar olan insanların mutlu olmasını istiyor. Hepsi bu kadar. Sevgili kardeşlerim, Allah sizlerin mutlu olmasını istiyor. Akıl vermiş insanlara. Doğruyu yanlıştan ayırt edebilme kabiliyetini vermiş. Mutlu olalım diye yaratmış. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Ama bir varlık var ki, iblis, o mutlu olmanızı istemiyor. Ay, dünyadaki insanların büyük kısmı mutsuz, huzursuz, sıkıntılı. Mutsuzluğun arkasında ne var? İnsanların bilinçsizliği var.

Mutsuzluğa karşı mücadele edecek bilgileri noksan. Evvela Allah'ın yanlış değerlendirilmesi var. Allah kanunlarını koyar ve kişiye verdiği özel idareyi, cüz'i iradeyi, kişisel iradeyi dokunulmaz olarak değerlendirir. Cüz'i irade ne isterse, nasıl isterse yapmak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Ama yapacaklarının karşılığı da kesin bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu muhtevada Allah'ın istediği ne? Allah'ın istediği bir defa bütün insanların mutlaka cennete girmesi. Saniyen, bütün insanların şu dünya hayatında da mutlu olması. Ve kanunları koymuş. Diyor ki, benim cennetime mi girmek istiyorsunuz? Hepinizi cennetime almak için hazırım. Ama bir şartım var. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Dilemezseniz benim cehennemimden kurtulamazsınız. İşte siz insan kullarıma bildiriyorum ki kim bana ulaşmayı dilerse onlar mutlaka benim cennetime girerler. Çünkü onları o dilekleri istikametinde ben teçhiz edeceğim. Ben onları yönlendireceğim ve kendime ulaştıracağım. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi bilsin ki Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Altını çizerek söylüyorum. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bunun için de bir tek dileği yeterli görüyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek gibi son derece basit ve kolay bir dizaynla Allah-u Teala şu dünyada insan olarak yarattığı şu 7 milyar civarındaki bütün varlıkları, insanları cennetine almaya hazır. Hepsini cennetine koymaya hazır. Ama seçme hakkını da kanunlarını bildirerek insana bırakıyor. Herkes kendisinden mesul. İnsanlar bu bapta eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse onlar için üçüncü kat cennet Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Dünya saadetinin de %50'den fazlası gene mutlak olarak garanti ediliyor. Bir tek dileğin karşılığında üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı garantide. Peki insanlığın düşmanı olan iblis ne yapacak? İnsanları bu bilgiden ayıracak. Bilgiyi yok edecek. İnsanların o bilgiden haberdar olmaması için gayret edecek.
Peki insan hayatı milyar yıllara dayalı. Sevgili kardeşlerim, bu süreç içerisinde Allah'ın bu kanunu hiç değişmedi. Ezeli kanun. İnsanları cennetine almaya hazır. Bütün mukaddes kitaplara bu kanunu koymuş Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka cennetine alacak. Dünya saadetinin yarısından fazlasını verecek. İblis başlangıçta kitapların kendisini yok etmeyi başarmış. Tevrat'ı da değiştirmiş, İncil'i de değiştirmiş. Eski ahitte, yeni ahitte değişiklikler geçirmiş. Zaten dört ayrı İncil'in var olması bu konunun kesin işaretidir. Değişiklik olduğu kesin. Bir kitap dört tane ayrı kitap haline gelmiş. Birbirinden ayrıcalıkları çok. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Şeytan uyumuyor. Bizleri uyutuyor. Allah'ın kurtuluş reçetesini yok etmek için Tevrat'ı da İncil'i de değiştirmeyi başarmış. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in değiştirilmesine müsaade etmiyor. Diyor ki bu Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Onun muhafızı da biziz diyor Allah Teala. Biz onun muhafızıyız. Yani şeytana diyor ki Allah Teala bu ifadesiyle bu kitabı değiştirmene müsaade etmiyorum diyor. Ve iblis 14 asırdır Kur'an-ı Kerim'in hiçbir noktasını değiştirememiş. Sizlere söylediğimiz her şey Kur'an-ı Kerim asıllı. Kur'an-ı Kerim asıllı olan bu söylediklerimizi iblis değiştirememiş. Şimdi düşünelim akılcı bir yolla. Eğer değiştiremezse ne yapacak? Ne yapması lazım? Değiştirmek imkanı yok. Bir şey kalıyor geriye. Unutturmak. Kıyamete kadar yaşayacak olan bu sefil mahluk 14 asırda Kur'an-ı Kerim'in kurtuluşa müteallik hususlarını, ayetlerini gözlerden nihan etmiş. İnsanlara unutturmayı başarmış. Sevgili öğrenciler, İzleyenler, dinleyenler. İnsanlık tarihi boyunca birden fazla din hiç olmamış. Sadece bir tek din oluşmuş. Bu dinin Arapça adı İslam. Allah'a teslim olma dini. Hazreti İbrahim'in lisanında da Hanif. İslam da Hristiyanlık da Yahudilik de sevgili kardeşlerim aynı esasları muhtevidir başlangıçta. Üç peygamber de, üç nebi de aynı şeyleri yaşadılar ve kendileriyle
beraber olan, kendilerine tabi olanlara yaşattılar. İşte Allah-u Teala'nın dini hiçbir değişiklik göstermemiş olan ana çizgilerinde hiçbir değişiklik yapmadığı Allah'ın tek dini, bütün kainatta insanlık tarihi boyunca mevcut olan Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar son peygamber hep aynı din söz konusu, tek bir din. Allah'a ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi teslim etme dini. İşte bu teslim müessesesi hepimiz için bir bütünü oluşturur. İslam, kainatın tek dini, 7 tane safhadan oluşur. 1- Allah'a ulaşmayı dilemek. 2- Tabiiyet. 3- Ruhun Allah'a ulaştırılarak ilk teslimin, ruhun tesliminin gerçekleştirilmesi. Buraya kadar olanlar Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu iş teslimi mutlaka gerçekleştireceğini, 28 basamaklık bir skalanın 21. basamağına, hatta 22. basamağına Allah-u Teala o kişiyi mutlaka çıkaracağını garanti ediyor. 4. safa fizik vücudumuzun, şu vücudumuzun Allah'a teslim edilmesi. 5. safa nefsimizin Allah'a teslim edilmesi. Hani rüyaları gördüğümüz, rüyayı yaşadığımız vücudumuzun Allah'a teslim edilmesi. 6.'sı irşada ulaşmak ve 7.'si irademizin Allah'a teslimi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hangi muhtevadan bahsediyoruz? İnsanların kurtuluş reçetesini ihtiva eden Allah'ın öğretisinden bahsediyoruz. 7 tane safha ve 4 tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Din bundan ibarettir. Bu ise sonsuz bir mutluluktur. Evvela dünya hayatıyla cennet hayatını bir mukayese edelim. Dünya hayatında çok yaşayın. 100 sene yaşarsınız. Olmaz ama zamanımızda söz konusu değil, ama 200 sene yaşadığınızı düşünelim. 200 sene yaşayacaksınız. Ama cennet sonsuz bir hayat. Düşünün ki o sonsuz hayatı şu dünyadaki yaşantınızla kazanacaksınız. Ve kazanmanız işten değil. Sadece bir dilek sizi cennetlerin 3. katına mutlak ulaştıracak olan bir özellik taşıyor. 3. cennete ulaşmak imkanı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, cennet söz konusu sizin için. Allah'ın cenneti ve Allah-u Teala elini uzatıyor, işte diyor bu benim cennetim, alın diyor bunu.
Onu sadece isteyin diyor, yeter. Kim cennete girmek isterse cennete girebilir. Ama söylemesi lazım gelen şey, kalbindeki dilek, ben cennete girmek istiyorum ve bunun için, bunu gerçekleştirmek için ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demeniz yeterli sevgili kardeşlerim. Böyle bir talebi, ben sana ulaşmayı diliyorum talebini iç dünyanızda hissetmeniz, gerçek anlamda bunu dilemeniz Allah için yeterli. Allah'a ulaşmayı dilemenizi Allah yeterli görüyor. Bir dileğiniz sizi, ruhunuzu Allah'a teslim edebilecek bir noktaya mutlaka ulaştırır. Onun için Allah Teala diyor, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Sevgili kardeşlerim, geleceğiniz müemmen. Yani Allah Teala tarafından teminat altına alınmış. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz an Allah Teala iç dünyanızdaki bu talebi, kalbinizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Aynı anda. Bu sizin Allah'ın cennetine girmenizi garanti altına alır. Öyleyse cennet saadeti, cennet saadeti dedikleri şey, herkesin bir tek dilekle ulaşabileceği bir husus. Dünyanın neresinde olursa olsun insanlar, hangi dinden olduklarını zannederlerse zannetsinler, sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'ın cennetine mutlaka ulaşırlar. Bu Allah'ın garantisi altında, teminatı altında. Öyleyse Allah Teala bizleri çok sevmiyor mu sevgili kardeşlerim? Allah Teala bizleri çok sevmiyor mu? Ne kadar çok sevdiği bundan belli değil mi? Bir tek dileğimizle, niyetimizle, ruhumuzu Allah'a ulaştırma niyetimizle Allah Teala bizi cennetine alıyor, hesapsız rızıklandıracak sonsuz bir hayat boyunca. Ayrıca bu dünya saadetinin de yarısından fazlasını garanti ediyor. Öyleyse Allah Teala bizi sevmiyor mu? Ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Sadece mutlu olmamız için o bizler için yarattığı cennetimize ulaşmamız için bizleri de yaratmış. Bu konunun cennet faslı. Cennete ulaşmak inanılmayacak kadar kolay bir olaydır. Neden inanılmayacak kadar diyoruz? Çünkü iblis bütün insanların iç ve dış alemlerinde cennet tablosunu kapkaranlık bir hale getirmeyi başarmış. Yani ne demek istiyoruz? Bir takım insanlar diyorlar ki, cennet mi? Allah Teala sahabenin bile 10 tanesine cenneti vaat etmiş. Geri kalanların nereye gideceği meçhul. Beni mi Allah Teala cennetine alacak? Umamam. Hiç mi hiç böyle bir şey gerçekleşemez. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey öylesine güzel ki,
Evvela bu fikrin sahiplerine bir cevap vermemiz lazım Kur'an'dan. Allah Teala diyor ki Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha ermiştir. Kimdir sahabe? Hayır. Hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değildir. O görenlerden ona tabi olanlar sahabedir. İki ayet bunu kesinleştiriyor. Biri Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Habibim de ki o ümmilere ve kitap sahiplerine benim ve bana tabi olanların kimler diyor kimler? Bana tabi olanlar. De ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin basiret üzere yani kalbimizdeki basar hassasıyla, kalp gözümüzün görme hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Öyleyse sahabe Allah'ı görmüşler ve Allah'a davet ediyorlardı. Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesi bütün sahabenin irşat makamına sahip olduğunu gösteriyor. Çünkü Fussilet Suresi'nin 33, 34 ve 35. ayetlerinde Allah Teala mürşit tarifini verirken ki sahabe de bu kategorinin içinde hepsi sahabe adını verdiklerimiz. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de yani ruhumu da ve içimi de nefsimi de irademi de Allah'a teslim ettim deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki hiç seyyiatle hasenat kaybettiğiniz derecelerle kazandığınız dereceleri vücuda getirecek ameller aynı olur mu? Onlar ki seyyiati hasenatla önlerler. Bu yetki az insana verilir. Onlar Hazzülazim'in sahibidirler buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler işte cennet saadetinin de dünya saadetinin de bütününü alanlar onlar sahabe hepsi münafıklar değil. Görenlerden tabi olanlar. İhsanla tabi olanlar. İşte netice ne? Dünya saadetinin bütününe ermişler. Sonsuz bir mutlulukla yaşamışlar. İradelerini Allah teslim ettikten sonra bütün sahabe. Dünya saadetinin tümüne, cennet saadetinin en üstününe, adın cennetlerine ehil olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse en asgari standartlarda, en alt seviyede bir insan sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekle mutlak olarak üçüncü kat cennetin sahibi olur. Allah Teala bunu garanti ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse işte mutluluktan bahsediyoruz. Kim mutlu olmak istiyorsa işte meydan onun. Sadece bir dilek. Allah'a
ulaşmayı dilemek. Dileyen kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. 21. basamak. Süre mi? 3 ay, 4 ay, 5 ay, çok çok 6 ay. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu kadarcık bir süre içerisinde 3. kat cennetin sahibi olmak herkes için geçerli. Öyleyse mutlu olmak için ve Allah'a çok hamd etmek için çok sağlam sebepler yok mu sevgili kardeşlerim? Peki bunların hepsini insanlar nasıl unutmuşlar? İşte burada bütün dehasıyla şeytan giriyor devreye. Herkesle meşgul olan ama herkesle meşgul olan şeytanlar söz konusu. Bunların en üst seviyesinde olanı iblistir. Kıyamete kadar dünya hayatını yaşayacak olan iblis. İnsanlığın en büyük düşmanıdır. İşte bu mahluk Kur'an'da bu söylediklerimin hepsi var olmasına rağmen insanlara Allah'ın bütün bu garantilerini unutturabilmeyi başarmış. İnsanları Kur'an-ı Kerim'den koparmayı başarmış. Kur'an-ı Kerim'in hedef emirlerini, yani 4 tane teslimi yok etmiş. O teslimlere ulaşmak için kullanılacak olan vasıtaların, o da en önemlisini devre dışı bırakarak, zikri devre dışına bırakarak 5 tanesini hedef olarak insanlara kabul ettirmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki bunların hepsi vasıtalardır ve bu vasıtalar noksandır. Bu 5 tane vasıtadan hepsinin toplamından daha önemli olan başka bir vasıta var. Zikir. Kur'an okumaktan da namaz kılmaktan da daha büyük olan bir ibadet türü, bir vasıta. İbadetler sizi Allah'a teslim edecek olan vasıtalardır. Hedefiniz vasıtaları kullanmak suretiyle kullanmak mecburiyetindesiniz. Hedefe yürümek ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmektir. Din olduğu düşünülen ne kadar din varsa hepsinde aynı şey olmuş. Asıllar iblis tarafından tamamen yok edilmiş yazılı metinlerde asılların bu üç ana dinin dışındaki mukaddes kitaba sahip olan üç ana dinin dışındaki din zannedilen bu üç ana konu da din zannediliyor ama aslında hepsi bir tek din. Ayrı ayrı dinler hiç olmamış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyle bir müessese ki Allah-u Teala tarafından
insan olarak yaratılmanız, mutlu olmanızın delili olarak kabul edilmiş. Bana ulaşmayı dile, ben seni üçüncü kat cennetime ulaştırayım. İşte karşılıklı ahdleşme bu. 3-4 aylık bir süre içerisinde mutlak bir cennet saadeti, üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarıdan fazlası. Peki, biz size neyi öğütlüyoruz sevgili kardeşlerim? Hayır diyoruz, orada kalmayın. Hem daha üst kat cennetlerin sahibi olmak için gerekli yeteneğin sahibisiniz, hem de dünya saadetinin yarısının değil, tamamının sahibi olmak üzere yaratıldınız. Öyleyse yaratılma gayenize uygun hareket edin. Yani zikrinizi arttırın. 33 bin zikirde kalmayın. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edin. Nefsinizi de Allah'a teslim edin. İradenizi de Allah'a teslim edin. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan biri de siz olacaksınız. O gün geldiği zaman kendinizi tamamen başkalarına adamış olacaksınız. Mutluluğun başkalarına adamakla ne kadar yakından ilişkisi olduğunu yakalayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, başkalarına ulaştırdığınız her mutluluk onlardan katlanarak size geri döner. Daha başkalarına mutluluk vermek üzere düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah Teala size mutluluk, Allah Teala sizleri mutluluk üçgeninin içine alır. Bir kenarında Allah, bir kenarında ruhunuzun hasletleri, üçüncüsü de Allah'tan bahsederken başkalarını mutlu etmek için düşünürken vücuda getirdiğiniz hayrın içinde mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Mutluluk iç aleminizde hissettiğiniz bir kesintisiz sulh ve sükun halidir. Yetmez. İç aleminizde nefsinizle ruhunuz arasındaki sulh ve sükunu sağladığınız zaman dış aleminizde de kesintisiz bir sulh ve sükun haline ulaşırsınız. Başka insanlarla bir sulh ve sükun dizaynına girersiniz. Aranızdaki kavga sizin cephenizden bitmiştir. Siz kimseye artık düşman değilsiniz. Böylece sizin cephenizden dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşur. Sonra Allah ile olan ilişkilerinizde üçüncü cephe, hem emirler cephesinden hem de nehiler, yani yasaklar cephesinden Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğiniz için yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz için Allah ile olan ilişkilerinizde de her iki cepheden de emirler cephesinden de yasaklar cephesinden de tam bir sulh ve sükun hali oluşur. İşte mutluluk budur. Birinci özelliği kesintisiz oluşudur. İkinci özelliği
mutlak bir sulh ve sükun hali oluşudur. Üçüncü özelliği, iç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de onun tahakkuk etmesi halidir. Öyleyse nihai nokta bu mu? Evet. Nasıl ulaşılır? Daimi zikirle ulaşılır. Zikir adı verilen müesseseye dikkatle bakın. Ankebut 45'te Allah Teala buyuruyor ki: "Utlu uhiye ileyke minel kitabe ve kumus salat." اِنَّ السَّلَاتِ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ Allah-u Teala diyor ki, Habibim, sana kitaptan vahyettiğimizi onlara oku, anlat, tilavet et. Tilavet etmek, Kur'an-ı Kerim'e göre bir zikirdir. Kur'an tilaveti bir zikirdir. Ve namaz kıl. Kur'an-ı Kerim'e göre namaz da bir zikirdir. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder diyor Allah Teala. Senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ayet-i Kerime şöyle bitiyor: "Ve le zikrullahi ekber." Ve muhakkak ki Allah'ı zikretmek Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha büyük bir zikirdir. Yani en büyük zikirdir. Şeytan sadece sizin mutsuz olmanızı ister. Dünya hayatını mutsuz ve huzursuz bir insan olarak yaşamanızı ve cennete asla giremeninizi, mutlaka cehenneme girmenizi ister Allah-u Teala. Öyleyse affedersiniz, bunu isteyen şeytan. Mutlaka cehenneme girmenizi, dünya hayatında mutlaka mutsuz olmanızı. Allah-u Teala da hem dünya hayatında sonsuz mutluluğu yaşamanızı, hem de sonsuza kadar cennette, cennetin en üst katında yaşamanızı ister. Siz mutlu olmayı istersiniz, Allah da sizin mutlu olmanızı ister. Ama insanların çoğu mutsuz. Allah'ın ilminden haberdar olmadıkları için. Onun için bu kadar çırpınıyoruz sevgili kardeşlerim. Mutluluk varken, Allah'ın koyduğu temel kanunlar varken, insanların unuttuğu bu hususları Kur'an asıllarıyla onları anlatıp onları mutluluğa ulaştırmak, işte bu hidayet. Ve biz hidayetle vazifeliyiz. Ruhun hidayeti ve Çin hidayeti, nefsin hidayeti, iradenin hidayeti, hepsinin de Allah'a teslim olmasıdır. Ve onun için Allah-u Teala bizi rehber ittihaz etti. Onun için varız. Hayatımızı insanların mutluluğuna adamışız. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğa dikkatle bakın. Hepiniz için Allah Teala hazırlamış. Öyleyse hadi gelin mutsuz bir insanla mutlu bir insanın mukayesesini yapalım. Dünya hayatındaki mutluluktan bahsediyoruz. İç dünyanızda mutsuzluk. Nefsiniz %100 afetlerle yaratılmış. Ruhunuzda %100 hasletlerle. Ve şeytan afetlerinize tesir etmek imkanının sahibi,
Çünkü afetleriniz zaten şeytanın istediği şeyleri istiyor. Allah'ın emirlerini yerine getirmemek, yasak ettiği fiilleri de işlemek. Ve nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek ister. Ruhunuzun hasletleri de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiklerini asla işlememek ister. Yani ikisinin yapıları tamamen birbirine zıttır. İkisi de yapıları icabı mutlaka kendi dediğinin yapılmasını ister. Ve nefsin dediklerinin yapılması kişiyi devamlı mutsuz kılacaktır. Ruhun dediklerinin yapılması da mutlu. Öyleyse nefsin talebi, ruhun talebinin tamamen tersi, zıttı olduğu için, taban tabana zıttı olduğu için aralarında devamlı kavga olacaktır. İkisi de akla müracaat edecektir, kendi dediğinin olması için ve aralarında devamlı bir kavga, kesintisiz bir kavga, bir diyalektik kavga hep var olmakta devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, nerede kavga varsa, kaos varsa, orada insanlar mutsuzdur. Bu kişi iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki bu devamlı kavga sebebiyle mutsuz. Yeter mi? Yetmez. Aynı zamanda nefsinin talebi üzerine devamlı hatalar işleyecektir. Başka insanların kalbini kıracaktır. Her türlü hata sebebiyle, Allah'ın emirlerini yerine getirmemesi sebebiyle devamlı cezalandırılacaktır. Allah Teala ona azap edecektir her yaptığı hata sebebiyle. Allah ile ilişkilerinde hata yapması sebebiyle, dış alemde hata yapması sebebiyle kişinin iç aleminde devamlı bir azap müessesesi var olacaktır. Bu insan mutsuzdur. İç dünyasında kavga vardır. Kesintisiz bir sülh ve sükun hali bu kişinin ulaşabildiği bir şey değildir. Tam aksine kesintisiz bir savaş halidir iç dünyasındaki durum. Bu insan dünya hayatında mutsuzdur. İç aleminde mutsuzdur. Peki bu kişi daimi zikre ulaşmış. Aynı kişi bir gün daimi zikre ulaşmış. Yani ruhunu da veçini de nefsini de Allah'a teslim etmiş. Bu noktada ne olur? Bu noktada nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Yerini faziletler almıştır. İşte nefsinin afetlerinin yerini alan bu faziletler neyi ifade eder? Bu faziletler sulh ve sükûnu ifade eder. Nefsinin afetlerinin yerini alan faziletler, Allah'ın bütün emirlerini yapmak ister, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemez. Ruhun hasletleri de zaten aynı konumdadır. Öyleyse aralarındaki kavga bitmiştir. Ruh da, nefs de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlememek istikametinde faaliyettedir. Öyleyse Allah'ın bütün emirlerinin yerine getirilmesi, yasak ettiği hiçbir fiilin işlenmemesi istikametinde kişinin iç dünyasında gerçek anlamda bir sulh ve sükun oluşmuştur. İç dünyada kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte bu kişi nefsindeki bütün afetler yok olduğu yerini faziletler aldığı zaman, fazilet sahibi bir insan olur, fazıllar aldığı zaman, o kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Bu, o kişinin iç dünyasında sulh ve sükûnun kurulduğunun kesin işaretidir. Gelelim kişinin dış dünyasına. Neden mutsuz insanoğlu? Dış dünyasında nefs başkalarından
üstün olmak ister. Üstün olduğunu hep başkalarına ispat etmek ister. Onları aşağılamak ister. Kendisinin üstün olduğunu hep ortaya koymak ister. Saygı vermek ister. Nefsin kibir afeti, gurur afeti bunu ister. Böyle olunca bu kişi kalpler kıracaktır. Başkalarına kötü davranacaktır. Nefsindeki afetler sebebiyle başkalarına hakaret edecektir. Onlara kötülükler yapacaktır. İntikam almak isteyecektir. Kıskanacaktır. Kin duyacaktır. Düşman olacaktır insanlara. Her biri o kişinin dış dünyasındaki olaylar sebebiyle devamlı üzülmesi demektir. Bu kişi dış dünyasında başkalarına yaptığı her kötü davranış sebebiyle mutsuzdur. Bu sebepten. Yeter mi? Yetmez. Başkasına kötü bir davranışta bulunduğu zaman mutsuz olmuştur. Ama karşısındaki kişi bundan muber olmuştur. Üzüntü duymuştur, intikam almaya çalışacaktır. İntikamını da fırsat bulursa mutlaka alacaktır. İntikam almak isteyen bir kişi, intikamını almak isteyecektir. Başarabildiği an bunu yapacaktır. Yaptığı zaman ne olur? Ona kötü davranmış olan kişi, kendisinden intikam alındığı zaman bir defa daha mutsuz olacaktır. Kötü davrandığı zaman niçin mutsuz olmuştur? Allah-u Teala ona başkasına yaptığı kötülüğün ardından azap ettiği için, ruhu da nefsine huzursuzluk verdiği için. Başka birisi kendisine intikam aldığı zaman kendisine karşı bir haksızlık yapılmış gibi telakki eder bunu kişi ve bundan da huzursuzluk duyar. Gene üzülmüştür ikinci defa. Ve kendisine yapılan bu haksızlığı, nefsindeki intikam afeti mutlaka cevaplamak ister, intikam almak ister kişi. İntikamını alabilirse, yeni bir günah işlediği için huzursuz olacaktır. İntikamını alamazsa, şuur altı birikimi sebebiyle huzursuz olacaktır. Ama her halükarda huzursuz olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her halükarda huzursuz olacaktır. Şimdi aynı kişinin daimi zikre bulaştığını düşünün. Nefsi de ruhu da sadece Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlememek istiyor. Öyleyse bu kişi başkalarına karşı en iyi davranışlarda bulunacaktır. Kimsenin kalbini kırmayacaktır. İnsanlara karşı kötü, onları aşağılayıcı davranışlarda bulunmayacaktır. Bulunmadığı sürece kimseye kötülük etmemiş olacaktır. Her davranışı sebebiyle bir güzel davranış olacaktır. Davranışı başkalarını mutlu eden davranış olacaktır. Allah-u Teala arkasından ona huzur verecektir. Mutluluk verecektir. Ruhu nefsine sürür verecektir. Ve hiç kimse ondan intikam almak istemeyecektir, intikam almayacaktır. Çünkü intikam alınacak bir olaya muhatap olmayacaklardır. O da kendisinden intikam alınmadığı için başkalarından intikam almayacaktır. Almak gereği oluşmayacaktır hiçbir zaman. Ve bu kişi bu sebepler dolayısıyla içinde stres oluşması mümkün olmayan bir insandır ve hep huzur içinde bir hayat yaşayacaktır. Dış aleminde de başka insanlarla ilişkilerinde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşacaktır. Mutluluğunuzun dış alemlerdeki kesimi. Gelelim Allah ile olan ilişkilere. Bu kişi nefsi de ruhu da
Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istediği için Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecektir. Bu kişinin nefsi de ruhu da Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyeceği için onları işlemeyecektir. Öyleyse ne emirler cephesinde ne nehiler cephesinde huzursuz asla olmayacaktır. Emirleri de bütünüyle yerine getirecektir. Yasakları da asla işlemeyecektir. Her iki cephede de kesintisiz bir mutluluğun sahibi olacaktır. İşte Allah'ın hepinizi ulaştırmak istediği yer orasıdır. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluk, kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kesintisiz bir mutluluk, kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte Allah Teala sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi bu standartlar içinde görmek istiyor. Biz de bunun için varız. Size hidayeti, mutluluğu anlatmak, öğretmek ve hepinizi oraya ulaştırmak üzere. Konuya girdiğiniz zaman güç olmadığını yaşayacaksınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me'as salam.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz kalbinde zerre kadar iman olan kişi cehennemde günahlarını onların gerektirdiği cezayı çektikten sonra cennete gider konusundaki hadis acaba bir mevzu hadis midir yoksa sağlam bir hadis midir?

uçarak Cehennem'de dolaştıktan sonra oradan ayrılarak cennete girerler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek. Kimdir bunlar? Cennete girecek olanlar. Allah-u Teala Meryem suresinin 71. ayet-i kerimesinde diyor ki aranızda kıyamet günü cehenneme uğramayacak olan hiç kimse yoktur. Hepiniz mutlaka cehenneme uğrayacaksınız. Cehennemde kalacak olanlar dizüstü çökmüş vaziyette cehennemin etrafına yayılırlar diyor. Cehennemin etrafını kaplarlar diyor. Aynı surenin 73. ayet-i kerimesinde.

Ama 71. ayet-i kerimede sonra biz takva sahibi olanları kurtarırız diyor. Öyleyse ne demek istiyor acaba Allah Teala? Sonra kelimesi neyi ifade ediyor? Cehennemde bir süre kaldıktan sonra çıkışı mı ifade ediyor? Yoksa kıyamet günü aynı gün cehenneme girip de cehennemdeki o olayları gören, cehennemin yapısını gören nasıl korkunç bir işkence dünyası oluşturduğunu gören insanların Allah'a sonsuz hamd teşekkürler ederek cehennemden ayrılması mı söz konusu? Kıyamet günü cehenneme girip de orada dizüstü çökmüş vaziyette bekleyenler, cehenneme girip cehennemi gördükten sonra Allah'a sonsuz hamd ve şükürlerle cehennemden ayrılanlar, cehennemi tamamen terk ettikten sonra cehennem katlarına dağıtılırlar. Cennete girecek olanlar cennetten ayrılmışlar ve cennete ulaşmışlardır sonsuz hızla hareket ettikleri için. Cennetlere. Ama cehennemde kalacak olanlar dizüstü çökmüş vaziyette oldukları yerlerden toplanarak cehenneme sevk edilirler. Bir daha çıkmamak üzere cehenneme girilir. Cehennemden bir daha çıkmak söz konusu değildir sevgili kardeşlerim. Cehenneme cezalanmak üzere girenler ebediyen orada kalmaya mahkumdurlar. Hiç kimse bir süre cehennemde kaldıktan sonra cehennemden çıkmak imkanının sahibi değildir. Bir süre cehennemde işkence gördükten sonra, yakıldıktan sonra cehennemden çıkması ve cennete girmesi mümkün değildir. Öyleyse Allah Teala'nın cennetten cennete ulaştıracak oldukları, cehennemden çıkartarak cennete ulaştıracak oldukları olduğu kişiler, onlar cennetlik olanlardır. Ama Allah Teala cennetlik olanların aradaki farkı görebilmeleri için, Allah'a sonsuz hamd ve şükredebilmeleri için onları kıyamet günü önce mutlaka cehenneme gönderir. Onun için aranızdan kıyamet günü cehenneme uğramayacak olan kimse yoktur diyor. Dikkat edin. Uğramayacak olan diyor

Uğramak, bir yere uğrayıp oradan ayrılmak manasına geliyor. Allah-u Teala'nın dizaynı çok açık bir şekilde bunu ifade ediyor sevgili kardeşlerim. Allah için olmak mutlaka kişinin cehenneme ulaşıp cehennemdeki o korkunç durumu gördükten sonra oradan ayrılarak Allah'ın cennetine girmelerini ifade eder. Şimdi bakıyoruz duruma. Kıyamet günü ne olur? Kıyamet günü zaman durur. Ve insanlar bu zaman geriye, kendi yaşadıkları devreye geri döndüğünde herkes zaten hayattadır. O ana zaman geri döndüğünde herkes hayattadır. O anda yaşamakta olanlar bulundukları yerde yer çekimi kuvveti olmadığı için onlar yükselerek mahşer meydana ulaşırlar. Mahşer meydanı indi ilahi değildir. Mahşer meydanı indi ilahiden evvelki birinci uğranılan yerdir. Orada toplanılır. Orada nefsler fizik vücutlara girecektir. Ne zaman? Sura birinci üfürüldüğünde orada toplanan herkes ölür. Sonra sura ikinci defa üfürüldüğünde tekrar dirilirler. Ve nefsler orada mahşer meydanında fizik vücutların içine girer. Ve herkes indi ilahiye ulaşır. Orada herkesin rakamlı kitabı vardır. Yani hayat filmi kendilerine üç boyutlu olarak gösterilir herkesin. Ama her saniye ya derecat kazandıkları veya derecat kaybettikleri bir olay ve iki görüntü görürler. Üç boyutlu iki görüntü. Birisi düşüncelerinin gösterimidir. İkincisi de fiiliyatlarının, efallerinin, fiillerinin gösterimidir. Her saniye derecat kazanırlar veya kaybederler. Sonuç çabucak belli olur. Kişinin gideceği yer, eğer kazandıkları dereceler fazlaysa yeşil rakam hakimdir. Yeşil bakiye, yeşil tarafta bakiye vardır sağ tarafta. Eğer günahları fazlaysa o zaman da sol tarafta kırmızı rakamlar olan tarafta bakiye vardır.

Öyleyse bu noktadan itibaren herkese hayat filmleri teslim edilir. Ya sağlarından verilir, onlar cehenneme girdikten sonra hemen cehennemi görüp cennete gidecek olanlardır. Diğerlerine soldan verilir. Onlar da cehenneme girerken uçarak giremeyecek olan kapılardan girenlerdir. Bu kapılardan girmek mecburiyetinde olanlar için kapı açılmaz. Kapı sadece yerden kaldırılır, yükseltilir. Ancak o kişinin başı sığabilecek kadar bir yükseltiyle yükseltilir. O kişi burnu yere sürtülmek, mutlaka burnu yere sürtülmek suretiyle zebaniler bunu gerçekleştirirler. Burunlarını yere sürttürerek alırlar onu cehenneme. Ve cehenneme girenler, bu cehennemde yanmak üzere girenler, cezalandırılmak üzere girenler, cehennemin kapısından başlayarak bütün cehennemin etrafını kaplayacak şekilde orada diz çökmüş vaziyette beklerler. Diğerleri cennete girecek olanlar cehennemin yüksek kapılarından uçarak içeri girerler. Hiç oyalanmazlar. Hemen cehennemin içine girerler. Oradaki durumu görürler. İnsanları ne kadar korkunç şeylerin beklediğini, nasıl işkence edileceğini net bir şekilde görürler ve Allah'a sonsuz hamd ederek, şükrederek cehennemden ayrılırlar ve cennete girerler. İşte sevgili kardeşlerim, cehennemde bir süre kaldıktan, günahlarının karşılığını ödedikten sonra oradan ayrılıp da sevapları için cennete gitmek diye bir olay hiç kimse için mevcut değildir. Allah Teala kim zerre kadar sevap işlediyse onu görür. Zerre kadar günah işlediyse onu da görür diyor. Dikkat edin. Onun cezasını çeker, mükafatını alır demiyor, görür diyor. İşte o görmek, söylediğimiz mizanı görmektir. Kişinin hayat filmini görmektir. Ve o hayat filmi gördükten sonraki bütün sevaplar ve günahlar oradadır. Üstelik de insanın uzuvları şahitlik etmiş olurlar. Çünkü neler yaptıklarını açık bir şekilde göstermiş olurlar. Konuşmaları gerekmiyor. Yaptıklarıyla şahit olurlar. Bu tabii bir sonucu oluşturuyor. Bu noktada insan neticeyi mutlaka görecektir. Kırmızı rakamlar söz konusuysa kitabı soldan verilecektir. Yeşil rakamlar söz konusuysa kitabı, rakamlı kitabı yani hayat filmi, hatta onun kuşu da diyor Kur'an-ı Kerim, hem sol sağ taraftan verilir hem de hepsinin İster sağdan verilsin, ister soldan verilsin boynuna asılır. Onunla giderler insanlar cehenneme. İki grup insandan ikinci grup cehennemde kalacaklar. Dizüstü çökmüş vaziyette Meryem suresinin 73. ayet-i kerimesine göre cehennemin bütün etrafını kaplarlar. Ondan sonra hepsi sırayla cehenneme sevk edilirler. Ve bir daha onların yani cehennemde kalacakların bir süre kalıp da cennete girmek diye bir şansları asla olmayacaktır. Hepsi ebediyen cehennemde kalacaktır. Peki cehennemin bir sonu yok mu? Var. Allah Teala başlangıçta enerjiyi yarattı. Bir noktayı patlatarak o noktadaki nötrinoları gezegenleri oluşturmak üzere gönderdi. Bunlar enerji partikülleridir. Ve böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği bu enerji konunun başlangıcıdır. Sonra o enerjiyi maddeye çevirdi Allah-u Teala. Elektronlar ve karşıt elektronları yarattı. Nötronlardan, enerji partiküllerinden maddenin temelini teşkil eden elektron ve karşıt elektronları yarattı.
ve kainat görünür bir halde dizayn edildi Allah Teala tarafından. İşte bunun neticesi nedir diye soruyorsanız, bundan sonra kainatın oluşması söz konusudur. İnsanlığın hayat süresi tamamlandıktan sonra, kıyamet koptuktan sonra cehenneme girmeleri halinde, cehennemde sonsuza kadar yaşamaları, ondan sonra da cehennemle birlikte, cehennemin gökleri çatladığı zaman, cehennemle birlikte enerjiye çevrilmeleri söz konusudur. Allah Teala diyor ki herkes fani olacaktır. Her şey de fani olacaktır. Sadece senin Zülcelal-i Melikrem olan Rabbin baki kalacaktır diyor. Küllü men aleyha fan diye başlıyor Allah Teala ve senin Zülcelal-i Velikram olan Rabbin baki kalacaktır diyor. İşte cennet de cehennem de sonsuza kadar baki kalacak. Sonra nasıl Allah Teala enerjiyi yaratmışsa madde tekrar enerjiye, elektron ve karşı elektronlar, nötronlar çevrilip tekrar enerji haline getirecek. Enerjiyi nasıl yarattıysa Allah Teala öyle yok edecektir. Allah baki kalacaktır. Bir defa daha bir kainat yaratır mı? O onun bileceği şey. Şimdi cehenneme giren kişi cehennemden bir daha çıkar mı? Çıkmaz sevgili kardeşlerim. Bunun ispatı sadedinde ibret için size tam 29 tane ayet-i kerime söyleyeceğiz. Cehenneme cezalanmak üzere giren, günahları olup da cehennemde cezalanacak olanların cehennemden bir daha çıkmaları mümkün değildir. 29 tane ayet-i kerime bunu söylüyor. Allah Teala diyor ki Araf suresi 36. ayet-i kerime, 1. ayet bu konudaki ilk misal verdiğimiz ayet, tam 29 tane ayet vereceğiz şimdi size. İbret olsun diye, ispat vasıtası olarak bunu kullanmanız için. Araf 36. Allah Teala diyor ki, ayetlerimizi yalanlayan kişiler ve onlara karşı kibirlenenler, işte onlar ateş ehlidirler. Ve onlar orada ebediyen kalanlardır. Hüm fiha halidun. Onlar orada ebediyen kalanlardır. İkincisi Ahzab 64. İnne Allahe le'anel kafirine ve a'adde lehum se'ira. Gerçekten Allah kafirleri lanetlenmiş ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır. Ahzab 65'te sonuç var. Halidine fiha ebeda. Orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Ahzab 65. Üçüncü ayet-i kerime Ali İmran 116. Allah Teala hüm fiha halidun diyor. Orada ebediyen kalacaktır. Ülâike ashabun nâru, onlar ateş ehlidirler. Hüm fîhâ hâlidun, orada ebediyen kalacaklardır. Dördüncü ayet-i kerime Bakara 39. Bizi inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte ateş halkı onlardır ve orada ebedi kalacaklardır. Hüm fiha halidun buyuruyor Allah Teala. 5. ayet-i kerime Bela men kesebe seyyiyeten ve ahatat bihi hatiyetuhu ve ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Hayır. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa işte onlar ateş halkıdır ve içinde de orada
devamlı kalacaklardır. Sadece o kesimleri okuyarak devam ediyorum inşallah. 6. ayet-i kerime Bakara 217. Allah Teala diyor ki: "Ülâike ashabun nâr hum fîhâ hâlidûn." Onlar ateş elindedirler ve orada ebediyen kalacaklardır. 7. ayet Bakara 257. Allah Teala gene aynı ifadeyi kullanıyor. Hum fiha halidun. Ülaike ashabun nar hum fiha halidun. Onlar ateş ehlidirler, ateş halkıdırlar. Orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Sekizinci ayet-i kerime hum fiha halidun diyor. Gene aynı şey. Ülâke ashab-ı nâru hum fiha halidun. Onlar ateş halkıdırlar. Orada ebediyen kalacaklardır. Dokuzuncu ayet-i kerime beyine 6. Fî nâru cehenneme halidine fiha. İçinde sürekli kalıcılar olarak orada ebediyen, içinde ebediyen kalmak üzere cehennem ateşindedirler. Feynâr-ı cehenneme, cehennem narı, cehennem ateşi içinde haldine fiha, orada ebediyen kalmak üzere. 10. ayet-i kerime cin 23. Fe inne lehu nare cehenneme halidine fiha ebeda. Muhakkak ki onun için cehennem ateşi vardır. Orada ebediyen kalacaklardır. Kalırlar. 11. ayet-i kerime Enbiya 99. Ve kullun fiha halidun. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır.

12. ayet-i kerime Haşr suresinin 17. ayet-i kerimesi. Ennehuma fî nâri hâlideyni fîhâ. O ikisi ateşte, ateş ehlidirler, ateşin içinde, orada ebediyen kalacak olanlardır. 13. ayet-i kerime Mücadele suresinin 17. ayet-i kerimesi. Ülâike ashabün nâru hüm fîhâ hâlidun. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. 14. ayet-i kerimesi Muhammed 15. Kemen hüve hâlidun finnâri. O kişiler gibi mi onlar ki ateşte ebediyen kalacak olanlardır? 15. ayet-i kerime Müminin 103 fi cehenneme halidun. Onlar ateşte, cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. 16. sure Mümin 76. Halidine fiha diyor Allah Teala. Orada ebediyen kalıcılardır. 17. ayet-i kerime Nahl 29. Fethulu ebvabe cehenneme haldine fiha. Öyleyse cehennem kapılarından girin, ebediyen kalmak üzere. 18. ayet Nebe suresinin 23. ayet-i kerimesi Labisine fiha ahkaba. Bütün zamanlar boyunca içinde kalacaklardır diyor Allah Teala. Bütün zamanlar boyunca o cehennemin içinde kalacaklardır. 19 Nisa 14 Yuthulhu naren haliden fiha. Onlar ateşe sokulurlar, orada ebediyen kalmak üzere. 20. sure Nisa 93. Fe cezauhu cehennemu haliden fiha. Öyleyse onların cezası cehennemdir, orada ebediyen kalmak üzere. 21. sure Nisa 169 İlla tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Onlar sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. 22. Rahat suresinin 5. ayet-i kerimesi Ülâike ashabün nâru hum fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. 23. ayet-i kerime Tegâbin 10 Ülâike ashabün nâru hâlidîne fîhâ. Onlar ateşin içinde sürekli kalıcılar olmak üzere ateş halkıdırlar. Ülâike ashabün nâri, onlar ateş halkıdırlar. Hâlidîne fîhâ, orada ebediyen kalmak üzere. 24. ayet-i kerime Tövbe 17 Fîn nâri hum hâlidûn. Onlar ateşte ebediyen kalacak olanlardır. 25. ayet-i kerime Tövbe 63. Allah Teala buyuruyor. Fe enne lehu nare cehenneme halidine fiha.
ve onlar için muhakkak ki cehennem ateşi vardır. Orada ebediyen kalmak üzere.

26. ayet-i kerime Tövbe 68. Ve lehum azabun mukim. Ve onlar için ikame edilmiş, devamlı kalacakları bir azap söz konusudur. Kesintisiz, devamlı bir azap. 27. ayet-i kerime, Yunus suresi 27. ayet-i kerime. İkisi de 27. Sıradaki 27. ayet-i kerime, Yunus suresinde 27. ayet-i kerimesi. Ülâike ashabün nâru hum fîhâ hâlidûn. Onlar ateş halkıdırlar. Ve onlar orada ebediyen kalacaklardır. 28. ayet-i kerime Zümer 72. Kılet hulu ebvâbe cehenneme hâldîne fîhâ. İçinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Yirmi dokuzuncu ayet-i kerime İnnel mücrimine fi azabı cehenneme halidun. Şüphesiz suçlu günahkarlar, mücrimler cehennem azabı içinde süresiz kalacaklardır. 29 tane ayet-i kerime, sevgili kardeşlerim, cehenneme girenin cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Böyle bir şey mümkün değil. Ve Kur'an-ı Kerim'de cehenneme girenin cehennemden bir daha çıkabileceğine dair hiçbir ayet-i kerime yer almış değil. Allah Teala Rahman suresinin 26 ve 27. ayetlerinde Kullu men aleyha fan diyor. Bütün insanlar, herkes fani olacaktır. Ve yepka ve çurabike zülcelali vel ikram. Sadece zülcelali vel ikram olan Rabbinin zatı baki kalacaktır. Yani en sonunda cehennemde, cennette içindekiler de insanlar da enerjiye çevrileceklerdir. Ve nasıl Allah Teala enerjiyi yoktan yarattıysa, sonra da o yoktan yarattığı enerji tekrar oluşunca onu Allah Teala yok edecektir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde gördüğümüz odur ki cehenneme giren kişi cehennemden asla çıkamaz. Hangi tür kişi cehenneme cezalanmak üzere giren günahları sevaplarından fazla olan kişi. Kim cehenneme cezalanmak üzere girerse onun cehennemden çıkması hiçbir şekilde mümkün değildir. Cehenneme girer ve ebediyen orada kalır. Cehenneme girişi burnu yere sürtülmek suretiyle giriştir ve çıkışı söz konusu değildir. Öyleyse kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemde cezasını gördükten sonra cennete girecektir hadisi bir uydurma hadistir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ayetler ümit ederiz ki bütün din adamlarına bir misal olur. Allah-u Teala'nın söylediği hususlar son derece açıktır, kesindir. Allah-u Teala cehennemin gökleri ve yerleri durdukça yani gökleri çatlamadıkça, Allah-u Teala cehennemin göklerini çatlatmadıkça cehennem ebedi olarak kalacaktır diyor içindekilerle birlikte. Ama bütün kainatı Allah-u Teala'nın yok etme talebi bir gün gelecektir. O zaman kainatın olduğu gibi tekrar enerjiye dönüşmesi söz konusudur. Unutmayın ki Kur'an-ı Kerim'de cehennemde yanan insanların orada yakıt olarak da kullanıldığı ifade buyuruluyor. Yakıt olarak kullanılan, yok olan bir insan, ateş hüviyetine girip ateşte yanıp tamamen yok olan bir insan, zaten enerjiye dönüşmüştür. Ama cehennemde sonsuza kadar yaşayan insanların da ulaşacakları nihai sonuç odur. Bu insanlar cehenneme gideceklerdir ve ebediyen cehennemde kalacaklardır. Şimdi insanlara yanlış düşündüren ayetlere bakalım. Burada sizde Rahman 26 ve 27'yi okuduk. Neticeyi bildiriyor Allah-u Teala, her şey fani olacaktır. Zülcelal ve İkram olan Allah'ın zatı sadece baki kalacaktır diye her şeyin enerjiye döndürüleceği o devreden bahsediyor Allah-u Teala. O zaman zaten cehennemler de insanlarla beraber yok olacaktır. Cennet de yok olacaktır insanlarıyla beraber. Cennetin ve cehennemin de gökleri beraber çatlayacaktır. İşte böyle bir hüviyet söz konusu olduğu zaman bir problemin kalmadığını görüyoruz. Allah-u Teala Enam suresinin 128. ayet-i kerimesinde Allah'ın dilediği şey, yani cehennemin yok olma zamanı gelmesi hariç, sizin barınacağınız yer ateştir, ebedi olarak orada kalacak olanlarsınız diyor. Bunu Allah-u Teala burada Allah'ın dilediği şey hariç diyor. İlla ma şa'allahu. İlla sadece hariç ma şey. Şa'allahu. Allah'ın dilediği şey. Şimdi Allah'ın dilediği illa
men şaallahu deseydi Allah Teala, Allah'ın dilediği kişi hariç deseydi, o hariç olmak üzere barınacak yer ateş oluyordu. Yani o Allah'ın dilediği kişiler ateşten çıkabilecek manası olacaktı. Ama Enam 128'de Allah Teala'nın söylediği şey haliden fiha illa ma şaallahu. Orada ebediyen kalacaktır, kalacaklardır. Allah'ın dilediği şey hariç. İşte o Allah'ın dilediği şey cehennemin ve cennetin göklerinin çatlamasıdır. Yani Allah'ın kainatı yok etme noktasıdır. Kainatı tekrar enerjiye dönüştürme noktasıdır. Zaten insanlar ateş olarak, yakacak olarak kullanıldığı zaman, yakacak olarak kullanılıyor insanlar cehennemde, kullanıldığı zaman zaten enerji haline dönüp yok olmuş oluyor. Hud 106'da Allah Teala diyor ki şaki olanlara gelince artık onlar ateştedirler. Onlar orada çok zor bir şekilde soluk soluğa nefes alıp verirler. Hud 107'de diyor ki onlar semalar ve yeryüzü ve arzı durdukça orada ebedi olarak kalanlardır diyor Allah Teala. Rabbinin dilediği şey, yani ya cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç. Allah'ın dilediği kişi hariç değil. İlla ma şa'e rabbüke. Rabbinin dilediği şey hariç. Yani cehennemin göklerinin çatlaması hariç. Onlar semalar ve yeryüzü durdukça orada ebedi olarak kalanlardır. Yani semalar, yeryüzü, cennet ve cehennem kaldığı sürece ebedi orada kalanlardır. Ama Allah'ın dilediği şey hariç, Allah'ın dilediği şey göklerin çatlamasıdır. Ve cennette olanlar için de aynı şeyi söylüyor Hud 108'de. Ve emmellezine su'idu ve fil cenneti halidine fiha. Ma dâmeti semâvâtu vel ardu illâ mâ şâe rabbük ataen gayri meczuz. Fakat sahit olanlar, mesut olanlar, onlar cennettedirler. Cennetlerin semaları ve arzı durdukça Rabbinin dilediği şey, yani cennetin göklerinin çatlaması hariç, onlar orada ebedi kalanlardır buyuruyor Allah Teala. Görülüyor ki bu cennet ve cehennemde devamlılık Kur'an-ı Kerim'in kesin bir hükmüdür. Allah Teala tam 29 ayeti kerimede cehenneme girenlerin, cehennemde cezalanmak üzere cehenneme girenlerin, cenneti gezerek cennete gidecek olanların değil, cehenneme cezalanmak üzere girenlerin oradan ebediyen çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Bu konunun tartışmaları ümit ederiz ki artık sona ermiştir. Bir defa daha görüyorsunuz sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha görüyorsunuz ki insanların kitaplardan öğrendiği o Kur'an'a uymayan bilgilerin artık düzeltilmesi zamanı gelmiştir. O 29 tane ayet-i kerime cehenneme giren bir kişinin ebediyen oradan çıkmasının mümkün olmadığı olayı, Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet-i kerimenin cehenneme girdikten sonra bir insanın cehennemden çıkmasının mümkün olacağına dair hiçbir ayet-i kerimenin olmaması
bunu %100 kesinleştirmektedir. Bu konuda iddialaşmanın sonu gelmiştir. İnsanların öğrendiği bütün yanlış bilgiler düzeltilecektir. Ve doğruya, Kur'an hükümlerine mutlaka ulaşılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbetimizin sonuna ulaştık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette beraberiz. İslam nedir? Tasavvuf nedir? İslami ve tasavvufi kavramlar konusunda devam eden konulardan birindeyiz. Konumuz cennet ve cehennem. İnsanlar mutlaka bir gün öleceklerdir. Ve bir günde mutlaka kıyamet kopacaktır. Şu dünya hayatı 50 senedir, 100 senedir. Daha çok yaşayın, 150 sene yaşayın. 200 sene yaşayın. Olmaz ama öyle olduğunu kabul edelim. Öyle bile olsa cennet hayatının yanında dünya hayatı bir sıfırdır. Milyarlarca sene yaşayacağınız, sonsuza kadar yaşayacağınız bir ömür. Değişmeyen bir beden, enerji beden. Hep aynı yaşta kalacaksınız. Genç yaştaki bir halinizle sonsuza kadar ya cennette ya da cehennemde yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, sizi cennete veya cehenneme taşıyacak olan bu dünyadaki amellerinizdir. Her Allah'ın emrettiği istikamette yaptığınız veya yasak ettiği bir fiili işlemediğiniz bütün olaylarda derecat kazanırsınız. Yani bir başka ifadeyle zâid derecat, artı derecat alırsınız. Ne zaman Allah'ın bir emrini yerine getirmezseniz veya yasak ettiği bir fiil işlerseniz o zaman da derecat kaybedersiniz. Yani nakıs derecat, yani eksi derecat kazanırsınız. İşte böyle bir dizaynda kıyamet günü kazandığınız derecelerden kaybettiğiniz dereceler çıkarılır. Hangisi çoksa, kaybettiğiniz dereceler çoksa gideceğiniz yer cehennemdir. Sonsuza kadar kalmak üzere. Cehenneme giden bir kişinin cehennemden çıkması hiçbir şekilde mümkün değildir. Cennete giren birisinin de oradan cennetten çıkıp da cehenneme girmesi mümkün değildir. Halk arasında bir sürü batıl inancın yanında bu da vardır ki bir insan öldükten sonra cehenneme girermiş kıyamet gününde ama kıyamet gününde Allah-u Teala onu birazcık cehennemde leblebi gibi kavurduktan sonra oradan alırmış cennetine aktarırmış. Hayır sevgili kardeşlerim. Böyle bir olay söz konusu değil. Cehenneme gidenlerin ebediyen cehennemde kalacağını söylüyor. Kıyamet günü herkes cehenneme gidecektir. Cennete girecek olanlar da cehenneme önce gidecektir. Cehennemde kalacak olanlar da cehenneme mutlaka gidecektir. Yani insanlardan kıyamet günü cehenneme gitmeyen hiç kimse olmayacaktır. Ama cehennemden çıkmak üzere izin verilenler, onlar cennete girecek olanlardır. Cehennemin kapısından içeri girerlerken de bir zorlukla karşılaşmazlar. Cehennemin şeffaf kapılarından uçarak içeri girerler. Kapılar onlara hiç engel olmaz.
Ama dereceleri nakısa düşenler, nefslerine zulmedenler, nefslerini hüsrana düşürenler, onlar cehennemin kapısına gittikleri zaman cehennemin kapıları açılmaz. Onlar burunları yere sürtünerek cehenneme gireceklerdir. Bunun için cehennem kapısının yerden kaldırılması lazım bir miktar. Onu yapacak olan da cehennem bekçileridir. Oradaki elektronik sistemlere kumanda eden onlardır. Ve herkesin cehenneme girip de cehennemde kalacak olan herkesin yüzüstü sürünerek, yüzleri yere sürünerek cehenneme girmesini o cehennemdeki kapılar oluşturur. Onlar ebediyen cehennemde kalacak olanlardır. Bir daha cehennemden çıkmaları söz konusu değildir. İşte bu konudaki yanlış inançlar insanlara şöyle deniyor. İnsanlar ne kadar günah işlemişlerse onların cezasını cehennemde çekeceklerdir. Ondan sonra Allah herkesi cennetine alacaktır. Hayır kardeşlerim, böyle bir olay yok. Cehennemde kalan insanlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Hiçbir zaman cehennemden çıkmak onlar için mümkün değildir. İşte Kur'an-ı Kerim'de 30 tane ayet-i kerime insanların cehenneme gittiklerinde orada devamlı kalacaklarını ifade ediyor. Birinci ayet, Araf 36. Sadece konuyla alakalı olan bölümünü okuyorum ayetin. Ülâike ashabin nâri hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. İkinci ayet, Ahzab 65. Halidine fîhâ ebedâ. Orada ebedi olarak kalırlar. Üçüncü ayet, Âl-i İmran 116. Ülâike ashabin nâr hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Dördüncü ayet Bakara 39. Ülâike ashabin nâr hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Beşinci ayet-i kerime Bakara 81. Ülâike ashabin nâr hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Altıncı ayet-i kerime Bakara 217. Ülâike ashabin nâr hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş edilirler, orada ebediyen kalacaklardır. 7. ayet-i kerime Bakara 257. Ülâike ashabin nâr hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş edilirler, orada ebediyen kalacaklardır. 8. ayet-i kerime Bakara 275. Fe ülâike ashabin nâr hüm fîhâ hâlidûn. Öyleyse onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. 9. ayet-i kerime Beyine 6. Fi nari cehenneme halidine fiha. Cehennem ateşinin içinde orada ebediyen kalacaklardır. 10. ayet-i kerime Cin 23. Fe inne lehu nari cehenneme halidine fiha ebeda. Muhakkak ki onlar için cehennem ateşi vardır. Orada ebediyen kalacaklardır. 11. ayet-i kerime Enbiya 99. Küllün fîhâ hâlidûn. Hepsi ebediyen orada kalacaklardır. 12. ayet-i kerime Ennehumâ fînnâri hâlidîne fîhâ. O ikisi ateşte olacaklar. Orada ebediyen kalacaklar. 13. ayet-i kerime Ülâike ashabin nâri hüm fîhâ hâlidûn. Mücadele 17. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. 14. ayet-i kerime Muhammed 15. Hüve hâlidûn fîn nâri. Onlar ateşte ebediyen kalacaklardır. 15. ayet-i kerime Mü'minin 103. Fî cehenneme hâlidûn.
cehennemde ebediyen kalacaklardır. 16. ayet-i kerime, Mümin 76. Uttüle ebaver cehenneme halidine fiha. Ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından giren içeri. 17. Fethüle ebbabe cehenneme halidine fiha. Öyleyse içinde ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. 18. Nebe 23. Labisine fiha ahkaba. Bütün zamanlar boyunca orada kalacaklardır. 19. ayet-i kerime Nisa 14. Yuthilhu naren haliden fiha. Daimi kalmak üzere ateşe girdirilir. Ateşe sokulur. Ateşe konulur. Atılır. 20. ayet-i kerime ve cezaühü cehennemü haliden fiha. Onların cezası ebediyen orada cehennemde olmaktır. 21. ayet-i kerime İlla tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Onlar cehennem yoluna iletirler. Orada cehennemde ebediyen kalacaklardır. 22. Rad 5 Ülâike ashabın nâr hüm fîhâ halidun. Onlar ebediyen orada kalacaklardır. Cehennemde kalacaklardır. Onlar ateş ehlidirler. Ve 23. ayet-i kerime Tegavin 10 Ülâike ashabın nâr halidine fîhâ. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. 24. ayet-i kerime Ülâike habitat amalühüm. Onların amelleri boşa gitmiştir. Ve fî nârihim hâlidûn. Onlar ateşin içinde ebediyen kalacaklardır. 25. ayet-i kerime Fe inne lehu nâre cehenneme hâliden. Onlar için cehennem ateşi vardır. Ebediyen kalmak üzere. 26. ayet Vel küffâre nâre cehenneme hâlidîne fîhâ. Ve kafirler için cehennem ateşi vardır. Orada ebediyen kalmak üzere. 28. ayet-i kerime 27. ayet-i kerime Ülâike ashabın nâru hüm fîhâ hâledûn. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. 28. ayet-i kerime Kîle tûle ebvâve cehenneme hâledîne fîhâ. İçinde ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. 29. ayet-i kerime İnnel mücrimîne fî azâbi cehenneme hâledûn. Muhakkak ki mücrimler, suçlular cehennem azabını devamlı olarak çekeceklerdir. Öyleyse 29 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de cehenneme giren bir kişinin oradan hiçbir zaman çıkamayacağını ve ebediyen cehennemde kalacağını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, burada Allah Teala'nın ifadesi açık ve kesin bir ifade olarak çıkıyor karşımıza.

Allah Teala bir bütünü anlatıyor bize. 29 tane ayet-i kerime ile insanların, cehenneme giden insanların orada ebediyen kalacakları anlatılıyor. Öyleyse söz konusu olan şey cennettir veya cehennemdir. Ama ikisinden birinde ilk defa giren kişi orada ebediyen kalacaktır. Yani kıyamet günü insanlar Mahkeme-i Kübra'da hesaba çekilecekler. Nedir bu Mahkeme-i Kübra? Hayat filminiz. Üç boyutlu olarak oynayacak olan hayat filminiz. Hologram sistemine göre hayat filminiz oynayacak. Bu dizayn içerisinde hayatınızı tamamladınız. Kıyamet günü geldi. Kıyamet günü zaman duracak. Zamanın durmasından sonra geçmişten geleceğe doğru işleyen zaman sona erecek. Allah'ın bütün gezegenlere oraları gönderdiği nötronlar vasıtasıyla ulaştırdığı kinetik enerji onları kainatı büyüten bir standartta birbirinden ayrılmaya götüren kainatı büyüten kinetik enerji itiş enerjisi sona erecek. Bu enerji sona erdiği zaman orada kıyamet günü sura birinci defa üflenecek ve zaman duracak. Kinetik enerji bittiği zaman kainatı büyüten itici sistem durmuştur. Öyleyse bir noktadan ayrılan ve bu ayrılan partiküllerin oluşturduğu zaman adı verilen müessese ayrılma olayı durduğu anda bitecektir. Geçmişten geleceğe doğru uzanan zaman duracaktır kıyamet günü. Sonra bu zamanın

Zaman durmakla kalmıyor. Zaman durduktan sonra yer çekimi kuvveti başlıyor, gravitasyon başlıyor. Gravitasyon sebebiyle büyük kütlelerin küçük kütleleri kendilerine çekmesi söz konusu oluyor. Büyük kütleler küçük kütleleri çekiyor kendilerine. Bu çekiş uzayları birer birer yok etmeye ve kainatı o Allah-u Teala'nın başlangıçta patlattığı ve kainatı yarattığı o tek noktaya doğru küçülterek çekiyor. Ve evvela gezegenler kendi uydularıyla birleşiyor. Sonra güneş sistemiyle bütün gezegenler birleşiyor. Sonra güneş sistemleri birbiriyle birleşiyor. Sonra daha büyük yıldız kümeleri birbiriyle birleşiyor. Galaksiler birleşiyor. Ve her şey bir merkeze doğru her istikametten küçülerek sağdan soldan, yukarıdan aşağıdan her taraftan birbirine yaklaşma bir tek noktaya doğru dönüş söz konusu. Zaman geriye doğru dönüyor. Daha sonra birinci defa öfürüldü. Ve zaman geriye dönerken o zamanın geriye dönmesi sırasında insanların hayatta olduğu noktaya zaman geri döndüğünde o ölmüş olan insanların hepsi hayatta oluyorlar. Çünkü zaman artık orada, onların hayatta olduğu anda herkes canlanıyor. Yukarıdan Allah'ın çağırması ve insanlar mezarlardan canlı olarak çıkıyorlar. Sonra mı kendi bulundukları yerde orası da neticede yok olacak. Yer çekimi kuvveti yok. Bu sebeple yer çekimi kuvvetinin olduğu tek yere indi ilahinin göğün yedinci katının mahşer meydanına bütün insanlar toplanıyor. Mahşer meydanında toplanan insanlar zaman bittiği anda geriye dönerek sıfırlandığı anda herkes mahşer meydanında toplanmıştır. Zaman sıfırlanmıştır ve mahşer meydanında toplanan bütün insanlar için ikinci defa sura üfürülüyor ve bütün insanlar ölüyorlar. Ne olmuştu? İnsanlar evvela kıyamet günü ölmüştü. Kıyametten evvelkiler, onlar zaten daha evvel ölmüştü. Kıyamet gününde son hayatta olanlar ölüyor. Böylece dünya adı verilen bu gezegende yaşayan bütün insanlar yaşamış ve ölmüş oluyorlar. Ve sonra hepsi başlangıçta zaman geriye dönerken ilk canlandırdığı, zaman geri dönerken zamanın ilk canlandırdığı insanlar kıyamet günü ölenler. Oradan sonra ondan evvelki gün, ondan evvelki gün, ondan evvelki gün ölenler, günler o tarafa doğru, geçmişe doğru giderken hepsi canlanıyor. Ve canlanan insanlar mahşer meydanında toplanıyor. O zaman sura ikinci defa üfürülüyor. Ve bütün insanlar bir defa daha ölüyorlar. Neden? Çünkü bütün insanların Mahkeme-i Kübra'da aynı yaşta olmaları lazım. Yetmez, aynı zamanda bütün insanların cennet veya cehennem hayatını yaşayacak olan bir enerji bedenle yeniden oluşmaları lazım. İşte bu iki sebepten dolayı Allah-u Teala bir defa daha sura üfürtüyor ve bütün insanlar bir defa daha ölüyorlar. Birinci ölümlerini zaten ölmüşlerdi, herkes kendi zamanında ölmüştü. Kıyamet günü yaşayanlar da kıyamet günü ölmüştü, birinci ölüm. Dünya üzerindeki birinci ölüm. Sonra bir defa daha sura üfürülme
ikinci ölüm.

Herkes ölüyor. Bir defa daha sura üfürülme, ikinci diriliş. Bütün insanlar birinci ölümlerinden sonra dirilmişler de, sonra dirildikten sonra yeniden öldürülmüşler de ikinci ölüm, ikinci ölümden sonra da ikinci dirilme. Bu dirilmede mahşer meydanındaki bütün insanlara nefsler geliyor, fizik vücutların içine giriyor. Ve fizik vücut ve nefs beraberliği kendilerini Allah-u Teala'nın bağladığı hayat filmlerine ulaşıyorlar indi ilahide. İndi ilahide herkesin üç boyutlu hologram sistemiyle üç boyutlu hayat filmi var. Doğumdan ölüme kadar geçen bütün zaman parçalarını gösteren bir film sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte bu hayat filmini gösteren filmin herkes başına giriyor. Kendilerine bir mizan veriliyor. Ve bir sürücü, bir de şahit orada hazır bulunuyor. Ve herkes kendi hayat filmini seyrediyor. Üç boyutlu olarak boşlukta oynayan. Bir kuş nasıl boşlukta uçarsa, Allah-u Teala'da Nahl suresindeki bir ayette hayat filminize kuş diyor. Rakamlı bir kuş gibi. Hayat filminizi seyrediyorsunuz. Mahkeme-i Kübra bu. Oradaki mücadeleniz nefsiyledir. Nefsinizledir. Ve nefsinizle mücadele ediyorsunuz. Çünkü kazandığınız ve kaybettiğiniz dereceleri görüyorsunuz. Nefsinizi kınıyorsunuz. Ve böyle bir dizaynda nefsinizle hayat filminiz arasında bir denge söz konusu. Sonuç mu? Sonuçta ya kaybettiğiniz dereceler fazla, cehenneme gireceksiniz, ebediyen orada kalacaksınız demektir. Veya kazandığınız dereceler fazla, cehennemden sonra mutlaka cennete gireceksiniz demektir. Aynı gün, sevgili kardeşlerim, kıyamet günü bütün insanlar hayat filmleri yanlarında olarak oradaki elektronik sistemlere bir kumanda sistemi olarak hayat filminiz sizinle beraber veriliyor. Eğer pozitif derecelerin sahibiyseniz kapılar açılmadan şeffaf kapılardan uçarak içeri girebilirsiniz. Kapıların açılması gerekmiyor sizin için. Zaten içinden geçebiliyorsunuz. Ama kimin hayat filmleri kaybedilen dereceleri fazlaysa onlar cehenneme geldikleri zaman kapılar cehennem bekçileri tarafından açılıyor. Ve onlara deniyor ki o cehennemde kalmak üzere gelenlere size Resuller gelmediler mi? Sizi uyarmadılar mı? Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Cehenneme gideceksiniz. Demediler mi? Onlar da diyorlar ki dediler. Ama biz onlara inanmadık. Ve kafirlerin üzerine dalalet hak oldu. Neden bu insanlar kafirler? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilememişler. Dilemedikleri için Allah-u Teala onlara 10 tane ihsan verip de irşat makamına ulaştırmamış. Kalplerinde de iman yazılmamış. Kafir olarak gidiyorlar cehenneme. Bu Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi.
Allah Teala Mülk Suresi'nin 8-9-10. Ayetlerinde ise diyor ki: Kafirler zümzür zümre cehennemin kapısına sürülürler. Cehennem bekçileri onlara der ki: Size nezirler gelip de buraya geleceğinizi söylemediler mi? Dikkat edin, Zümer 71'de Resuller diyor Allah Teala, ama gene nezrettiklerini söylüyor. Yani uyardıklarını söylüyor. Nezirlerin uyardığı kişiler diye de ayrıca ayette yer almış. Nezirin uyardığı kişilerin gideceği yer, cehennem, uyardığı ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin, kafir olarak ölen kişilerin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Mülk 8-9-10'da Allah Teala şöyle yazmış: Cehennem bekçileri onlara derler ki, size nezirler gelmedi mi? Sizin Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için buraya geleceğinizi, cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki, geldiler, söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Madde 1. Allah Teala diyor ki Müminin 44'te: Biz bütün kavimlere resuller gönderdik. Ard arda gönderdik ve göndereceğiz. Ama hangi kavme resul gönderdiysek bütün kavimler resullerini yalanladılar diyor Allah Teala. İnkar ettiler diyor. Kabul etmediler diyor. Öyleyse bu nezirler de resul, resuller de nezir, bütün nezirler Allah'ın tayin ettiği, bütün nezirler Allah'ın tayin ettiği resullerdir. Onlar derler ki diyor Allah Teala, evet geldiler ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştik dedik. İndirmemiştir dedik. Yani bir defa resul reddediliyor, inkar ediliyor. Madde 1. 2. Allah'ın indirdiği kitaplar da reddediliyor. Madde 2. Ve ayrıca biz seni dalalette olarak görüyoruz diyor kişi. Resulü burada nezir adıyla geçiyor. Neziri dalalette olarak gördüğünü söylüyor insanlar. Dalalettekiler Allah'ın Resulüne, Allah'ın nezirine sen dalalettesin diyorlar. Dördüncü faktör: eğer biz o Resul'ün söylediklerini işitebilseydik, kulaklarımızdaki vaka alınsaydı ve akıl edebilseydik, idrak edebilseydik, kalbimizdeki ekinnet alınsaydı, hiç burada cehennem ehlinin arasında mı olurduk? İşte cennet ve cehennem birbirinden kesin şekilde ayrılmış durumda. Ama orada hayat filmimizi seyrettikten sonra hepimizin boynuna ya sağ taraftan verilen kitaplar ya da sol taraftan verilen kitaplar, aslında bunlar kitaplar değil, hayat filmlerimiz, ama öyle bir manyetik alan içeriyorlar ki, öyle bir elektronik sistemle mücayenizler ki, cehenneme gittiğiniz zaman cehennemin kapıları ya otomatik olarak sizi kabul ediyor, açılmadan o şeffaf kapıdan içeriye uçarak girebiliyorsunuz, veya kitabınız sol taraftan verilmiştir, hayat filminiz. O zaman kapılar açılmıyor, ancak cehennem bekçileri kapıyı yukarı kaldırıyorlar. O zaman cehenneme giren kişi burnu sürtüle sürtüle cehenneme giriyor. Herkes böylece kıyamet günü ne kadar insan yaşamışsa şu dünyada, verilen gezegende ve bütün gezegenlerde,
onların hepsi önce cehenneme gidiyor. Her gezegenden insan sonsuz büyüklükte bir cehennem ve insanlar oradalar. Sonra mı ne oluyor? Cehennemde kalanlar cehennemden çıkmak istedikleri zaman onlara izin verilmiyor. Onun için o güne Allah-u Teala izin günü diyor. Ya izin verilir insanlara ya da verilmez. Kim Allah'a ulaşmayı dilemediyse onlara cehennemden çıkış izni yok. Onlar hüsranda olanlar, günahları sevaplarından fazla olanlar. İşte bu hususu anlatıyor Allah-u Teala. Yunus 7 ve 8'de اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰيكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların girecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden daha fazla olacaktır diyor onların. Daha fazladır diyor. Bu sebeple dereceleri itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Nereden biliyoruz kaybettikleri dereceleri fazla olanların cehenneme gideceğini? Hem sadece bu kadarını bilmiyoruz. Bu cehenneme girenlerin ebediyen orada kalacağını da biliyoruz. Müminin 103. Allah-u Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar tartılır. Kimin sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları ağır gelirse, onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Başlangıçta da gördük ki 29 tane ayet-i kerime cehenneme girenlerin ebediyen cehennemde kalacağını söylüyor. Çıkış ihtimali hiç yok. Cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır, cehennemde kalacaksa. Ama kıyamet günü herkes cehenneme girecektir. Gene kıyamet günü cennete gireceklerin hepsi de oradan cehennemi göreceklerdir. Allah'a sonsuz şükretmek için önce cehenneme gönderiliyorlar, cehennemi görüyorlar. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederek cehennemi hepsi şeffaf kapılardan terk ediyorlar ve cennete giriyorlar. Rivayet olunur ki cennetle cehennem arasında bir köprü var imiş. Adı Sırat Köprüsü imiş. Bu Sırat Köprüsü'nün üzerinden insanlar ya koşarak ya uçarak ya da sürünerek geçerler imiş. Ama kim büyük koç kesmişse o koçun boynuzlarına tutunup koçun üzerinde Sırat Köprüsü'nü aşar imiş. Bunların hepsi de masal imiş sevgili kardeşlerim. Hiçbirisinin hakikatle uzaktan yakından ilişkisi yok. Sırat Köprüsü diye bir müessese Kur'an-ı Kerim'de mevcut değildir. Neden mevcut değildir? Ayetler son derece açık. Diyor ki Allah Teala Meryem 73'te kıyamet günü içinizden cehenneme uğramayan hiç kimse olmayacaktır. Manası ne? Oradan indi ilahiden hayat filmlerimizin bulunduğu Mahkeme-i Kübra noktasından cehenneme kadar giden yol üzerinde bir sırat köprüsü olamaz. Çünkü dünya üzerinde yaşamış olan herkes kesintisiz olarak, eksiksiz olarak herkes cehenneme gidecektir. Öyleyse
indilahi ile cehennem arasında bir sırat köprüsü olamaz. Sırat köprüsü orada yok. Peki sonra? Sonra da cehennemden sadece cehennem, cennete girebilecek olanlar çıkabilir. Cehennemin kapıları buna müsait değil. İzin de verilmiyor insanlara cehennemden çıkmaları için. Öyleyse çıkanların hepsi eksiksiz olarak bir tamam cennete ulaşacak. Öyleyse cehennemle cennet arasında da sırat-ı müstakim, affedersiniz, sırat köprüsü mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, hurafelerin yok olacağı bir devre ulaştınız. Bu devir asr-ı hidayettir. Hidayet devridir. Hidayet çağıdır. İnsanlar unuttukları hidayetin ihya edildiği bir devirde yaşıyorlar. Hidayet ihya edilmiştir. İnsanlar dalga dalga hidayeti öğrenecekler ve hidayete koşacaklardır. Dileyen koşacaktır. Dilemeyen de cehenneme koşacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de sırat köprüsü diye bir köprü yok. Hiç böyle bir şey geçmiyor. Ama sırat-ı müstakim geçiyor. Sırat-ı müstakimden düşmek var mı? Var sevgili kardeşlerim. Sırat-ı müstakim insanlar tarafından evrilmiş, çevrilmiş sırat köprüsü adını almış. Nedir bu sırat-ı müstakim? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin ruhu Allah-u Teala tarafından mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırılır. Salt bir tek sebeple o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Kim olursa olsun, hüviyeti ne olursa olsun, Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ona ömür vermiş olsa da, vermemiş olsa da, onun ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ama o kişi ruhu Allah'a doğru yola çıkmadan ölürse, öldükten sonra ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ama gene o kişi cennetliktir. O kişi ruhu Allah'a doğru yola çıktıktan sonra ölmüşse, hangi katta kalmışsa oradan Allah'a mutlaka ruhu vücuduna geri döndürülecek ve oradan da Allah'ın zatına ulaştırılacaktır. Öyleyse Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü mutlaka yerine gelecektir diyor Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde. O kişi mutlaka Allah'ın zatına ulaştırılacaktır. Yani sırat-ı müstakimi bütünüyle geçecektir, Allah'a ulaşacaktır. Ama ya bundan sonra o kişi Allah'tan şüpheye düşerse, birinci alternatif, irşat makamından şüpheye düşerse, ikinci alternatif, Allah'ın ayetlerinden şüpheye düşerse, üçüncü alternatif. Üçünde de bu kişi sırat-ı müstakimden zemin kata düşer. Öyleyse sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştırmasından sonra o sırat-ı müstakimden aşağı düşen insanlar vardır. Peki bu kişi tekrar hidayete ermeyi diledi. Allah-u Teala ona hidayete erdirdi. O hidayete erdikten sonra bir defa daha aynı şeylerden bir tanesi olursa, Allah'tan irşat makamından şüpheye düşerse veya Allah'ın ayetlerinden, kişi gene sırat-ı müstakime, Allah'a ulaştığı halde ikinci defa ulaşıp ikinci defa hidayet erdikten sonra gene sırat-ı müstakimden yere düşer. Gideceği yer gerçekten cehennemdir. Öyleyse bundan sonra Allah Teala hak veriyor mu? Hayır, vermiyor. Kişi üçüncü defa fıstıdır. Önce herkes fıstıdır. Tabi olmayan herkes fıstıdır. Fıstıdan kişi tabi olarak kurtuluyor.
Hidayete Allah onu erdiriyor, Allah'a ulaşmayı dilediği için. Ama Allah'a ulaştıktan sonra ikinci defa fıska düşüyor. Tekrar hidayete ermeyi diliyor, gene hidayete eriyor. Tekrar şüphe, tekrar fıska düşme. Üçüncü defa fısk, iki defa düşmek suretiyle, bir defa da zaten herkes fıskta. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki cennet veya cehennem söz konusu. Tam yedi kat cennet söz konusu, tam yedi kat cehennem söz konusu. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah mutlaka cennetine koyacağını söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 10 tane ihsan alır da mürşidine ulaşırsa, mürşidine ulaştıktan sonra ölürse, o kişi mutlaka ikinci cennetin, ikinci kat cennetin sahibi olur. Burada cennetlerin Kur'an-ı Kerim'de verilen isimlerine de beraberce bir göz atalım. Birinci kat cennetin adı cennetin aliyetin diyor Allah Teala. Hakka 22'de geçiyor. Kitapları sağdan verilen herkesin gidebileceği cennet. Diğer cennetlere, daha üst cennetlere gidemeyen, kitabı sağdan verilmiş herkes mutlaka bu birinci kat cennete ulaşır. Cennetin aliyetin diyor Allah Teala. Kim irşat makamına ulaştıktan sonra ölürse, vuslata nail olamadan ölürse, o kişi ikinci kat cennete girecektir. Adı Cennetül Firdevs. Kehf 107'de Allah Teala amini olan ve amini salat işleyen kişilerin gideceği cennet diyor. Ancak irşat makamına ulaştıktan sonra nefs tezkiyesi başlıyor ve amini salat işlemeye başlıyoruz. Kim ruhunu 27. basamakta, 21. basamakta Allah'a ulaştırırsa, o kişinin gideceği cennet 3. kat cennettir. Ve burada kişi cennet saadetine bir de nefsinin kalbindeki afetler %51 azaldığı için, ruhu ve nefsi beraberce %75 güzelliklere dönük bir nefse sahip olduğu için kişi orada dünya saadetinin yarıdan daha fazlasına sahiptir. 3. kat cennetinde sahibidir. Cennetül Huld oluyor adı. Vaat edilen cennet. Furkan 15'te de bahsediyor Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gideceği cennet olduğunu bunun ve vaat edilen cennet olduğunu Kaf 32 söylüyor. Furkan 15'te de Allah Teala vaadinden bahsediyor. Ve daha sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişi eğer fizik vücudunu Allah'a teslim ederse, 25. basamağa ulaşabilirse, yani Allah'a vasıl olduktan sonra Allah'ın evliyası oluyor, fena makamını geçer, beka makamını geçer, zühd makamını da geçerse, fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği bir noktaya ulaşacaktır, ulaşmıştır. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi, 4. kat cennetin sahibi olur. Dünya saadeti ise %90'a ulaşır. 4. kat cennet, Cennetü Gurafan oluyor. Ankebut suresinin 58. ayet-i kerimesi. Kim amini olur, amini salat işlerse ve sabrederse ve Allah'a tevekkül ederse,
Sadece tevekkül edenler fizik vücutlarını Allah'a teslim edip dördüncü kat cennetin sahibi olurlar. Dünya saadetinde %90'ına sahip olurlar. Sonra bu kişi daimi zikre ulaşıyor. Ulu'l-Elbab makamı ve ihlas makamında nefsini de Allah'a teslim ediyor. Beşinci kat cennetin sahibi oluyor. Cennetül Meva diyor Allah Teala. Naziat 41. Nefslerinin hevasından kurtulanlar diyor Allah Teala. Nefslerinin hevasından kurtulanların cenneti. Cennetül Meva, Naziat suresinin 41. ayet-i kerimesi. 5. kat cennet, dünya saadetinin nefs tasfiyesi tamamlandığı için, hiç afet kalmadığı için dünya saadetinin %100'ü bu kişidir. Nefsindeki 100 ünite de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen hüviyette, afetlerin hepsi yok olmuş, yerlerini faziletler almış. %98, %2 de rahmet almış. Ruhunun kalbi ise zaten %100 hasletlerle dolu. Ve kim irşada ulaşırsa, o kişinin gireceği cennet ise Cennetün Naim, Maide suresinin 65. ayet-i kerimesi. Günahların örtüldüğü, kişinin günahlarının örtüldüğü cennet. Günahları burada örtülüyor. İrşad makamına ulaştıktan sonra işlediği günahların örtüldüğü nokta burası. 6. kat cennet, Cennetün Naim. Ve kim iradesini de Allah-u Teala'ya teslim ederse, onlar için adın cennetleri söz konusu. Adın cennetleri üç grup içinde geçerli. Bir, irşat makamına Allah-u Teala'nın ulaştırdığı herkes. Adın cennetlerinden birincisi bunlar içindir. Ve bu muhtevada iki cennet var. Birisi bütün irşat makamına ulaşanlar için, ikincisi bütün kavimlerdeki resuller için. İkisi bir bütün kabul ediliyor. Bir de ayrı cennet var adın cennetlerinde, o da devrin imamları için. Tasarruf altında olan devrin imamları için. Bu cennetin adı Cennetün Adn. Rad 22-23'te Allah-u Teala onları anlatıyor. Kötülüğü iyilikle savan, sabrın sahibi olan, yani irşat makamının sahipleri. Keyf 31, ahsen ameller işleyenler. Taha 75-76, derecetül ulanın, en yüksek derecelerin sahipleri. Saf 12, fevzül azimin sahipleri. Mümin 8-9 da aynı şeyi söylüyor. Sad 50'de ise hüsne meab takva sahipleri. Sad 49-50. Fatır 33'te ise fadlul kebirin sahipleri. Bunlar adın cennetinin sahipleri. Öyleyse 7 kat cennet ve her biri için ayrı isim vermiş Allah Teala. Cehennem de 7 ayrı tabakayı oluşturuyor. Bu 7 kat cehennemin
En üstündekiler aşağı doğru cehennem cezalarını şiddetlendiriyor. En üstündekiler ayetlerden gafil olanlar. Yunus 7. Onlar ki bize ulaşmayı, hayattayken ruhlarını alalaştırmayı dinlemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır ve onunla doyumlaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Bunlar bilmiyorlar, bilmedikleri için de cehenneme gidecekler. Ama bu birinci kat cehennem. Sonra Allah'a ulaşmayı tekzip edenler, Yunus 45, قَدْ هَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَبُوا بِلِقَى اللّٰهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ. Andolsun ki Allah'a milaki olmayı tekzip edenler, nefslerini hüsrana düşürmüşlerdir ve onlar hidayete eremezler. Daha aşağıdaki ikinci kat cehenneme inenler, üçüncüler lanet alanlar, adlerini bozup naks edenler, onlar misaklerini yerine getirdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar. Bunlar lanet alanlar ahdlerini bozdukları için ve fesat çıkarırlar. Dördüncüsü, dördüncü kat cehenneme girenler, bu Ahzab 67 ve 68'de anlatıyor Allah-u Teala onları. Derler ki diyor o cehenneme girenler, ya Rabbi biz devrimizin saadetlerine ve küberasına tabi olduk. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları büyük lanetle lanetle. İki kat azap alan, büyük lanetle lanetlenenler. Dördüncü kat cehenneme girecek olanlar. Beşinci kat cehenneme girecek olanlar, Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah'ın ayetlerini ketmedenler, gizleyenler. Diyor ki Allah-u Teala, indirdiğimiz o beyinelerden olan şeyleri ve hidayeti kitapta Allah insanlara açıkladıktan sonra gizleyenler var ya, onlara hem Allah lanet eder hem de lanet ediciler lanet eder. Altıncı kat cehenneme girenler, Allah'ın resulleriyle, Allah'ın ayetleriyle alay edenler. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمِ الْكِيَابَةِ مَزْوَزْنَا diyor. Kehf 105. Onlar için kıyamet günü mizan tutulmaz. ذَلِكَ جَزَائِهُمْ cehennemi. Onların cezaları cehennemdir. بِمَا كَفَرُوا kafir oldukları için. وَاتَّهَازُوا آيَاتِ وَرَسُولِهِ هُزُوَا ayetlerime ve Resullerime, Resullerimle ve ayetlerimle alay ettikleri için diyor. Ve yedinci kat cehenneme girenler, şeytanın yoluna girenler. İşte bugün şeytana tapanlar, o kültürün içinde olanlar, onların hepsi için gidecek yer sadece cehennem. Bakara 102'de diyor ki Allah Teala, biz müsaade vermedikçe hiç kimse şeytanın ocakları hiç kimseye zarar veremezler diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, temel esaslarını Kur'an'ın unutmayalım. Hiç kimse cehenneme girdikten sonra oradan cennete dönemez. Kıyamet günü herkes cehenneme girer. O gün cehennemden çıkanlar çıkarak cennete gireceklerdir. Ama cehennemde bir süre ceza gördükten sonra cehennemden çıkıp da cennete girmek diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, bütün hurafeleri ortadan kaldırmak üzere vazifelendirildik. Çağımız hidayet asrıdır. Biz de asr-ı hidayetin sahibiyiz. Öyleyse insanlar hidayeti öğrenecekler. Cennetin, cehennemin gerçek kimliğini, cenneti de cehennemi de görenden öğrenecekler. Allah'ın öğrettiğinden öğrenecekler. Öyleyse yeni bir çağdayız. Asr-ı hidayet. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha bir güzelliği beraber yaşamayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını,
hidayete erdirmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ım salli ala Muhammed.

Tövbe aleyhim ve aleyhim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği birlikte yaşamak üzere varız. Allah'la beraberiz. Hep beraberiz. Bir defa daha bir mutluluk. Allah'tan bahsetmek. Allah deyince aklınıza ne gelir sevgili kardeşlerim? Allah'a yalvarmak, yakarmak, dua etmek gelir. İşte bu akşamki konumuz dua. Allah'a dua etmek. Hayatımızın belki en önemli bölümü. Allah'tan istemek, Allah'ın bizim için bir şeyler yapmasını Allah'tan talep etmek. Dua. Bir başka ifadeyle davet. Allah'ı talebimizin yerine gelmesi için davette bulunarak ona davete icabete çağırmak. İşte dua kelimesi, davet kelimesi aynı kökten geliyor. Türkçe'de Allah'a dua etmek, Allah'a yalvarmak, yakarmak olarak ifade edilir. Allah bizim sahibimiz. Elbette Allah'a yalvaracağız. Elbette Allah'a yakaracağız. O Allah'tır. Sahibimiz. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz ki biz onun, Allah'ın azatsız kölesiyiz. Bu can, bu tende kaldıkça hep Allah'ın kölesi olmakta devam edeceğiz. Bize ait olan hiçbir şeyin bizim indimizde hiçbir kıymeti yok. Kıymetli olan sadece Allah. Öyleyse hayatımız hep ona yalvarmakla, yakarmakla geçer. Ve bu bize göre kainattaki en büyük şereftir. Allah'a yakin hasıl etmek ve bu yakin sınırları içinde, hakkül yakin sınırları içinde hep Allah'a yalvarmak, yakarmak. Sevgili kardeşlerim, yalvarmak, yakarmak, dua etmek kesin bir işaret taşır. Sadece üstün olana talepte bulunur. Üstün olandan talepte bulunur. Hele bu hayran olunan mertebedeyse. İşte Allah-u Teala bizim için kendisine hayranlık duyulan bir yerdedir. Allah'a hayranız. Ne zaman kendimizi Allah ile mukayese etsek, bir sıfırla bir kainatı bir karıncayla bir kainatı karşılaştırmış oluruz. Ve hiçliğimizi her geçen gün onu tanıdıkça
daha etraflı tanıdıkça kendimizin nasıl bir hiç olduğunu idrak ederiz. Onun için bir hiçin Allah-u Teala tarafından köleliğe kabul edilmesi demek, kainattaki en büyük şeref demektir. Onun tasarrufundayız. Kainatın en büyük şerefi, o bize ait. İşte sevgili kardeşlerim, hayatımız hep ona dua etmekle geçer. Her an onunla kalp kalbe, gönül gönüleyiz. Yani kalbimiz bizden ziyade Allah için çarpar. Hayattayken de, bu dünya hayatındayken de bu böyle olacaktır. Öldükten sonra da gene Allah için var olmakta devam edeceğiz. Sadece Allah için. Sevgili kardeşlerim, Allah ile onun kulu olan, yaratılış itibariyle herkes Allah'ın kuludur. İnsan arasında kulu Rabbine yaklaştıran en büyük müessese dua müessesesidir. Dua davettir, Allah'ın icabeti de davete icabettir. Allah-u Teala Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ucibu davete da'i iza de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yarşudun. Allah-u Teala buyuruyor ki dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. İşte diyor Allah-u Teala, bizim davete icabetimiz bu standartlar altında geçerlidir. Mümin olmak asıldır. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Kafirlerin davetine, duasına icabet edilmez diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala ne diyor? Kafirlere gadap duyarız diyor. Kafir hüviyetinde Allah-u Teala'nın kabul ettiği insanlar kim? Dalalette olanlar. Kalplerinde iman kelimesi yazmayanlar. Mümin olmayanlar. Herkes dua eder Allah-u Teala'ya. Hani şu biz Allah'a inanmayız, ateistiz diye geçinenler var ya, bunu bir marifetmiş gibi söyleyenler, çok isterdim sevgili kardeşlerim, bir ölüm tehlikesinin var olduğu noktada o ateistle beraber olmanızı, onun o zaman nasıl Allah'a yalvardığını görecektiniz. Evet, yanılmadınız. Yanlış duymadınız. O ateistin, Allah'a inanmayan kişinin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu zaman Allah'a nasıl yalvardığını görecektiniz. Bu sözlerimiz bütün ateistleridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile İnsan arasındaki en büyük ilişki dua. O duadır ki
sizi Allah'a yaklaştıracaktır, ulaştıracaktır. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenize sebebiyet verecektir. O noktaların hepsine sizi birer birer ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı hatırladığınız an duayı da hatırlarsınız. Çünkü Allah'a ibadet ettiğiniz zaman, namaz kıldığınız zaman sonunda bir dua faslı vardır. Her namazın sonu dua ile bağlanır. Allah ile ilişkilerinizin devamı o duadadır. Allah Teala'ya dua ederek hedeflere ulaşırsınız. Dua yoksa siz de yoksunuz. Allah'ın indinde eğer Allah'a dua etmiyorsanız, Allah'tan bir şeyler talep etmiyorsanız siz yoksunuz. Hani insanlar var, derler ki Allah benim kalbimden geçenin ne olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Öyleyse ben Allah'tan istemem. Allah kalbinden geçeni bana versin. Tavşan daha küsmüş, dağın haberi olmamış. Sevgili kardeşlerim, nefsin Allah'ı hiçe sayan zavallı davranışları hep bunu gördükçe o kardeşlerimize, o insanlara hep acımışızdır. Zavallı insanlar. En çok da bu ateistlere mi acıyoruz? Hayır, onlardan daha kötü durumda olanlar da var. Ateistler Allah'a inanmıyorlar. Ama şeytana da tapmıyorlar. Ateistlerden daha kötüsü, daha kötü durumda olanlar, o şeytanla ilişki kuranlar, şeytanın aldıkları yetkilerle büyü yapanlar, hüddam yapanlar, insanlara olmadık işkenceler uygulayanlar, asıl büyük azaba duçar olanlar, kıyamet günü onlar olacaklardır. En azgın cehenneme, gaya kuyusuna, o şeytanla işbirliği yapmak suretiyle insanlara azap edenler, insanları rahatsız edenler, onları onlara eza edenler, zulüm yapanlar, şeytanın yardımıyla bu zulümleri yapanlar, büyü yapmak suretiyle, hüddam suretiyle, onların duasına biz icabet etmeyiz diyor Allah-u Teala. Zaten onlar Allah'a yalvarmazlar. Onlar şeytana yalvarırlar. Onlar şeytanın uşaklarıdır. Bizse Allah'ın uşağı değiliz. Daha da aşağıdayız. Allah'ın kölesiyiz. Biz bir hiçiz. Allah ise 99 esma açısından da mükemmeli temsil eder. O mükemmel olan tektir. Eksiksiz olan, her açıdan ekmel olan, tamamlanmış olan, tamam olan tek varlıktır. Kainatı yaratandır. Her yarattığında
sonsuz açıdan eksikler vardır. Elbette eksik olacağız sevgili kardeşlerim. Çünkü biz sadece birer kuluz. Allah'ın sadece bir mahlukuyuz. Mahluk Halık'ına dua eder. Ondan yardım ister. Üstelik biz sadece kendimiz için ondan yardım istemeyiz. Hepiniz için yardım isteriz. İnsanlık için yardım isteriz. İnsanlığın bu zalim dünyanın dışında bir sulh ve sükun devresine ulaşması sadedinde hem duacıyız hem günü geldiğinde metaller olacağız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dua hayatımızın var olması için, devamı için, başarıya ulaşması için temel gıdadır. Dua yoksa biz insanlar yokuz Allah'ın indinde. Allah-u Teala dilediği zaman toplumları yok eder. Dilediği zaman yerlerine başkalarını getirir. Ama hep Allah'a müracaat eden, yalvaran kulların var olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada yaşayan herkes başkalarına muhtaçtır. Kendileri de hem kendileri için hem de başkaları için yaşamak mecburiyetindedir. Hiç kimse ihtiyaç duyduğu her şeyi kendisi gerçekleştiremez. Mutlaka başkalarına ihtiyacı vardır. Herkes kendi ihtisas alanında başarının sahibidir. Başka insanları kendi ihtisas sahasında faydalandırır. Onların da ihtisas sahalarından oluşan şeylerle o yaşar. Öyleyse herkes etrafındaki herkesten bir şeyler alan, onlara bir şeyler veren hüviyettedir. Herkes birbirine muhtaçtır. Bitkilerle insanlar da birbirine muhtaç kılınmıştır. Bu muhtaçlığa dikkatle bakın, sünnetullah bir dizayn kurmuş. Biz insanlar havadan oksijen alırız. Bu oksijenle kanımızı temizleriz ve kirlenen kandaki

köklerinden aldıkları suyu da reaksiyona sokarak karbonhidratları oluştururlar, yani gıdalarını oluştururlar. Ağaçlar bir yere gidemezler. Bulundukları yerde yaşadıkları için sadece köklerinden alabilecekleri su vardır. Ama onu su gerçek bir gıda maddesi hüviyetinde değildir. Ama en çok ihtiyaç duyduğumuz hayati bir maddedir. Su bitkiler için yeterli olsaydı Allah-u Teala onların karbonhidratları yapmasına gerek görmezdi. Ama her canlı varlık beslenmek mecburiyetindedir. Bitkiler de beslenecektir. Karanfil var ağzımda. Bakalım geçti mi sesim? Geçmedi ama şimdi geçer inşallah. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar yaşamak için havadan oksijen almak mecburiyetindedirler. Ama eğer bitkiler bu klorofil özümlenmesinin sonunda karbonhidratları, gıda maddelerini elde ettikten sonra oksijen açığa çıkarmasalardı, biz insanlar yaşayamazdık. İnsanlar ve hayvanlar da karbondioksit çıkarmasalardı dışarıya, o zaman bitkiler de yaşayamazdı. Öyleyse bitkiler biz insanlara ve hayvanlara muhtaç. İnsanlar ve hayvanlar da bitkilere muhtaç. Ama hepimiz birden Allah'a muhtacız. Öyleyse dua müminleri hayatta tutan bir temel vasıtadır. Müminin inancı sarsılmaz bir inanç olmalıdır. Mümin sadece Allah'a inanan kişi değildir. Mümin, Allah'a inanan kişi olmanın ötesinde birinci vasıf, ikinci vasfa Allah'a ulaşmanın üzerine farz olduğuna inanan kişidir. Üçüncüsü, Allah'ın o Allah'a dua ettiği takdirde, ruhunu Allah'laştırmayı dilediği takdirde bunu mutlaka gerçekleştireceğine, Allah'ın buna kefil olduğuna inanan kişidir. Öyleyse insan hayatının manevi tekamülünün başlangıç noktasında bir dua var. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. İşte sizi hayata bağlayan şey, sizi cennete ulaştıracak olan temel dua bu duadır. Allah'ı kefaletini gerçekleştirmeye davet ediyorsunuz. Allah'ın üzerinizde kefaleti var. Diyor ki Allah Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben ona kefilim. Onu ben kendime ulaştıracağım. Bu benim kefaletimin tahtında olan bir müessese. Ve Allah'ın kefaletinden vazgeçmesi mümkün değildir. Her şeyi yapmak onun yetkisindedir. Her şeyi yapmaya muktedir olduğu için, her an her şeyi yapmaya muktedir olduğu için sözünü yerine getirmekle getirmemek arasında ona göre bir farklılık yoktur. İkisi de onun için ol demesiyle olur. Dileseydi, sözünü yerine getirmemek isteseydi getirmezdi.

Ama onu sözünü yerine getirmeye ulaştıran esmaların sahibi. El-Adl esmasının sahibi. Adaleti mutlaka sağlar. El-Hak esmasının sahibi. Hakkı mutlaka ortaya koyar. Esmalarının her birisi bir başka mükemmelliği temsil eder. Hangi esmada eksiklik duyuyorsanız, o esmayı onun sayısınca çekerek Allah-u Teala'dan devamlı yardım alabilirsiniz. O duaların en güzeli zikir yapmaktır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek Allah'ı davet etmektir. O zikir ki nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını davet eder. Böyle bir davetin dizaynı içerisinde Allah'ın gönderdiği rahmet, faz ve salavattan fazıllar iman kelimesinin etrafında mutlaka toplanacaklardır. Ve nefsinizin kalbinde afetlerin yerine yavaş yavaş faziletler yerleşecektir. Böylece devamlı bir tekamülün içinde olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkilerinizde eğer Allah yolunda bir takım hedeflere ulaşmak istiyorsanız, bunun gayretinde olmak durumundasınız. Gayret, himmet ve nusret üçlüsü, Allah'ın duaya cevabını ifade eder. İhtiyak, liyakat, mükafat üçlüsü de bu ikinci üçlüyle birinci üçlünün bir bütünü oluşturmasına sebebiyet verir. Ama bu standartta konunun temelinde sizin iştiyakinizin ötesinde hedefe ulaşmanızın sahibi Allah'tır. Sizi hedefe O ulaştırır. Neyiyle? Nusretiyle, yardımıyla. Öyleyse siz İhtiyak duyuyorsunuz. Bu ihtiyak sizi gayrete ulaştırıyor, gayret sahibi kılıyor. İrşat makamı, gayretinizin artması ve Allah'ın size yardımda bulunması istikametinde Allah'a dua ediyor. Bu dua kabul edildiği takdirde himmet tamamlanır ve Allah'ın nusreti devreye girer. Allah'ın yardımıyla o kişinin artan gayretine Allah'ın ulaştırdığı yardımla kişinin liyakati yükselir. Yükselen liyakat mutlaka
onun paralelini teşkil eden mükafatı arttırır. Görüyorsunuz ki meselenin kökeninde dua var. Evvela kul Allah-u Teala'dan dua edecek. İhtiyacın sahibi olan kişi nasıl bir ihtiyacın içindedir? İhtiyaç nedir? Allah yolunda olağanüstü hizmet etme arzusu. Öyleyse böyle bir arzunun sahibi olan kişi sadece onlar ihtiyacın sahipleridir. İhtiyaç sahibi olan kişi Allah'a devamlı duada bulunur, talepte bulunur. Ya Rabbi benim gayretimi arttır. Senin yolunda, Allah'ın yolunda beni başarılı kıl. İrşat makamına ulaşır kişi. Ben Allah'a beni başarılı kılması sadedinde dua ediyorum. İhtiyacımın artması için siz de benim için dua eder misiniz? Ne oldu? Kişisel talebe ikinci bir talep eklendi. Bir talep yerine iki talep var artık. Bir dua yerine iki dua var. Allah'ın davete icabet etmesi daha büyük bir sahaya ulaştı. Daha büyük bir sahaya ihata etti. Allah'ın yardım elini uzatması için gerekli şartları oluşturdu. Allah Teala irşat makamına tayin ettiği kulunu mutlaka çok sever. O sevgisini herkese karşı ishar eder. Herkesi sever Allah Teala. O sevgi yelpazesi içinde belki en üst noktayı en üstteki kişiye, devrin imamına vermiştir. Öyleyse böyle bir durumda irşat makamının kişisel talebi kendi talebini de ekleyerek Allah'a ulaştırması söz konusudur. Ona dua talep eden kişiye Allah'ın yardım etmesi için irşat makamının talebi de eklenir. Allah Teala hem dua eden kişinin talebini almaktadır, hem de irşat makamının o kişinin duasına ilave olan, ek olan Allah'ın o duanın gereğini yerine getirmesi konusundaki daveti ihata eder. İşte neden irşat makamı davet için önemlidir? Çünkü Allah Teala diyor ki kafirlerin davetine icabet edilmez. Dalalette olanların da davetine icabet edilmez diyor. Öyleyse hem küfürden kurtaracak olan hem de dalaletten kurtaracak olan kimdir? O'dur. Devrin imamının ruhu, kimin başının üzerine Allah Teala onu getirmişse o kişi tabi olduğu için getirmiştir. 10 tane ihsanla irşat makamına tabi olmuştur. Onun başının üzerine Allah Teala devrin imamının ruhunu getirmiştir. Getirmişse ne olur? Getirmişse şu olur. O kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar. Mücadele 22'de diyor ki onların kalplerinin içine iman yazılır. Kimlerin? Başlarının üzerine
Allah'ın katından ruh gönderilen kişilerim diyor Allah Teala. Kim tabiyetini gerçekleştirmişse onun başının üzerine Allah'ın katından, Allah'ın emrinden ruh gönderilir. O ruh devrin imamının ruhudur. Yerleştiği anda kişinin başının üzerine Allah o kişinin kalbini açar, kalbin mührünü açar, kalbin içindeki küfür kelimesini çıkarır, kalbin içine iman kelimesini yazar. Bu mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Yazarsa ne olur? Yazarsa kişi mümin olmak şerefine erer. Öyleyse dikkat edin, Allah'ın davetine icabet ettiği kullarının mutlaka yardımcısı o kişiyle beraberdir. Yani o kişi başının üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyor. Şeytani bütün etkilerden onu mutlak olarak koruyacak olan bir ruh. Öyleyse duanın kabulü onunla kaim. O varsa duayı kabul ederim diyor. Yoksa o zaman diyor garanti vermem diyor Allah Teala. Neden? Kafirlerin davetine, duasına icabet etmem diyor. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor Allah Teala. Mümin kim müminse, müminin başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır. Öyleyse o başın üzerindeki devrin imamının da duaya ikinci el olarak girmesi, konuya bir sağlam yardım hüviyeti katar. Madem ki başların üzerinde devrin imamının ruhu bulunmayanların davetine Allah Teala icabet etmiyor, öyleyse bu çok açık bir ihtardır herkese. Tabi olun ki kalbinize Allah imanı yazsın, küfürden kurtulun, başınızın üzerinde devrin imamının ruhu bulunsun ki Allah Teala sizin duanızı kabul etsin. Neyle kabul ediyor? Onun da duasının ilavesiyle. Kabul etme ihtimali büyük oranda artıyor. Bir defa duaların kabulünün vazgeçilmez şartı devrin imamının ruhunun kişinin üzerinde bulunması. Bir başka açıdan aynı olayın oluştuğu noktada kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazması. Sadece Allah'ın kalplerinin içine imanı yazdığı kişilerin başının üzerine devrin imamı gelir ve yerleşir. Öyleyse o ruhun sahibi dua ediyorsa o kişi duanın kabulüne ehil olma noktasına gelmiştir. Allah Teala'nın böyle bir insana, onun duasına ve devrin imamının duasına paralel olarak icabeti çok büyük ihtimal oluşturur. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Bakara 186'da Allah Teala? Dua edenin davetine icabet ederiz, yani duasını kabul ederiz. Ama eğer o kişi mümin olursa, biz kendimize düşeni yaparız ama o da bizim söylediğimizi yaparsa, başının üzerine devrin imamının ruhunu getirmemizi sağlayacak olan bir işlemde bulunursa,
bir başka ifadeyle onun da duasını bize ulaştırırsa. İşte böyle bir statüyle işe başlayan kişi mümin olup da devrin imamının ruhu başının üzerine girip yerleşmişse o kişinin irşada kadar ulaşacağını Allah Teala ifade ediyor Bakara 186'da. Ya leküm ya lehum mürşidin diyor.

Umulur ki irşada ulaşırlar. Ealeküm yerşidûn. Umulur ki irşada ulaşırlar. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. İşte Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Belki de Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse bütün insanların irşada ulaştığı bir nokta var. Bütün insanlardan neyi kastediyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanların ulaşmaları, eğer yollarına devam ederlerse, vazgeçmezlerse, ulaşmaları mukadder olan, takdir edilmiş olan bir nokta var. İrşada ulaşmak. Bütün sahabe nasıl ulaşmışsa, her devirdeki insanlar, Resullere tabi olanlar, mutlaka ulaşacaklardır. Kellerine düşeni yapıp da daimi zikre ulaşırlarsa. Sevgili kardeşlerim, zikir konusu çok işlediğimiz bir konu. Ama birçok kardeşimizden ibadetlerini eskisi kadar güzel yapamadıkları konusunda telefonlar, e-mailler alıyoruz. Anlıyoruz ki Allah'ın koruyucu kalkanı kalktıktan sonra bu kardeşlerimiz de tevekkül kazanılamamış. Ve Allah'ın yardımı da, vuslata kadar olan yardımı da kalktığı için kişiler giderek namazdan, zikirden ve başka faktörlerden kesilmişler. Adım adım azalmış, azalmış, azalmış. Sevgili kardeşlerim, zikre sımsıkı sarılın. Zikir sizin Allah'ın yardımını sadece kazanmanız için değil, devam ettirmeniz için de en büyük rolü oynayan araçtır. Zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya dua etmeniz, başınızın üzerinde devrin imamını ruh olarak taşıdığınız takdirde sizin için bir ayrıcalık sağlar. Allah'ın duanıza icabet etmesi için sağlam bir standarda sahipsiniz. Ama yoksa başınızın üzerinde o zaman Allah Teala diyor ki onların duasına icabet edilmez. Allah Teala'nın dizaynı buradadır. Dikkat edin. Allah'ın buradaki duadan muradı manevi alanda tekamüle dair olan dua. Yoksa bir insan Allah Teala'dan dünya nimetini istiyor. Dünyada para istiyor. Ya Rabbi diyor bana para ver. İster haram ver, ister helal ver. Ve de diyor bana bu parayı ver, nasıl yiyeceğime de karışma diyor. Ben dilediğim gibi o parayı harcayayım. Allah Teala diyor ki kim bizden dünya malını isterse
bu konuda bize dua ederse ona onu veririz diyor. Ama diyor onun ahirette bir nasibi yoktur. Öyleyse Allah'ın duadan anladığı şeyle biz insanların duadan anladığımız husus birbirinden tamamen farklı. Allah-u Teala diyor ki kim bizden dünya içinde hasene, ahiret içinde hasene isterse ona da ondan veririz diyor. İşte dualarını kabul ederim dediği, Allah'ın dua saydığı husus bu. Haseneler, günahla sevap, şerle hayır, seyahatle hasenat. Birinci grupları bunların derecat kaybettiren, ikinci grupları derecat kazandıran faktörler. Öyleyse dünyada da hasene ver, ahirette de hasene ver diyenler, dünyada eğer bize kazanç vereceksen bunu helal olarak ver. Derecat kazanarak bu parayı kazanalım. Bunda haram olmasın bu paranın içinde. Biz bu paradan başkalarına yardım edebilelim. Yani kişi Allah-u Teala'dan duada bulunuyor. Kim bu kişi? Bu kişi eğer bir Allah'a ulaşmayı dilememişse, bir mürşide ulaşmamışsa, başının üzerinde devrin imamının ruhu yoksa, bu kişinin ya Rabbi bana dünya içinde hasene ver, ahiret içinde hasene ver demesi Allah Teala'nın kabulüne şayan olmaz. Bu kişinin talebini Allah Teala kabul etmeyeceğini söylüyor. Ama dünya için hasene ve ahiret için hasene isteyenler kafirlerin duasına icabet edilmez ifadesiyle yan yana geldiği zaman mutlaka o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun varlığını gerektirir. Eğer böyleyse durum ve o kişi Allah-u Teala'ya diyorsa ya Rabbi bana dünya için hasene ver, bana helal para kazandır ve o parayı nasıl harcayacağım konusunda ben senden emir bekliyorum. Bana o parayı nerede, nasıl sarf edeceğim konusunda emirlerini ver ve beni imtihan et. Acaba ben gerçekten sana itaat eden bir kulun muyum? O zaman haseneyi hak etmiş olur muyum? Yoksa ben senden sırf nefsime hizmet için mi para istiyorum? İşte sevgili kardeşlerim, bu ayrımı Allah Teala yapar. O Allah'tan dünya içinde hasene, ahiret içinde hasene isteyenlerin istediği şey ne? Nedir dünya için hasene? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudunu Allah'a kul etmek, teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve onun ötesinde iradeyi Allah'a teslim etmek, hepsi hasenelerin birer bölümünü oluşturur. Böylece kişinin Allah'a duası daha ileri safhalarda, daha üst seviyede kabul görür. Öyleyse haseneler, yani derecat kazandırıcı işlemler, dünya için hasene ver, derecat kazandırıcı işlemler nasip et diyen kişinin acaba Allah-u Teala bu sözünden ne anlar? Çok açık ifade. Bir insanın artan hasenatın sahibi olabilmesi için nefsinin afetlerini azaltması, tamamen haseneye kavuşabilmesi ise nefsin afetlerini tamamen yok etmesine bağlı. Öyleyse dünya için hasene ver diye, ahiret için de hasene ver diye dua eden kişi, bir defa
Ahiret için haseneyi daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda alıyor. Olay bitmiştir ahirette. O kişi mutlaka Allah'ın cennetinde. Ama dünya için hasenenin devamlı artışı var. Allah'a ulaşmayı dileme noktasındaki durum başka, mürşide ulaşıldığı noktada başka, fizik ve ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi safhalarında hasenenin durumu başka, başka, başka. Daha üst seviyede hasene. Ne zaman kişi hayrın sahibi olur? Daimi zikirde. İşte o hayrın sahibidir. Haseneler kesintisiz olarak o kişi tarafından artık kazanılacaktır. Kim bizden dünya için hasene, ahiret için de hasene isterse ona da ondan veririz diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, duayla dünya üzerindeki manevi tekamül birbirinin tamamlayıcısıdır. İster işlevler açısından, dünyada Allah'a hizmet, fizik hizmet açısından meseleye bakın, ister kişinin manevi tekamülü istikametinde bakın, netice değişmez. Bu silsile üzerinden Allah'a ulaşmayı dilemek, tabi olmak, ruhu teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi teslim etmek silsileler dizisidir. Kazandığınız hasenat giderek artacaktır. Allah'ın da talebi bu istikamettedir. Bir anda insan tamamen hasenelerden oluşan bir dünya hayatına ulaşamaz. Adım adım gerçekleştirecektir bunları. Bunlar onun hasenesini zikri arttıkça devamlı arttıracaktır. Zikrin ona kazandırdığı dereceler hasenedir. Daimi zikirdeyse kişi hayır sahibi olur. Neden? Çünkü daimi zikirde her an Allah'ı zikrediyor, her an hasenat kazanıyor. Öyleyse o hasenatın o noktada bütünüyle sahibi artık. Zikir açısından hasenat kazanmanın üst boyutuna ulaşmış. Dünyada hasenatı kazanmış. Allah-u Teala bir tek kelimeyle, hasene kelimesiyle, bakınız ne kadar geniş bir spektrumu muhtevasına alıyor ifadesiyle. Ve bu kişinin dünya hayatındaki gayretlerine bakıyoruz şimdi. Neydi? Bu kişinin hasene kazanması istikametinde iştiyaki var. Ben Allah'a ne kadar hizmet edersem Allah beni o kadar çok sever, o kadar çok bana hasene verir tarzında bir düşüncenin sahibi olan bu kişi bu istikamette faaliyete başladığında zikri adım adım artacaktır. Vuslata ulaştığında 33 bin zikrin sahibi olan bu kişi zikrini 47 bine çıkarmak istikametinde bir gayretin sahibi olacaktır ve dünya onun için yaşanmaya değer muhteşem bir dünya olacaktır. Bırakınız daimi zikri, 47 bin zikri devam ettiren bir kişi, hayatını hep mutlulukla geçiren bir insandır. Ama bunu arttırmayı başarırsa ve o işlevin dışında yani virdin dışında da kalp zikri yaparsa, elinin nabzına koyup zikir yaparsa, saatin sesine göre zikir yaparsa ve zikrini daimi zikre doğru ulaştırmak konusunda azami gayreti sarf ederse Allah'ın nüsreti mutlaka ona yetişecektir. O kişi daimi zikre ulaşacaktır. Ama bu noktaya kadar ciddi bir gayretin sahibi olmak mecburiyetindesiniz ve onu başaramadığınızı görüyorum. Bu tabiatıyla bizi gönlümüzden yaralıyor. Bizim kardeşlerimiz büyük oranda daimi zikre ulaşanlar olmalı diye düşünüyoruz. 21. asra hidayeti taşıyan sizlersiniz. Hidayet asrının
mimarlarısınız, vazifelilerisiniz. Ve kurucularısınız. Öyleyse bize olan güveniniz, sizin kendinize karşı olan vazifelerinizi yapmayı engellememeli. Allah Teala beni cennetine nasıl olsa ulaştırdı, daimi zikre ulaşmasam da olur demeyin. Daha mutlu olmanız daimi zikirle mümkün. Ne demek istediğimi daimi zikre ulaştığınız zaman anlayacaksınız. Allah'ın o kadar büyük bir nimetine kavuşmuş olacaksınız ki o daimi zikre ulaşmak konusundaki zorlanmalarınız aklınıza bile gelmeyecek. Allah'a gece gündüz şükredeceksiniz. Sizi kanetin kıldığı için, sizi daimi zikrin sahibi kıldığı için size olağanüstü mükafatlar verdiği için. Ama o silsileyi takip ederek siz onu hak ettiniz. Yani iştiyakın başlangıçta sahibi olan kişinin zikriyle o kişiye iştiyakinin artması konusunda irşat makamının yardımının devreye girmesinden sonra Allah'ın nüsretinin o kişinin gayretini arttırması, gayretin liyakati arttırması, liyakatin mükafatı arttırması, birbirinin arkasından gelen bir işlevler dizisi, kişinin zikri arttıkça iştiyaki artar. Ve kişiyi bütün bu hedeflere artan zikirlerle götürecek olan bir haseneler dizisi, işte Allah'ın hepinizde görmek istediği şey budur. İştiyakinizin zikirle birlikte artışı gene sizin gayretinize vabestedir. Öyleyse hepiniz Allah yolunda dualarınızla daimi zikre ulaşmak konusunda büyük çabaların sahibi olmalısınız. İşte böyle bir çabanın sahibiyseniz mutlaka Allah'ın sevgilisisiniz demektir. Allah Teala'nın hepinizi sevgili kardeşlerim ama hepinizi daimi zikre ulaştırmasını, hepinizi cennet ve dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah Teala'nın hepinize mutluluklar ulaştırması hep dualarımız içinde. Allah Teala'nın emri bizler için insanları sevmemiz. Onlara Allah'ın yoluna girmeleri için teşvik edici bir davranış içerisinde davranmamız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın 7 kat cenneti söz konusu. Cehennem de 7 kat, cennet de 7 kat. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip daha öteye geçemeden ölürse 1. kat cennete girer. Eğer yaşarsa Allah Teala ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Kişi hacet namazını kılıp da Allah ona mürşidini mutlaka gösterecektir. O mürşidi gördüğü zaman mürşidine dünyanın neresinde olursa olsun ulaşması ve tabiyetini gerçekleştirmesi gerekir. Ama bulunduğu yerde bizim kardeşlerimizden tövbe veren birisi varsa hiç problem yok. Ona tabi olur ve olay tamamlanır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala niçin insanların bir mürşide tabi olmasını istiyor, emrediyor. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farz. Arkasında ne var? Şu var. Kim Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşır da tabi olursa, onun ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ve neticede mutlaka bu kişinin ruhu 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah tarafından Allah'a ulaştırılır. Öyleyse hiç kimsenin ruhu kendi kendine vücudundan ayrılıp da Allah'a ulaşmaz. O kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı denemesi lazım. Bunun için hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sorması lazım ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmesi lazım. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala mutlaka uygun bir formasyon uygulayacaktır. Allah'ın istediği şey ne? Herkesin ruhunu Allah'a ulaştırması ve böylece 3. kat cennetin, en az 3. kat cennetin sahibi olması. Zaten kişi bu istikamette yoluna devam ederse mutlaka ruhunun arkasından fizik vücudunu da Allah teslim edecektir. Daha üst seviyeye ulaşmayı dilerse nefsini de Allah'a teslim edecektir. İradesini de Allah'a teslim etmesi Allah'ın yardımıyla mümkün olacaktır. Ne olacaktır? O kişi ermiş evliya. Daha ruhu Allah'a ulaştığı anda olmuştur. Ermiş evliya olmuştur. Ondan sonraki safhalar o kişinin irşat makamına tayinini
mümkün kılacak olan sonuçlara her zaman ulaşabilir. Öyleyse bu ne ifade eder? Bu başka insanların da kurtuluşuna, o kişinin bizatihi başarıyla sebep olması söz konusudur. Vasıta olması söz konusudur. Bütün insanlar için Allah Teala kapıları açmış ardına kadar. Tabi olun diyor. Tabi olun ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için yol aynı yoldur, tek yoldur. Herkes hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracak ve Allah'ın onun ulaşabileceği yerden göstereceği bir mürşide tabi olacak. Allah onun mürşidini gösterdikten sonra başka bir mürşid araması ve başka bir mürşide gitmesi uygun olmaz. Allah'ın bu kişi için uygun gördüğü, o kendisine gösterdiği zattır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah neyi emrederse doğrusu ve mutlaka yapılması lazım geleni odur. Allah Teala ne istiyor? Bütün insanların cennete girmesini istiyor. O kadar kolay bir sebeple insanları cennete almaya hazır ki, hani dışarıdan bakanlar için inanılmaz bir sebep. Kim? Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demişse, bunu kalpten demişse birinci kat cennetin sahibidir. Kalpten deyip demediği belli olur mu? Tabii olur, mutlaka olur. Kalpten bunu söyleyenlerin iş dünyasında bir mürşit sevgisi oluşacaktır. Ve mürşidi aramak onun için vazgeçilmez bir hedef olacaktır. Mutlaka hacet namazını kılacaktır. Mutlaka Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah da ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Eğer kişi kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemiş ve hacet namazını kılıp mürşidini sormuşsa, Allah'ın ona mürşit göstermemesi mümkün değildir. Mutlaka birkaç namazda Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Öyleyse neyi ifade eder bu? Bu Allah yolundaki ilk adımı ifade eder. Bu mürşide tabiiyettir. Tabiiyet neyi sağlar? Ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmasını sağlar. 7-8 aylık bir devre o kişinin ruhunun 7 tane gök katını aşmasını, diğer ruhlarla birlikte ve neticede 7. gök katında 7 tane alemden geçerek Sittetül Müntaha'ya ulaşmasını ve aradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmasını sağlar. Ne olmuştur? Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmıştır. Kişi ermiştir artık. Ruhunu Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaştırmıştır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de, gerçekten kalben dileyip de daha ötelere ulaşamadan ölse birinci kat cennetin sahibidir. Eğer mürşidine tabi olmuşsa
ikinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Bu neyi sağlar? Eğer o kişi gerçek anlamda bir tabiyette bulunmuşsa, gerçek anlamda bir tabiyet oluşmuşsa bu kişi için, ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmıştır. Bu ruh 7-8 aylık bir zaman devresinde 7 tane gök katını aşacaktır diğer ruhlarla birlikte. 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane alemden geçecektir. Ve 7. alemden dikey bir yolculukla Allah'a doğru yükselerek Sitretül Müntaha'ya ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaşan ruh, Allah'ın ruhudur. Allah da yok olur. Ne olmuştur bu kişi? Bu kişi ermiş evliya olmuştur. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Nereye ermiş? Kime ermiş? Allah'ın zatına ermiş. Allah'ın zatına ulaşmış ruhu. İşte böyle insanlar ermiş evliya adını alırlar. Ermişler denir kendilerine. Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırmış. Yani onun ruhu dünya hayatını yaşarken vücudundan ayrılarak Allah'a ermiştir. İşte Osmanlı İmparatorluğu boyunca bütün padişahlar hepsi ermiş evliya olmayı başardılar. Saray erkanı, askerler, ister yeniçeriler olsun, ister diğerleri, bütün askerler mutlaka tabiyetlerini gerçekleştirirlerdi. Padişahlar tabiyetlerini mutlaka gerçekleştirirlerdi. Padişahların mürşitlerine lala denirdi. Bir padişah mürşidi mutlaka Allah ile her an konuşmak imkanının sahibi olan birisiydi. Her an sualler sorulur, cevap alınıp padişaha ulaştırılırdı. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerde muhtevaya baktığımız zaman gördüğümüz şey şu oluyor. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen bir insan 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka onun ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ama bu kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Yaşarsa mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Tabiyeti ikinci kat cennetin sahibi olmasıdır. Bu tabiyet vücudun ruhtan, ruhun vücuttan ayrılmasına sebebiyet verir ve Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar ruh. 7 tane gök katını aşacaktır. 7. katta 7 tane alemden geçecektir. Sitretül Müntaha'ya ulaşacaktır. Oradan Allah'ın zatına ulaşacak. Ve Allah'ın zatından gelmiş olan ruh, Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte bütün insanlar için ermiş denilen kişi bu standardın sahibi olan kişidir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah ona mürşidini göstermiştir. Mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmiştir ve ruhu vücudundan ayrılmıştır.
O ruh diğer ruhlarla beraber, yoldaki diğer ruhlarla beraber o kişinin zikir seviyesine göre hızlı veya yavaş ama 7-8 aylık bir süre içinde neticeye her zaman ulaşılır. Bu noktada 7 tane gök katını aşmış, 7. gök katında 7 tane alemden geçmiş ve oradan da Sitre-i Müntaha'ya ulaşmış. Oradan Allah'ın zatına ulaşmış birisi olacaktır. Unutmayınız ki bütün padişahlar tasavvuftan da. Ordunun hepsi tasavvuftandı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın bir cihan hakimiyeti kurması boşuna bir olgu değildir. Osmanlı dünya ülkeleri arasında Allah'a en yakın ülkeydi. Ve her şeyini Allah ile birlikte yapmayı usul itaat etmişti. Allah'ın emriyle yapmayı. Öyleyse neden bu kadar büyük başarılara imza atıldı? Neden Osmanlı bir cihan hakimiyeti kurdu? Arkasında hep Allah vardı sevgili kardeşlerim. İşte Allah'ın olduğu bütün dizayn içerisinde Osmanlı dünyada güzel davranışların sahibi olmakta bir örnekti. Doğrulukta bir örnekti. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı deyince hep bunlar aklımıza gelir. Osmanlı deyince hep atalarımıza ibretle ve özenle bakarız, onları hatırlarız. Onlar bütün dünyaya en güzel hüviyette örnek olmayı başardılar. Hepsi tasavvuftandı. Yani asker arasında en az teslim olanı ruhunu Allah'a teslim etmiş olanlardır. Fizik vücudunu teslim edenler çok daha fazla. İradesini teslim edenler onlardan daha az. Ama sevgili kardeşlerim, hepsi hayatları boyunca Allah yolunda en güzel örnekleri vererek yaşadılar. Osmanlı askeri deyince Osmanlı askeri harama el uzatamazdı. Sevgili kardeşlerim, atalarımız gerçekten tasavvufu en üst boyutta yaşayarak, bütün asker olarak, bütün kumandanlar olarak, saray erkanı olarak, esnaf olarak, üretici olarak her açıdan her mesleğin bir tasavvuf bağlantısı mutlak olarak vardı.

Ben de mürşidime tabi olayım diye büyürlerdi. Okullarda onlara en çok öğretilen şey tasavvuftu. Padişahlar da bu vasfın sahibiydi. Bütün padişahların mutlaka bir lalası yani mürşidi Osmanlı tarihi boyunca hep olmuştur. Sevgili kardeşlerim, asker mi, tasavvuftandı. Saray erkanı tasavvuftandı. Ticaret yapanlar tasavvuftandı. Her biri ayrı bir bölümde ama mutlaka bir mürşide bağlıydılar. O zaman sevgili kardeşlerim, insanların neden mutlu olduğu açıkça ortaya çıkmıyor mu? İnsanlar mutluydular. Çünkü hepsi bir mürşide tabi olduğu için nefs tezkiyesini en azından tezkiye mutlaka gerçekleşirdi. Tasfiye içinde herkes daha üst boyuttaki bir gayretin sahibi olurdu. Buna ulaşılabilirdi. Ulaşamayan insanların sayısı azdı. Ama en azından tezkiye Allah-u Teala'nın zaten garantisi altında bir husus. Ne diyordu Allah-u Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah-u Teala'nın bu sözü itibariyle Osmanlı baştan aşağı tasavvuf erbabıydı. Her meslek grubu belki bir başka tarikatta ama mutlaka tarikattaydı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yı hep saygıyla yad ederiz. Osmanlı maneviyatı, Allah ile olan ilişkileri en üstün boyutta tutan bir bütünlüğe sahipti. Ve padişahlar savaşlara katılırdı. Askerle beraber padişah da giderdi. Ve o koca saray gibi çadırlar padişah çadırlarıydı. Sefer çadırlarıydı. Sevgili kardeşlerim, herkes kendisinin işini mutlaka yapardı. İşte Yavuz Sultan Selim'i hatırlayın. Ordusunu arkasına almış ve gidiyor Yavuz Sultan Selim. Ve de o hızlı gidiş bir anda yavaşlıyor ve oldukça yavaş bir tempoyla padişah yürümeye başlıyor ve ordu haber veriyor ilerideki saflara ne oldu, olay ne, neden yavaşladık diye. Yavuz Sultan Selim onlara cevap veriyor, görmüyor musunuz diyor. Önümüzde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yürüyor. Onu takip ediyoruz diyor. Bize yol gösteren o. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı deyince bir güzellikler dizisi aklımıza gelir. Onların hepsi asker, ayrı bir tasavvuf grubu içindeydi. Saray erkanı ayrı bir tasavvuf grubu içindeydi. Esnafınsa birçok grupları ayrı ayrı tasavvuf kümelerini ifade ederdi.

Sonuç mu? Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve mutlaka mürşitlerine tabi olmuş olan ve neticede de Allah'ın emriyle Allah'a ermiş olanlardı. Hepsi ermişliği tahakkuk ettirirdi. Onlar için bu mutlak bir gereklilikti. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki atalarımız en güzel bir şekilde tasavvufu yaşamışlar. Bozulma sonradan gerçekleşti. Cumhuriyetle beraber bütün tasavvuf yuvaları kapatıldı ve tasavvuf erbabı olan en üst seviyeyi ifade eden o seviyede olan 1500'den fazla insan idam edildi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı Allah içindir. Bu asla dayalı olarak Osmanlı'nın yaşadığı şaşayı, Osmanlı'nın Allah ile olan ilişkisini ondan sonraki nesiller aynı seviyede gerçekleştiremezlerdi. Çünkü artık engeller vardı. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak Allah Teala'nın bir emridir. Allah için yaşamak mürşitsiz olmaz. Allah için yaşayacak olan kişi mutlaka Allah'tan hacet namazını kılıp mürşidini sormak mecburiyetindedir. Çünkü tasavvuf mürşitsiz gerçekleşemez. Mutlaka mürşitten el öpülerek cereyan alınacaktır. Böylece ruh vücudu terk edecektir. Ölmeden evvel Allah'a doğru yola çıkacaktır. 7-8 aylık bir devrede de o kişinin ruhu 7 tane gök katını aşıp soldan sağa doğru 7 tane safhadan geçip 7.'den sonra dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bu Allah'ın zatına ulaşmış olanlar, onlar ermişlerdir. Ermiş olanlardır. Nereye ermişler? Allah'a ermişler. Sevgili kardeşlerim, sizler de tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Gerçekleştirdiğiniz anda vücudunuz ve ruh birbirinden, ruhunuz birbirinden ayrıldı. Allah'a doğru yola çıkan ruhlarınız 7-8 ayda Allah'a ulaştılar. Ne oldunuz? Ermiş evliya oldunuz. Zikrinizi arttırmaya devam ederseniz, ruhunuzdan sonra fizik vücudunuzu da daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim etmek sizin için mümkün olur. O zaman damarınızdaki hareket halinde olan Osmanlı kanı sizi de Allah'ın
yakın kullarından biri olmaya ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Sözü de var zaten. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O zaman ne oluyor sevgili kardeşlerim? Herkes ulaşmayı dilese Allah onların hepsini kendisine ulaştırır. Böylece ruhlarını Allah'a teslim etmiş olan bir Türk dünyası oluşur. Belki bir İslam dünyası oluşur Türklerin dışında da. İslam alemi aynı şeyleri yapacaktır muhakkak. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın isteği buysa, bunu istiyorsa Yüce Rabbimiz, bizim görevimiz bu güzellikleri gerçekleştirmek değil mi? Yapmamız lazım gelen şey bu değil mi sevgili kardeşlerim? Allah için yaşamak dediğimizde neyi anlıyoruz? Allah için yaşayanlar Allah'a teslim olanlardır. Bu sebeple dinimiz İslam dini yani Allah'a teslim dini adını alır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepinizin görevi odur ki bütün etrafınızdaki insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet edin. Onlar bunu kabul ederler veya etmezler. Ama sizin davranış biçimleriniz onların dikkatini çekmişse, siz Allah'ın emrettiği gibi bir davranış biçimleri dizisinin sahibiyseniz, o zaman onlar da sizin gibi olmak isteyeceklerdir. Ve bilerek, isteyerek, severek, mutlu olmanın hedefini taşıyarak tabi olacaklardır. Tabi oldukları zaman ruhlar mutlaka vücudu terk edip Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılırlar. Neticede o ruhlar 7-8 aylık bir devrede mutlaka Allah'ın zatına ulaşırlar ve o kişi ermiş evliya olur. O zaman onlar da her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor diyeceklerdir. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah sizinle beraberse o negatifleri hep önler. Allah Teala sizi seviyorsa iyi sevilmeniz zikir seviyenize bağlıdır. Allah Teala sizi sever. En güzeli doğru yola çıkan birisi olursunuz. Ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. Fizik bedeninizi teslim edersiniz. Nefsinizi teslim edersiniz. Ve iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Hepsi Allah-u Teala'nın yardımıyla mümkündür. Ve o zaman siz de kendisine tabi olunan bir din adamı olursunuz. Ve Allah-u Teala size onunla konuşma seviyesinde olduğunuz için sorduğunuz her sualin cevabını vererek sizi mutlu eder. Sevgili kardeşlerim, Allah ile konuşmak bir mazhariyettir. Allah ile konuşmak Allah'ın en büyük nimetlerinden biridir.
Herkes bu yetkinin sahibi olabilir. Yeter ki istesin. Bütün insanlar bu yücelmeyi kendi başlarına asla yaşayamazlar. Mutlaka hacet namazını kılmaları, Allah'tan mürşitlerini sormaları ve Allah'ın kendilerine gösterdiği o mürşide nerede olursa olsun ulaşıp tabi olmaları Allah'ın temel emridir. Tabiyet yoksa ruh vücuttan ayrılamaz. Kişi hiçbir zaman ermiş evliya olamaz. Öyleyse ermiş evliya olabilmek mutlaka mürşidini Allah'tan sormayı gerektirir. Cevabını aldığı zaman kişi mutlaka oraya ulaşıp mürşidine tabi olmak zevkine ulaşacaktır. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerse bu yapacağı yolculuk onun için sadece bir zevk olur sevgili kardeşlerim. Tabiyetle beraber onun da ruhu vücudundan ayrılacaktır. 7-8 aylık bir devre içinde o kişi de bir ermiş evliya olacaktır. Velilerden ermiş olan biri. Biliyorsunuz evliya kelimesi aslında veli kelimesinin çoğuludur. Ama tekil olarak da kullanılır. Yanlış da olsa artık dinimize bu şekilde girmiştir. Hacı Bektaş Veli nedir diye sorarsanız evliyadır diye cevap vereceklerdir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala kapıları ardına kadar açmış. Siz de etrafınızdaki insanlara hadi ne duruyorsunuz? Gidin. Allah'tan mürşidinizi sorduktan sonra o mürşide ulaşın, tabi olun. Tabi olun ki ermiş evliya olmanız gerçekleşsin. Tabi olmayan bir insanın ruhu vücudunu terk edip de Allah'a doğru yola çıkamaz. Tabiyet asıldır. Sevgili kardeşlerim, bu öylesine bir güzelliktir ki Allah Teala herkesi en güzel standartlarda bu istikamette hedefe ulaştırır. Hepiniz için dua ediyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın emirlerini yerine getirerek mürşidinize tabi olarak zikirlerinizi ve ibadetlerinizi Allah'ın emrettiği en güzel ölçülerde gerçekleştirmek suretiyle ruhunuzu mutlaka Allah'a ulaştırmalı, mutlaka ermiş evliya olmalısınız. Ondan sonra geçen devrede gayretinize bağlı olan büyük gelişmeler yaşayabilirsiniz. Allah-u Teala'dan hepiniz için duada bulunuyoruz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala hepinizi ermiş evliyalardan kılsın inşallah. Dünya saadetini yaşayın, ahiret saadetini de yaşayın. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Konumuz Allah'a çağırmak. Unutmayın sevgili kardeşlerim, hepiniz görevlisiniz. Hakikatleri öğrenen herkes sadece kendisinin kurtuluşunun bir sonuç olmadığını mutlaka yerli yerine oturtmalıdır. Başka insanların da kurtulması, cehennemden kurtulması söz konusudur. Onun için Allah'a çağırmak hepinizin görevidir. Biliyorsunuz ki insanlar Allah'ın hakikatlerini unutmuşlar sevgili kardeşlerim. Allah Teala kendisine davet ediyor. Bu davetin ne olduğu hakkında kesin bilgilerin sahibi olan sizler, insanlar Allah'a ulaşmayı dinemedikçe onların kurtulamayacağını yakin hasıl ederek bilenlersiniz. Ve hepiniz Allah'a çağırmakla vazifelisiniz. Birçok insan için Allah ulaşılmazdır. Böyle bir fikrin sahibi oldukları için insanlar uzun bir zaman parçasından evvel Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey olamaz demişler. Ve de Allah'ın ulaşılamaz olduğunu ifade etmişler. Şu işe bakın sevgili kardeşlerim. Allah Teala da mütemadiyen kendisine davet ediyor. Evvela Allah'a çağırmak mecburiyetinde olan sizler şu büyük hakikati bilenlersiniz. İnsan bir ruh, bir nefs, bir de fizik vücuttan oluşur. Dördüncüsü yoktur. Ruhumuz Allah-u Teala tarafından üfürülmüştür. Fizik vücudumuz Adem Aleyhisselam'ın sülbündendir. Nefsimiz ise Allah-u Teala'nın bize lütuf buyurduğu dengeyi sağlayacak olan bir üçüncü vücudumuz. Ruhumuz, nefsimiz ve fizik vücudumuz bir üçlü oluşturur. Ruhumuz, nefsimiz ve fizik vücudumuza Allah-u Teala'nın verdiği bir emanettir. Allah-u Teala Araf 172'de diyor ki biz emaneti göklere, yerlere, dağlara
teklif ettik de onlar emaneti kabul etmediler. Sonra insana teklif ettik ve insan emaneti yüklendi. Çünkü insan cahildir ve inkarcıdır. Ne diyor Allah Teala? İnsan yüklendi diyor. Sonra iki tane vasıf veriyor. Cahildir, nankördür. Bu iki vasıf nefsimizin iki tane afetini ihata eder. Anlıyoruz ki ruhu misafir eden, ruha ev sahipliği yapan, her ne kadar fizik vücudumuzsa da aslında ruhu bir emanet olarak ruhu karşılayan iki varlığın birden mevcut olduğu anlaşılıyor. Birisi fizik vücudumuz, birisi de nankör ve cahil olan nefsimiz. Öyleyse ruhumuz bir emanet. Bu emaneti misafir eden sadece fizik vücudumuz değil, nefsimiz de var. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, emanetin biz insanlara tevdi edilmesi müessesesi. O emanet Allah'ın emaneti ve Allah emanetini geriye istiyor. Şu dünya hayatını yaşarken onu diyor, ruhunuzu mutlak olarak bana iade etmek mecburiyetindesiniz diyor. Bu hepiniz için bir zarurettir, kaçınılmaz bir mecburiyettir. Kim bunu yerine getirmezse en azından böyle bir dileğin sahibi olmazsa onun gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse emanet olan bir ruhumuz var. Secde suresi 9. ayet-i kerime Allah Teala şöyle söylüyor. Diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona efidet, fuatler verdik. Yani görme, işitme ve kalpte idrak etme hassaları verdik diyor. Fuatler verdik diyor. Öyleyse üfürülen bir ruhumuz var sevgili kardeşlerim. Ruhumuzu Allah Teala bize üfürmüş. Fizik vücudumuzu halk etmiş, yaratmış. Halaknel insani min salsalin min hamein mesnun. Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan, salsalinden halk ettik, yarattık diyor Allah Teala. Ama nefsimizi sevva ettiğini söylüyor Allah Teala. Ve sevvâhünne sabbâ
Allah Teala'nın sevası nefsimizi dizayn etmiş Allah Teala. Ve nefsin ve ma sevaha diyor. Şems suresi 7. ayet-i kerime ve nefsin ve ma sevaha 8. ayet-i kerime fe elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse takvası da füccarı da ilham edilir. Kat eflaha men zekkaha 9. ayet-i kerime. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Öyleyse nefs adı verilen yaratık seva edilmiş. Seva edilmek suretiyle yaratılmış. Dizayn edilmiş. Ruhumuz üfürülmüş. Öyleyse üç tane vücudumuz var. Ruhumuz, nefsimiz ve fizik vücudumuz. Her biri ayrı bir fiille oluşturulmuş, vücuda getirilmiş. Üçü beraber insanı oluşturmuş. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, ne meleklerde, ne cinlerde, ne hayvanlarda, insandan başka hiçbir mahlukta ruh adı verilen bir Allah'ın emaneti mevcut değildir. Bu sebeple insan kainatın en üstün varlığıdır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala bu insan adı verilen mahlukuna acaba ne gibi bir emir vermiş? Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona, Allah'a ulaş. Geri dönerek Allah'a ulaş. Allah'a ulaşmamız, dünya hayatını yaşarken, hayattayken ulaşmamız çok açık bir şekilde ifade buyurulmuş Kur'an-ı Kerim'de. Müzzemmil suresi 8. ayet-i kerime. Öyleyse ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak üzerimize farz mı? Farz. Sadece Müzzemmil suresinin bu 8. ayet-i kerimesi gereğince değil. Allah Teala Zariyat 50'de fefirru ilallahi diyor. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Firar bir yerden kaçmak ve bir yere sığınmak anlamına geliyor. Allah'a kaç, Allah'a firar et, Allah'a sığın. Allah Teala bunun bir emir olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Rad suresinin 21. ayet-i kerime kerimesi şöyle وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسْعَلَ ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar buyuruyor Allah Teala. Demek ki Allah'a ulaştırmamız lazım gelen bir şey var. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey. Allah Teala ruhumuzu Allah'a ölmeden ulaştırmamızı emrediyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala neyi emretmişse açık bir şekilde bir emir olan bütün faktörler farz hükümde olur. He. Böylece irademizin dizaynı içerisinde kendi irademizle karar vereceğiz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmaya, Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı Allah'tan dileyeceğiz. İşte bu dilek üzerimize farz. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Aslında Allah Teala ifadede nefs kelimesini kullanmış ama üç vücudumuzun da devreye girdiği bir bütünden bahsediyor. Allah'a geri dönebilecek olan bir tek vücudumuz var. Onun adı ruhtur. Allah onu bize üfürmüştür.
ve geriye istiyor emanetini. Ruhumuz bizde bir emanettir. Ve Allah Teala Nisa 58'de اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا diyor. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Bir emanet taşıyorsunuz. Bu emanet ruhunuz sevgili kardeşlerim. Onun için bütün insanları Allah'a davet etmek hepimizin üzerine farzdır. Çünkü insanlar Allah-u Teala'nın bunu farz kıldığının farkında ne yazık ki değiller. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde öyle bir olayla karşı karşıyayız ki, insanların Allah ile olan yaratıcı ve yaratan ilişkileri, yaratana mutlaka yaratılanın Allah'a dönmesi gereken nesneyi Allah'a döndürmek zorundayız. O ruhumuzdur. Allah'tan gelmiştir üfürülmek suretiyle ve Allah'a mutlaka geri dönecektir sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın hepinizden istediği şey iradenizi Allah'a ulaştırmak değildir. İrade Allah'a ulaştırılmaz, teslim edilir. Fizik vücudunuzu Allah'a ulaştırmak değildir. O da Allah'a ulaşmaz. Nefsinizi Allah'a teslim etmek, Allah'a ulaştırmak değildir. O da ulaşmaz. Ama bir ruhunuz var. Allah'ın size üfürdüğü ve geriye istediği emanet. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder. Emanetler emanet olarak çoğul kullanılmış ayet-i kerimede. Ama sahibi ehline diye ehli kelimesi geçiyor. Ehilleri kelimesi geçmiyor. Sahibi tek ama emanetler çok. Öyleyse emanetlerin bir teslimi var. Bir de Allah'ın zatına ulaştırılarak teslimi var. Bunlardan Allah'ın zatına geri dönebilecek olan yapıda sadece ruhunuz var. Unutmayın Allah Teala bütün ruhlar için bir sığınaktır. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Vallahu indehu hüsnül me'ab." Allah muhakkak ki kesin olarak Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Muhakkak ki Allah'ın katındaki en güzel ahsen olan sığınaktır.
Bu sığınağa ulaşanlara Allah Teala sığınağa ulaşmışlar diyor. Allah Teala buyuruyor ki Allah işte o gün hak günüdür. Zalikel yevmül hakkı. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi. İşte o gün hak günüdür. Femen şa'e ittehaze ila rabbihi me'aba. İşte o zaman kim kendisine Allah'a ulaşmayı dileyen, o zaman o kişi kendisine Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, o hak günü kendisine bir yol ittihaz eder. Kimin ruhu o yolu takip ederek Allah'a ulaşırsa, Allah o kişinin ruhuna sığınak olur diyor. Allah Teala me'ab olur diyor. Bütün ruhların mutlaka dönüş yeri onun gerçek sahibi olan Allah'tır. Eğer sevgili kardeşlerim bir insan şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmamışsa, şu dünya hayatını yaşarken ruhu Allah'a ulaşmamışsa, o zaman o kişi öldüğü zaman ruhunu Allah'a teslim etmek mecburiyetindedir. Bütün insanların ölümünde ölüm melekleri mutlaka o kişiye ulaşırlar. Ulaşınca ne yaparlar? Ulaştıkları zaman kontağı kapatırlar. Mitokondriler vücudumuzdaki 70 trilyon hücredeki mitokondriler elektrik üreticileri kontak kapandığı için artık elektrik enerjisini üretemezler. Elektrik enerjisi yoksa, elektrik enerjisinin manyetik alana çevrilmesi yoluyla nefsimizi ve ruhumuzu kendisine bağlayan elektromanyetik alanların sahibi fizik vücudumuz, ruhumuzu da kendisine çekemez, nefsimizi de kendisine çekemez. İkisi de vücudumuzdan ayrılırlar. Nefsimiz berzah âlemine gider. Beraberinde hiç kimse olmaz. Olması gerekmez. O yolunu bilir. Her gece zaten oraya o kişi hayattayken de gitmiştir. Berzah âlemine. Daha evvel ölmüş olanlarla beraber olmuştur. Pek çok geceler. Diğer taraftan ruhumuz vücudumuzda onu çekebilecek olan manyetik alan kalmadığı için vücudumuz onu çekemez, muhafaza edemez. Otomatik olarak ruhumuz vücudumuzu terk eder. Nefsimiz de terk eder. Nefsimiz için gidilecek yer bellidir. Berzah alemine gidecektir. Ve orada daha evvel ölmüş olan sevdikleriyle beraber olacaktır. Ölüm ızdırap verici bir şey olmadığı gibi sonucu da mutluluk verici bir olaydır. Sizden evvel ölmüş olanlar sizin öleceğiniz gün için beklerler.
ki oraya gidesiniz de onlarla beraber olasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhların vücudumuzdan ayrılması sadece ölüm sırasında mı gerçekleşir? Hayır. Allah-u Teala'nın emrettiği şey bu değildir. Onun emrettiği şey, şu dünya hayatını yaşarken ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmasıdır. İşte ruhumuzun bizden ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkması, eğer dünya hayatında bunu gerçekleştirememişsek, ölümümüzle gerçekleşecektir. Çünkü ruhun ait olduğu yer Allah'ın zatıdır. Allah emanetini, bize üfürdüğü emanetini geriye istiyor. O zaman ne olur? O kişinin ruhu vücudundaysa, Azrail aleyhisselam ve onun yardımcıları, o kişiyi öldürdükten sonra onun vücudundan otomatik olarak ayrılacak olan, ayrılmış olan ruhunu beraberlerine alarak yedi gök katını birlikte tırmanırlar ve yedinci gök katın Sitre-i Münteha'sına kadar birlikte ulaşırlar. Sitre-i Münteha'dan sonrasına ölüm melekleri ulaşamaz, geçmeleri mümkün değildir. Ama Sitre-i Münteha'dan Allah'a doğru bir seyri sülük yolculuğunu yapacak olan ruhtur. Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın zatı, hepiniz için bir sığınaktır. Ruhunuzun sığınacağı yerdir. Önemli olan sizin dünya hayatını yaşarken Allah'a doğru bir yol tutmanız ve ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız. Demin söylediğimiz Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesi, Hak günü ruhumuzun nasıl bir yol tutup Allah'a ulaşacağını, Allah'ın zatına ulaştığı zaman da Allah'ın zatının ona meyap olacağını, sığınak olacağını söylüyor. Bir evvelki ayet-i kerime ise, Nebe Suresinin 38. ayet-i kerimesi ise, bu olgunun nasıl gerçekleşeceğini anlatıyor. Arşı tutan melekler, ve onların etrafındaki kişiden bahsediyor, devrin imamı ve arşutan meleklerden bahsediyor. Ve o gün bir tövbe merasiminin yapıldığını ve devrin imamının sevap söylediğini söylüyor. Allah'ın huzurunda yapılan bir tövbe merasimi, mürşidin önünde yapılan tövbe, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, hacet namazını kıldığı zaman Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Kim mürşidinin önünde Allah'a ulaşmayı diledikten sonra böyle bir tövbeyi gerçekleştirirse, o zaman devrin imamının ruhu mutlaka o kişinin başının üzerine gelir ve onun ruhuna, o kişinin ruhuna, onun yevm-i talakının Allah'a milaki olma gününün geldiğini söyleyerek onu uyarır. Allah Teala Mümin 15'te şunu söylüyor, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah diyor. Dereceleri yükselten demekten muradı, o gün
Mürşidin de tövbe edildiği gün. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre Allah o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Furkan 69'da Allah Teala cehenneme gideceklerden bahsettikten sonra Furkan 70'te şöyle söylüyor. Ama diyor, tövbe eden kişi, yani mürşidin önünde tövbe eden kişi, ve nefsi ıslah edici ameller yapmaya başlayan kişi, nefsi ıslah edici ameller daha evvel başlayamıyor. Kişinin zikir yapması onun kalbine daha evvelki kademede o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde o da sadece %2 rahmet ulaştırabilir mürşide ulaşmadan evvel. Ve kalbi insanın %98 gene kapkaranlık kalır. Ama bu kişi ne zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi ne zaman Allah'tan mürşidini dilerse Allah ona mutlaka mürşidini gösterir ve bu kişi o mürşidin önünde tövbe merasimini gerçekleştirir. İşte Nebe 38 bu tövbeyi anlatıyor. Bu tövbe sırasında o kişinin günahlarını diyor Allah Teala, Allah o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Seyyiatini hasenata çevirir diyor. Tövbe ederek Allah'a doğru yola çıkan kişinin seyyiatini Allah hasenata çevirir diyor. Mümin 15'te dereceleri yükselten Allah demekten Allah Teala'nın muradı bu. Seyyiatin hasenata çevrilmesi, derecatın iki defa yükselmesi manasına geliyor. Evvela günahları affediyor Allah Teala, günahları sıfır kılıyor. Kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Bu noktada da o affettiği günahları sevaba çeviriyor. İkinci defa affetmiş oluyor. Aynı zamanda Allah Teala o kişiye, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye, mürşidine ulaştığı güne kadar bütün sevapları için diğer insanlar gibi 1'e 10 veriyordu. Bir derecelik sevap kazandığı zaman 10 derece veriyordu Allah Teala o kişiye. Ama mürşidine tabi olan kişiye Allah Teala 10 katını değil 100 katını vermeye başlıyor. Ruhu birinci gök katına ulaşana kadar 100 katı. Ama sonra ikinci gök katında 200 kat. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında bu kişinin bir derecelik sevabına karşılık kazandığı dereceler 1'e 700'e kadar yükseliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse Allah Teala madem ki üzerimize farz kılmış ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, ruhu Allah'a, ruhumuzu teslim etmeyi, o zaman bu bir zaruret olarak çıkıyor karşımıza. Mutlaka ruhumuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Teslim edebilmek için Allah'a ulaşmayı dilememiz gerek. Ve ancak Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman hem şirkten hem de takva sahibi olmamaktan kurtuluruz. Ya da hem şirkten kurtuluruz, yani gizli şirkten, hem de takva sahibi oluruz. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi
Allah Teala buyuruyor. Ve enübü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kablen yetiyükümün azabe. Ay bu değil. Allah Teala'nın bahsettiği ayet-i kerime Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yakumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile, böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlandılar. O Allah'a ulaşmayı dilemeyenler fırkalara ayrılmışlar. Her biri kendi elindekiyle ferahlanıyor ama şirktiler. Sadece bir fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası, onlar hem takva sahibi oluyor hem de şirkten kurtuluyor. Daha pek çok konu var. Allah'a davetin insanları onlardan kurtardığı, dalalette kalıyor Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Şeytanın kulu olarak kalıyor Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi küfürde kalıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsranda. Sevgili kardeşlerim, Allah'a

insanları Allah'a davet edeceksiniz. Sizi davet ettikleri için siz Allah'ın yoluna girdiniz, bize tabi oldunuz. Bu muhtevada ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz evvel emirde. Sonra adım adım fizik vücutlarınız, nefsleriniz, iradeniz Allah'a teslim edilecektir. Öyleyse Allah'a davet bir insanın hayatında son derece önemli bir müessese sevgili kardeşlerim. Allah için olmak hepinizi Allah yolunda teçhiz edecek olan bir hedeftir. Ve hepiniz bütün insanları Allah'a davetle mükellefsiniz. Öyleyse başka insanların cehennemden kurtulmalarının temelinde sizin davetiniz yer alacaktır. O davet sebebiyle insanlar Allah'ın yolunda lazım gelen hedeflere yürüyecekler ve ruhlarını ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırmak imkanının sahibi olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'ın zatına ulaştırarak sonsuz mutluluklara sahip kılmasını Yüce Rabbimizden dileriz ve sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, doğa ve açık hava unsurlarına değil, Allah-u Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah-u Teala Kur'an'da

insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşullarının, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eş değeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça iki cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim, geçici zevkleri oluşturabilir insanda ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun 3 tane şartından bir tanesi daimi olması, ikincisi sulh ve sükunu sahip olmamız, üçüncüsü üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiyeyle daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

0: Fatiha, mع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın güvenini kazanmak. Kimdir Allah'ın güvenini kazanlar? Allah'ın inşallah memur ve mezun kıldığı herkes. Birinci sual, bir insan Allah'ın güvenini nasıl kazanabilir? Allah'ın gönlünü kazanmak için Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak ve en sonunda irade teslimiyle Allah'ın ayrı olmak söz konusudur. Allah'ın bize olan güveninin simgesi, işareti hepimizin kalbinde yaşar. Biz ona ne kadar güveniyorsak, o da bize o kadar güvenir. Güven duymak her şeyden evvel Allah-u Teala ile bir ilişkinin kurulmasıyla başlar. Siz güveni duydukça Allah'ın bize olan yardımları o güvene paralel olarak gelişir. Allah-u Teala bize söz veriyor ve mutlaka sözünü tutar. O gerçekleştirince ona daha çok güven duyarız. Bu güven duygusu giderek artar ve bizi emin olma noktasına ulaştırır. Allah'ın her söylediğini mutlaka gerçekleştireceğine emin olan bir hüviyete ulaşırız. İşte Yunus Emre, o ne derse biz yaparız, biz ne dersek o dost tutar. Mesela Allah Teala Âl-i İmrân 160'ta diyor ki, Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur. Ama size yardımı keserse ondan başka kim size yardım edebilir? Öyleyse görüyoruz ki evvel emirde en üst noktada mutlaka Allah'a güven. Mutlak olarak sözünü tutan sadece Allah'tır. Onun dışındakilerin hiç kimsenin Allah'ın yardım olmadan sözünü mutlak yerine getirmesi imkansız. Ancak Allah'ın yardımıyla bunu gerçekleştirebilirim. İşte Allah Teala Zümer 54'te ve enibu ila rabbikum ve esim lehu. Allah'a yönelin ve ona teslim olun. Sonra yardım olmazsınız. Demek ki Allah'ın emirlerine itaat mutlaka Allah'ın yardımıyladır. Allah-u Teala yardım etmezse hiçbirimizin onu yerine getirmesi imkansız. İki, insanlar Allah ile bir güven ilişkisi kurmadan ulaşmak istedikleri hedeflere ulaşabilirler mi? Yok. Nisa 80'de Allah-u Teala men yutur Resul'e fakat Allah. Resul'e itaat Allah'a itaattir. Ve Nisa 64'te insanın güvenmesi lazım gelen temel kendisi değildir. Çünkü insan sadece bir kuldur. Güven duyulması lazım gelen makam Allah'tır. güven duyulması lazım gelen makam irşat makamıdır. Çünkü irşat makamı da %100 Allah'a teslim olmuştur. İşte Yunus Emre irşat makamındaydı. O ne derse ben yaparım. Ama ben ne dersem oldu tutar. Öyleyse güven duyulması gereken makam Allah'tır. İrşat makamıdır. Allah Teala'nın yolculuğu muhafaza altında gerçekten bir yolculuktur. Bu yolculuğu tahakkuk ettiren, muhafaza eden Allah Teala'nın yakın dostlarıdır. Onlar müşriklerdir. Bir insan eğer koruma altında değilse bu yolda sapıtması her zaman mümkündür. Devrin imamı Allah'ın sizin için tayin ettiği vekildir. Bizlerin vekilidir. Çünkü Allah Teala bizi ona emanet etmiş. Allah Teala'nın bizim için tayin ettiği vekil nitekim Enbiya 73 ve Secde 24'te bunu görüyoruz. Ve ceannâhu meymeten yehdûne bi emrina. Onları emrimizle hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Allah'a tayin ediyor. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Öyleyse devrin imamını bizim için vekil olarak tayin eden Allah'tır. Üçüncüsü, Allah'ın güvenini en üst boyutta kazanabilmek için ne yapmalıyız? Âl-i'mrân 160'da ifade ettiğim gibi, eğer Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur. Barbaros Hayrettin Paşa Prevze Deniz Zaferi'nde karşı taraf donanması Barbaros Hayrettin Paşa donanmasının 3 katı kadar. Ama Barbaros Hayrettin Paşa Allah'a olan güveniyle "Ya Rabbim ben senin içinim. Ben senin için değilsem şu anda emaneti teslim etmeye hazırım. Senin içinsem o zaman bana yardım et. Beni muzaffer kıl." Allah Teala da geminin bordalarına Allah dilediği yerden rüzgar estirir. Yani bir nevi Allah dilediği yerden yardımı gönderir. Ve ilk etapta Osmanlı donanması çok zayiat verir ama daha sonra ikindi vakti Allah'ın yardımı devreye girdiği zaman Andrea Doria'nın donanması bozguna uğruyor ve savaşı kazanan Barbaros Hayrettin Paşa. Neden? Allah'a olan güvenliğiyle. Allah'a güvenliyorsa kişinin Allah'a teslim olma süreci içerisinde giderek gelişir. Bizim Allah'a karşı duyduğumuz güvenle Allah'ın bize karşı duyduğu güven paralel bir şeyi takip eder. Biz Allah'a daha çok güvendikçe Allah da bize daha çok ihsanda bulunur. Tevekkülün boyutlarını yücelten, hedefe ulaştıran şey kişinin zikridir. Bu faaliyeti yüceltikçe daimi zikre doğru yaklaştıkça kişinin Allah'a olan tevekkülü de artacaktır elbette. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah'a güvenenlerin başında hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenleri görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Her an Allah'ın yolunda yaşamak. Allah'ı her an, hayatın her anında hissetmek.
3: Allah'la beraber olmak, kulluk edebilmek, yaşayabilmek, anlayabilmek. Dinimizin vecibeleri.
4: Dua, ibadet. Bizi sıfırdan, yoktan var edenimiz o. Bizim içimizde her zaman ona ulaşmak var. Hem bu dünyada var, hem de tabii en güzel öbür dünyada ona ulaşmak var.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Takvamız ulaşır, başka bir şeyimiz ulaşmaz.
2: Allah'a yaptıklarımız ulaşır. Allah'ın yolunda ilerleyebilmemiz için yapmamız gerekenleri belirtmiş zaten. Bence her Müslüman en iyi şekilde bunu yapmalı. Yalvarmalı, yakalmalı, ondan af dilemeli ve en sonunda mutluluğa, saadete ulaşmak.
4: Ruhumuz ulaşır, ona yapmış olduğumuz ibadetlerimiz ulaşır. Başka bir şey ulaşamaz.
1: Yunus Emre Hazretleri, evliyalık bir dilektir, dileyene düğün dernektir diye buyuruyor. Sizce Yunus Emre'nin dediği gibi bir dilekle evliya olunabilir mi?
3: Allah nasip ederse neden olmasın?
4: O tabii ki çok zor. Onun için çok uğraşmak lazım.
1: Allah-u Teala'nın bütün dostları, bütün ermiş evliyaları hepsi yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ruhlarını ulaştırıp Allah'ın dostu olmuşlar. Onların yaptığı gibi o mübarek duayı birlikte yapalım, ister misiniz?
3: İsteriz. Ey Yüce Allah'ım,
2: seni çok seviyorum.
4: Bu dünya hayatındayken
2: ben de Mevlana Hazretleri,
3: Şems Hazretleri gibi
4: sana ulaşmak istiyorum.
3: Ben de senin ermiş evliyalarına olmak istiyorum.
2: Beni de sevdiklerinin arasına al.
4: Amin.
0: Bir misafirimiz, bizim içimizde her zaman Allah'a ulaşmak var. Hem bu dünyada var, hem de en güzeli öbür dünyada. Ona ulaşmak var. Bir insanın Allah'a bu dünyada ulaşmasıyla ölümden sonra ulaşması arasında fark var mıdır? Elbette. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması herkes için geçerli. Secde 11'de kul يَتَوَفَكُمْ مَلِكُ الْمَوْتُ الَّذ۪ينَ مُكُولَ بِيكُمْ سُمَّا اِلَى يَنْتِرْجَهُونَ Size vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ölümle ruhumuzun Allah'a ulaşmasında vekil olan ölüm melekleridir. Hayattayken ruhumuzun Allah'a ulaşmasında vekil olan devrin imamıdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 19 tane fiille 73 ayet-i kerimede hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasından bahsediyor ve herkese bu emrin yerine getirmesi istikametinde 12 kere de üzerimize farz kılıyor. Herkes ölümden sonra ruhun Allah'a zaten ulaşacaktır. Ama önemli olan hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Yani ölmeden evvel ölmektir. Allah Teala'nın Bakara 132'de, Alman 102'de söylediği şu: "Ve vasa biha İbrahim ve beniye ve Yakub ve ya bunneye en Allah sefalakum dine ve la temutune ile vantı Müslüman." İbrahim Aleyhisselam onu Allah'a teslim olmayı kendi oğullarına vasiyet etti. Yakup Aleyhisselam, ey oğullarım, Allah bu dini sizin için seçti. Siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin. Herkes için farz olan teslim dini ve ölmeden evvel teslim olmak. Ölmeden evvel teslim, sadece ruhumuz, daha sonra fizik vücudumuz, daha sonra nefsimiz vesaire. Allah'ın bize verdikleri sırasıyla teslim etmek. Siz teslim olmadan ölmeyin diyor. Teslim olmadan ölenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar cehenneme odun olacaklar. Herkes ölümden sonra ruhu Allah'a ulaşacak ama önemli olan hayattayken. Bir insanın ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması o kişiyi Allah'ın indinde kıymetli bir noktaya getirir. Velayet makamının sahibi yapar. Bunun adı hidayete ermektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi ne yaparsa yapsın, hangi ibadetleri kaç yıl yaparsa yapsın, Allah'ın cennetine girmesi imkansız. Hadislerde öyle insanlar vardır ki cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Öyle insanlar vardır ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. İşte cehennemlik amel işlemesine rağmen cennete gidenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Cennetlik amel işlemesine rağmen cehenneme gidenler, onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, cennetlik amel işlese de ameller boşa gidiyor. Cehennemlik amel işlemesine rağmen ulaşmayı dileyenler, onların da günahlarını Allah'a örtüyor. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Her devirde Allah'ın güvenini en üst boyutta kazananlar Allah'ın Resulleri, mürşitleridir. Ve Allah-u Teala o mürşitlere itaat etmemizi, onlara tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
5: Allah'la aramızdaki ibadetin bir köprüsü diyelim. Her insanın bir mürşidi olması iyidir.
3: Allah'a en iyi kul olabilen kişi benim gözümde.
2: Bence yolundan gidilmesi gereken insan, örnek alınması, takdir edilmesi gereken insanı temsil ediyor.
4: Cenab-ı Allah kendi kelamını Kur'an-ı Kerim'de bize bildirmiş. İnsan bence Kur'an-ı Kerim'e bağlı olsun, hayatını ona göre sürdürsün. Kur'an-ı Kerim'i pas geçip de bir tane adamın arkasına takılıp da vay ben, o yanlış bir şey.
1: Sizce bu zamanda mürşit var mıdır? Varsa kendi mürşidimizi nasıl bulabiliriz?
2: Bence aramak lazım. Mürşit tabii ki vardır. Çünkü Peygamber Efendimiz bunu belirtmiştir. Dönemin, her dönemin bir mürşidi, bir ilim alimi olacaktır şeklinde beyanları vardır.
3: Yani muhakkak vardır. Allah'ın dostları, mürşidi, her şeyi vardır ama tabii bu herkese nasip olmayabilir. Kimse onu aramak lazım, dilemek lazım. O türlü bulabiliriz sadece.
4: Bugün ben bir şeye ihtiyacım olmuş olsa bir mürşidin sözüne değil de Kur'an-ı Kerim'i açarım. Peygamber Efendimiz'in yaşadıklarına bakarım. Ha derim ki bu böyle olmuş.
1: Mürşide tabi olan insanın davranış biçimlerinde diğer insanlara göre bir fark var mıdır?
5: Bence olmalıdır.
2: Tabii ki vardır.
4: Mürşit ziyadesinden öyle demeyelim. Birinin size tavsiye niteliğinde değil de hükümlülük niteliğinde şöyle de olsun, böyle olsun, bunu da yap, bunu yap demesi çok doğru bir şey değil bence.
0: Bir misafirin mürşit konusunda Kur'an-ı Kerim'i pas geçip bir adamın arkasından gitmek yanlış bir şey dedi. Bir mürşide tabi olmak Kur'an-ı Kerim'i kenara bırakmak anlamına mı geliyor? Tam tersi. Mürşitlerin hepsinin görevine baktığımız zaman onlar Kur'an'ın bütününe tabidirler. İşte mürşitlerin hası Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Bakara 151'de Allah'ın kendisine yüklediği görev, o size ayetleri tilavet ediyor, o sizin nefsinizi tezkiye ediyor, o size kitabı öğretiyor, o size hikmeti öğretiyor. Yani insanla Allah arasındaki ilişkide neleri yapmamız gerektiğine dair ilim bazındaki her şeyi mürşit bize veriyor. Ayet-i Kerime gayet açık. Diyelim ki Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz o bir nebi. Nebi gelmeyecek. Evet, mürşidin devrin imamı olması halinde görevlerine baktığımız zaman 5 görev. Ayetlerin tilaveti, nefs tezkiyesi, kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi ve hikmetin ötesini öğretilmesi. Müridin hedeflerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhun Allah'a teslimi, fizikulün Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, iraden Allah'a teslimi. Müridin vazifelerine baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, hakkı tavsiye etmek, sabrı tavsiye etmek ve maruf ve emret-i münkerden nehyetmek. Sebepler: zikir, zikre başlama 18 saat zikir, 24 saat zikir ve tesbih. Mutluluk sonuçları: 1. cennet, 2. 3. cennet, 4. cennet, 5. 6. cennet ve 7. cennet sonuçları oluyor. Günümüzde dini yaşadığını ve öğrettiğini zanneden insanların kaynak olarak Kur'an-ı Kerim'i ikinci plana iterek zanlarınca sünneti temel aldıklarını görmekteyiz. Fakat Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah-u Teala Bakara 151'de Resullere verdiği görevleri açıklıyor. Allah-u Teala Resul dediği zaman bu kavram yalnız peygamberleri değil aynı zamanda mürşitleri de ihata ediyor. O Resul onlara Kur'an-ı Kerim'i okuyor, tilavet ediyor, onların nefslerini tezkiye ediyor, onlara Kur'an'ın lafzını öğretiyor, sonra ruhunu öğretiyor, hikmetin ötesini öğretiyor. Yani bir mürşidin yaptığı şey öğretmek ve yaşatmaktır. Bugün biz de aynı görevi yapıyoruz diyor Muhterem Efendimiz. Hazreti Ali, Kur'an söz kündür, onu insanlar konuşturur, alimler her devirde peygamberlerin varisleridir. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Hocam. Sizi çok seviyorum inşallah kendinizden. İzniniz olursa bir sualim olacak inşallah. Sadakat ve doğruluk Allah'a güvenilir kazanmada nasıl bir rol oynar inşallah? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi
0: Aleyküm. Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. Hem Tövbe 119'da Ya eyyühellezine aminu takullaha ve kunu ma'as sadikin, sadıklarla beraber olun. Bu sadıkların kimler olduğuna baktığımız zaman da Müminin Suresi 108. ayet-i kerimesi, onlar emanetlerine vaatlerine riayet edenler, yani ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim edenlerdir. Nisa 69'da ise onlarla beraber olmamızı Allah-u Teala buyuruyor. Sıdk hem sadakati içeriyor hem de doğruyu tasdik etmek anlamına gelir. Yani sadıklar Allah'ın söylediklerini doğrulayanlar, tasdik edenlerdir. Sadaka vermek de aynı mevzenin bir parçasını oluşturur. Hazreti Bekir en büyük temsilcisiydi. En üstteki sadakan. Kişisel ahlak toplumsal ahlakın sadece bir parçasıdır. Toplum bu ahlakın dejenerasyona paralel bir seviye gösterir. Eğer insanlar sözlerine sadık değillerse, sözlerine sadık olanlar da sözlerine sadık olmamak eğilimini adım adım oluşturacaklardır. Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür, iyilik de cennete götürür. Kişi doğruyu söyleye söyleye Allah katında sadıklardan olur. Yalan kişiyi kötüye götürür, kötü cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında yalancılardan olur. Yalancılar cehenneme, sadıkları ise cennete gidecek olanlardır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala, Allah'a en çok güvenen ve dolayısıyla Allah'a en çok güvendiği kişi olabilmemiz için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emrediyor. Size zikir yapmanın faydası nedir?
3: Her türlü faydası vardır. Kalbimiz rahatlar, huzura ereriz.
2: Bunu her an, her zaman, her yerde hissetmek demektir. Zikir yapmayı kesinlikle bırakmamamız gerekir.
4: Namaz kılıyorsun, Cenab-ı Allah'ın önünde komünikasyon, bir iletişimdesin. Zikirde de böyledir yani. İletişimimizin sürekli olması her zaman Cenab-ı Allah'ın koruması altında olmamız anlamını taşıyor.
5: Tabii ki Allah'a en iyi şekilde yakın olmak zikir çekmektir.
1: Size zikir yapan kişi her konuda Allah'ın yardımını alır mı?
3: Muhakkak ki alır. Yani Allah dilemese zikir de edemez zaten kişi.
2: Bence alır. Çünkü Allah kendini zikredenleri hiçbir zaman yarı yolda bırakmaz.
4: Cenab-ı Allah zaten bana gelin ben size çok vereyim diyor ki, bak bugün oruç tutuyoruz, yemek yemiyoruz değil mi? Hani siz bana bir gelin onu vereyim. İşte odur yani, zikir yapan adam da bunu diyor. Şunu da diyor mudur ki, ya bana şuradan bir apartman dairesi ver buradan demiyordur. Yani onların zikri üst seviyede olan insanların %99'u hep diyordur ki, Rabbim bana sana yakın, peygamber efendime komşu, karşı taraftaki yerde yer nasip ediyor. Yani bu tarafa demiyordur onlar.
5: Kalbinin temizliğine bakar, ne kadar gerçekçi, ne kadar samimi.
1: Devamlı Allah'ı zikreden bir insan başına hangi kötü olay gelirse gelsin mutlu olur mu?
2: Mutlu olur, umutsuzluğa kapılmaz diye düşünüyorum.
4: Allah'tan geldiğine inanır.
3: O imana sahipse olması gerekiyor. Çünkü Allah dilediği her şeye kadirdir.
0: Bir misafirimiz Allah dilemezse kişiyi zikredemez dedi. Bizim Allah'ı zikretmemiz Allah'ın dilemesine mi bağlıdır? Evvela her zaman izni öncesinde Allah veriyor. Allah-u Teala görevlerin yapılmasında kişisel iradeyi ön planda tutar. Kişi bilerek isteyerek görevini yapar ve yapmaz veya yapmaz. Biz Allah'ı zikrettiğimiz zaman Allah devamlı bizimle meşgul olur. Bu meşguliyeti boyunca Allah'ın en sevgililerinden biri olarak hayatı yaşarız. Allah bizim bir aynamızdır. Ama biz Allah'ın adını Allah Allah diye şeklinde zikrediyorsak, Allah da bizi hatırlar, zikreder. Bize en güzel hediyeleri sunmanın hazırlıklarını yapar ve zikrimiz arttıkça mükafatlarını birer birer bize verecektir Allah'ın izniyle. Allah Teala'nın dizaynı bu şekilde. Bakara 152'de feskurûni yeskurkum veşkurûni velâ tekfurûn. Zikredin, ben de sizi zikredeyim. Şükredin, sakın küfredenlerden olmayın. Kimdir küfredenler? İblisin telkinlerine uyarak Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Nitekim Araf 16-17'de senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. İşte kimdir küfredenler? Küfredenler şükretmeyenlerdir. Zikretmeyenlerdir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatü Cappar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. İnsanların güvenini kazanan birisi Allah'ın da güvenini kazanmış olur mu?
0: Güven meselesi çok önemli bir konu. Allah etrafımızdaki insanlara güven duymamızı ister. Nitekim güven duyabileceğimiz insanlarla dostluk kurmamız söz konusu olur. Ama yanlış davranış biçimleri sergileyen bir kişiyle de dost olup ona adım adım güzellikleri üretebiliriz. Kurtuluşa ulaşmasına vasıta olmamız sebebiyle Allah'ın da güvenini kazanabiliriz. Bir de Allah'ın hakikaten de habersiz olan ve sahip oldukları öğreticilik sıfatlarıyla insanlara güven veren insanlar var ki bu insanların söylediklerinin Kur'an-ı Kerim'in %100 ters düşmesine rağmen asırlar boyunca insanlar tarafından doğru olarak kabul edilmiş. Allah'a teslimin ne olduğundan habersiz olan insanların Allah'a olan güvenle ne alakası var ki diyebiliriz. Evet, gerçekten de bu insanların Allah'ın gerçeklerinden habersiz olduklarını net olarak anlarız. Ne kendi zirahat ne aleme huzur veriyor. Devamlı bir kavga içerisinde, bir şüphe içerisinde, bir güvensizlik içerisinde. Allah-u Teala'nın emri öncelikle Allah'a aynı seviyede güvenmemiz. Allah-u Teala Alimler 139'da Allah'a inanıyorsanız Allah'a güvenin. Allah'a güveniyorsanız bil ki sizden La teynu la tesenu entim alem neyküntü müminün. Gevşen bir mahzun olmayı eğer müminseniz üstün olan sizsiniz. Kimdir mümin? Allah'a güvenen, irşat makamına güvenen kişi. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı. Bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a-selava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde İslam'dan kopan faktörlerden amülü salihatı sizlere anlatmak istiyoruz inşallah. Amülü salihat. Islah edici amel. Neyi ıslah edici amel? Nefsi ıslah edici amel. Öyleyse iki ayrı görüş oluşmuş bir ara. Bütün derecat kazandıran ameller amelü salihattır diye bir ifade kullanılmış. Ama değildir sevgili kardeşlerim. Her derecat kazandıran olay amülü salihat değildir. Bir defa biz hangi açıdan derecat kazanırız ona bakalım. Biz hiçbir şey yapmadık ama birisi bize bir kötülük yaptı. O kötülük yapan kişi derecat kaybeder. Ama biz onun kaybettiği derecatı kazanırız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada biz bir amel-i salihat yapmadık ama derecat kazandık. Birisine bir iyilik yaptık, derecat kazandık. Namaz kıldık, derecat kazandık. Oruç tuttuk, derecat kazandık. Bunların hiçbirisi nefsi ıslah edici amel değildir. Nefsi ıslah edici amel zikirdir. Sadece zikrullah nefsi ıslah eder. Öyleyse amelü salihatın muhtevasına giren hedefe dikkatle bakmalıyız. Hedef nefsi ıslah etmektir. Nefsin kalbine Allah'ın rahmetini ve fazlını yerleştirmektir. Bu yerleşen rahmet nurları %2'den öteye geçemez. Ama fazıllar nefsimizin kalbinde %98'e kadar yükselebilir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların nefsi baştan aşağı afetlerle doludur. Nefsin bütün boyutlarıyla afetlerle dolu olması hali. Herkes böyle doğar. Nefsi %100 afetlerle dolu, ruhu, nefsin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhun kalbi %100 nurlarla dolu. Ruh, tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Yani daimi zikirde olan bir insan nereye ulaşmışsa, ruh o hüviyetin gerçek sahibidir. Allah-u Teala'nın ruhudur. Hepimize bir emanet olarak verilmiştir. Mutlaka Allah'a dönmesi gerekir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepimizin hedefi nefsimizi ruh hüviyetine ulaştırmak, yani nefsimizin kalbini %100 afetlerle doluyken %100 fazıllarla ve rahmet nurlarıyla doldurmak.
Bir defa daha tekrar edelim. Rahmet nurları nefsimizin kalbine sadece %2 kadar girebilir. Ama fazıllar nefsimizin kalbinin %98'ini tamamlayacaktır. Öyleyse bu muhtevada sevgili kardeşlerim, nefse bir defa daha bakalım. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, nefret, düşmanlık, hepsi nefsimizin afetleridir. Ruhumuzsa %100 hasletlerle donatılmıştır. Nefsimizin kalbinde öfke mi var? Ruhumuzun kalbinde sükunet var. Nefsimizin kalbinde isyan mı var? Ruhumuzun kalbinde itaat var. Nefsimizin kalbinde düşmanlık mı var? Ruhumuzun kalbinde dostluk var. Nefret var nefsimizde, sevgi var ruhumuzda. Öyleyse bütün güzellikler ruhumuzun kalbinde toplanmış ve her kararımızda iki varlık mutlaka bir kavgaya girerler. Davranış biçimimizin ortaya çıkmasında nefsimizin afetleriyle ruhumuzun hasletleri çatışır. Ruhumuz daima olaylar karşısında Allah'ın emrettiği tarzda davranmamızı ister ve bunu talep eder. Karar verecek olan aklımızdır. Nefsimiz ise hep başkalarına zarar verecek, aslında bize zarar verecek davranışları talep eder. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememizi ister. Nefsimiz afetleri dolayısıyla Allah'ın emrettiklerini de gene afetler sebebiyle yapmak istemez. Ruhumuz ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemizi ister. Yasak ettiği fiilleri ise işlememizi asla istemez. Öyleyse burada bir olay var sevgili kardeşlerim. Allah için olmak, nefsimizin kalbini afetlerden kurtarmakla mümkündür. Bunun ise nefs tezkiyesinden başka bir yolu yoktur. İşte nefsimizi tezkiye edecek, afetlerden kurtaracak olan tek bir faktör var. O zikirdir. Amel-i salihat zikirle mümkündür. Allah Teala ellezine aminu ve amel-i salihat diyor. Onlar ki amel olmuşlardır ve nefsi ıslah edici amel işlemektedirler. Lehumül büşra fil hayatet dünya fil ahirete. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o zaman düşünelim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Evet, bütün insanların nefslerinin kalbi afetlerle doludur. Ve Allah Teala diyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik. Bütün nefsler muhtevalarında %100 afetlerle vücuda getirilir Allah Teala tarafından. Ama hedefleri ahsen olmaktır. Ruhun hüviyetine girmektir. Ruhun hüviyeti neydi? %100 hasletlerle donanmak. Ruh, Allah'ın bütün emrettiklerini yapmamızı emreder. Allah'ın bütün yasaklarını asla işlemememizi emreder. Öyleyse işte hasletler bunun habercisidirler. Nefsimizin kalbi ise %100 afetlerle doludur. Ama Allah Teala onu ahsene döndürmemizi istiyor.
nefsimizi de ahsen kılmak istiyor. Ne zaman ahsen oluruz? Ne zaman nefsimizin kalbindeki bütün afetleri yok edersek. Öyleyse ahsen olmanın başlangıcı Allah-u Teala fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlere muhsinler deniyor, diyor. Muhsin olan kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerden kurtulmuş mudur? Hayır, kurtulmamıştır. %81 kurtulduğu noktadan itibaren o kişi nefsinin kalbindeki fazıllar, %2 rahmet ve fazıl toplamı %80'i aştığı zaman, mesela %81'e ulaştığı zaman o kişi muhsin olur. Muhsin, ahsen olan demektir. Bu ahsen olmanın birinci kademesidir. Fizik vücudun teslimi. Sonra nefsimizin tesliminde ahsen olma oranı nefsimizin kalbindeki nurların oranı %100'e ulaşır. Ve bu kademede nefsimizin kalbine Allah'ın nurları tamamen girmiştir. Nefsimizin kalbini %100 nurla doldurmuştur. Ama kazandığımız o güzelliklerden nefsimizin kalbine giren fazıllar bizi faziletli insan haline getirir. İşte nefsimizin kalbindeki aklanma fazilet derecemizi ifade eder. Ne zaman bir insan nefsinin kalbine %98 fazılla, %2 de rahmetle, ki bu başlangıçta giren, nefsimizin kalbine giren bir işarettir, bir remzdir sadece. Allah'ın rahim esmasıyla üzerimizde tecelli etmeye başladığını ispatsa dediğinde, nefsimizin kalbine ilk gönderdiği nur %2 rahmettir. Mürşidimize ulaşmadan evvel gönderilir. Bu nefsimizin kalbinde tezkiyenin başlaması demektir. Amel-i salihat, nefs tezkiyesini ve tasfiyesini mümkün kılan davranış biçimlerinin hepsidir. Ama pek fazla bir şey yok. Nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının girmesi için yapmamız lazım gelen bir tek şey vardır. Allah'ı zikretmek. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, acaba zikir yaparsak, yani bu amelü salihat denilen şeyi işlersek ne kazanırız? Evvela amelü salihatı vücuda getiren zikir mevzuna dikkatle bakalım. Zikretmek, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. Allah-u Teala zikri farz kılmış mıdır? Kılmıştır. Diyor ki, Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı bu dizayndır sevgili kardeşlerim. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaşmamız. Ulaşmaksa amel-i salihattan başka bir yolda elde edilmez. Nefsimizin kalbindeki afetler azaldıkça veya buraya yakışır bir ifadeyle nefsimizin kalbindeki fazıllar çoğaldıkça amel-i salihat adım adım bizi evvela ruhumuzun teslimine götürür, sonra da nefsimizin teslimine götürür.
evvela fizik vücudumuzun teslimine götürür. Ruhumuzun teslimi 22. basamakta gerçekleşir. Fizik vücudumuzun teslimi 25. basamakta gerçekleşir. Nefsimizin teslimi 26. basamakta gerçekleşir. 28. basamağın 5. kademesinde de irademizin Allah'a teslimi gerçekleşir. İrademizi Allah'a teslim edinceye kadar hep zikir yaparız. Allah'ın ismini kendi irademizle Allah, Allah, Allah diye devamlı tekrar ederiz. Ama irademizi Allah'a teslim aldığı zaman artık kendi irademize zikir yapmamız söz konusu olmayacağı için bu zikir başka bir hüviyete kavuşur. O noktadaki olay artık bir zikir değildir, tesbihtir. Kendi irademizin dışında bir olayı vücuda getirdiğimiz için. Allah ilahi iradesiyle devamlı bize emirler verir, ilahi irade emreder. Cüz'i irade, kişisel irade sadece buna itaat eder. Bir insan irşat makamına ulaştığı zaman nefsinin kalbinde %100 nurlar biriktikten sonra kalbi 19 mertebe müzeyyen olunca irşat makamına

Evet, farz. Her gün, günün yarısından daha fazla zikreden bir insan zahit olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zühd makamı Allah-u Teala'nın bütün insanlara ulaşmalarını mutlaka emrettiği bir makamdır. Herkesin mutlaka günün yarısından daha çok zikretmesini Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Diyor ki Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde, ya eyyühellezine aminus çurullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Öyleyse günün yarısından daha çok zikir de üzerimize farz. Yani amilus salatın giderek daha üst boyutlarda gerçekleşmesini Allah-u Teala'nın üzerimize farz kıldığını görüyoruz. Günün yarısından daha fazla zikir de üzerimize farz. Çok zikredin, yani her gün zikrettiğimiz zaman parçası, zikretmediğimiz zaman parçasından daha ötede olmak söz konusu. Bunu emrediyor Allah-u Teala. Bununla kalmış mı? Hayır, kalmamış. Zikri daimi de, daimi zikri de farz kılmış üzerimize. Lisan suresinin 103. ayet-i kerimesi Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Feskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim demek, ayaktayken, otururken ve yanüstü yatarken. Ve Allah-u Teala diyor ki, ayaktayken de, otururken de, ayaktayken de öyleyse Allah'ı daima zikredin. Bir insan üç halde bulunur. Ya oturuyordur, ya ayaktadır, ya da yatıyordur. Üç halin üçünde de zikir farzdır. Niçin yanüstü diyor Allah-u Teala? Yanüstü demesinden murat, yatağımızı, kıbleyi sağa alacak şekilde dizayn edeceğiz ve böyle bir dizaynda yapmamız lazım gelen sağ tarafımıza dönerek, yani kıbleye dönerek uyumak. Ön cephemiz kıbleye gelecek, kıble sağ tarafımızdaysa. Sonra yastık üzerinde yattığımız zaman kulağımızı biraz sağa sola oynatacağız. Ve kulağımızda kalbimizin atışlarını hissedeceğiz. Hissettiğimiz noktada duracağız. Kalbimizin her çift atışında Allah kelimesini tekrar etmeye başlayacağız. İşte amilü salihatin en üst noktası olan zikir açısından daimi zikir bu standartlarda gerçekleşir. Yatarken uyumadan evvel bakarız kalbimizin her çift atışında Allah kelimesini dilimizi de kımıldatmadan tekrar etmeye başlamışızdır. İçimizdeki sesle kalbimizdeki sese paralel olarak, kalbimizin atışlarına paralel olarak kalbimizdeki sesle, içimizdeki sesle Allah kelimesini dilimizi de kımıldatmadan tekrar etmeyi öğreneceğiz. Bir gün, günlerden bir gün bakacağız ki uyumaya başlarken zikirle uyumuştuk. Ama uyandığımız zaman da içimizdeki sesle birlikte kalbimizin atışları devam ediyor. İşte bu daimi zikre ulaştığımızı gösterir. Başlangıçta sık sık inkitağa uğrar, kesilir. Onun için hemen bir defa uyumadan evvel zikirle uyudunuz, uyandığınız zaman zikirle uyandığınızı daimi zikir zannetmeyin. Daha çok uğraşmanız gerekir. Birçok defa onun teklediğini göreceksiniz, devam etmediğini göreceksiniz. Ama neticede sevgili kardeşlerim, bir gün kesintisiz bir şekilde Allah-u Teala'yı zikretmeye başladığınızı göreceksiniz.

İşte bu daimi zikirdir ve üzerimize farzdır. Allah Teala Nisa 103'te öyleyse diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Zikir, amel-i salatı vücuda getiren bu faktör diğer bütün ibadetlerden üstündür. Bu sebeple amel-i salatı vücuda getirdiği için bütün ibadetlerden üstündür. Çünkü amel-i salat, nefsi ıslah edici ameller, bir insanın bütün kademelerden geçmesini garanti altına alır. O kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşır. Ulu'l-Elbab makamının sahibi olur. Daha sonra muhlis olur. Daha sonra salih olur. Ve iradesini de Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınır. Bu cihetten konumuza baktığımız zaman bir muhteşem olguyu mutlaka görürüz sevgili kardeşlerim. Her geçen gün daha mutlu, daha mutlu bir insan olmanın yegane yolu zikri arttırmaktır. Başka hiçbir şey sizi daha mutlu, daha mutlu hale getiremez. Zikrin dışındaki bütün ibadetleri yapsanız, nefs tezkiyesini yani amel-i salatı gerçekleştiremezsiniz. Birçok insan salih ameller deyince namaz kılmak da bir salih ameldir. Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir salih ameldir derler. Onlar Allah Teala'nın emrettiği farzlardır. Mutlaka yerine getirilmelidir. Ama nefsi ıslah edici hüviyetleri yoktur. Nefsin ıslahı bir tek olayla mümkündür. Allah'ı zikretmek, zikrullah ve bu ibadet bütün ibadetlerden üstündür. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki utlu uhiye ileyke minel kitabi. Sana kitaptan vahyedileni oku, onlara tilavet et, anlat. Ve okumu salat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşayı vel münkeri. Muhakkak ki salat, namaz, münkerden ve fuhuştan men eder. Ve ale zikrullahi ekber. Ama Allah'ı zikretmek en güzelidir. Allah'ı zikretmek en büyüğüdür. Namaz kılmaktan da daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür. En büyüğü zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye emretmektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Amel-i salat nefsinizin kalbine Allah-u Teala'nın devamlı Allah'ın nurlarını doldurmasını temin eden işlevin adıdır. Tekrar edelim ki, zikirden başka hiçbir müessese bunu sağlayamaz. Neden sağlayamaz? Çünkü zikrin dışında hiçbir müessese nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını taşımaz. Peki, nasıl gerçekleştiriyor Allah-u Teala bunu? Kısaca bakalım olaylara. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka, başka insanları da Allah'ın yolundan ayıranlar hariç, diğerlerini Allah-u Teala seçer. Seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar üçüncü basamağa ulaşırlar. Ve dördüncü basamak derhal oluşur arkasından. Çünkü kim üçüncü basamağa ulaşmışsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah mutlaka onları da rahim esmasıyla tecelli eder. Ve bu tecelli, Allah-u Teala'nın bu tecellisi, kör, sağır ve dilsiz olan o güne kadar, Allah'ın mürşitlerine karşı kör, sağır ve dilsiz olan kişiyi,
o mürşidin gören, mürşit olarak gören, onun söylediklerini irşat makamının söylediği olarak değerlendiren, dinleyen ve akıl eden, idrak eden bir insan çıkar karşımıza. Ne olmuştur? Allah Teala onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi kaldırmıştır. Görme hassasındaki vakrayı, görme hassasındaki engeli almıştır. Görme hassası basar. Basar hassasının üzerindeki gışavet adlı perdeyi almıştır. Sonra kişinin kalbinin mührünü açmıştır. Kişinin kalbinin mührünü açmıştır. Kişinin kalbine ihbat koymuştur. Kulaklarındaki vakrayı almıştır. İşitme hassasının mührünü açmıştır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için gören, işiten, bilen birisi olmuştur. Sonra kişi bu noktadan itibaren Allah onun kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor ve o kişinin göğsünü yararak kalbine bir nur yolu açıyor. Burası 10. basamak. 11. basamakta o kişi zikir yapmaya başlıyor. Bu zikri sebebiyle Allah Teala onun kalbine %2 rahmet nuru indiriyor. O kişinin Allah Teala tarafından Rahim esmasıyla korunduğuna, Rahim esmasının o kişinin üzerinde tecelli ettiğine dair bir işaret bu sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizaynla kişi nefs tezkiyesi için zikre başlar. Bu zikir sebebiyle kalbine %2 rahmet girer. %2'ye ulaştığı zaman rahmet, kişi 12. basamaktadır. Allah-u Teala'dan mürşidini talep etmek hakkına sahiptir. Ve talep eder. Allah-u Teala onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onun kalbine mürşid sevgisini veren Allah'tır. Ve bu sevgi mutlaka o kişiyi mürşidine ulaştırır. Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. O kişi Allah'tan mutlaka mürşidini talep edecektir. Mürşide ulaşınca ne olur? İşte sevgili kardeşlerim, amelü salihat gerçek anlamda burada başlar. Belki %2 rahmet sebebiyle de amelü salihatın başladığı yer burasıdır demek mümkün. Ama o bir remzdir, bir işarettir. %2'yi geçemez rahmet nurları nefsimizin kalbinde. Neyin işaretidir? Allah'ın Rahim esmasıyla üzerimizde etkiye, tesire, yardıma başladığının kesin işaretidir. Ama nefsimizin kalbini süsleyecek olan ve bizi fazilet sahibi kılacak olan zikrimize karşılık Allah Teala'nın kalbimize gönderdiği fazilet, fazıllardır. Öyleyse böyle bir olay da Allah Teala'nın nefsimizin kalbine gönderdiği fazıllardan bahsediyoruz. Bu fazıllar nefsimizin kalbini %98 doldurmak yetkisinin sahibi olan nurlardır. Öyleyse bu noktadan itibaren zikir yapıyoruz. Bu yaptığımız zikir artık nefsimizin kalbine fazılları taşıyor. İşte bu
nefsimizin kalbine giren fazıllar, sevgili kardeşlerim, bu fazıllar nefsimizin kalbine yerleşiyor. İlk %7 nur birikimi nefse emare, ikincisi levame, üçüncüsü mülkime, dördüncüsü mutmainne, beşinci, altıncı ve yedinci kademeler, radiye, mardiye ve teskiye kademeleri. Her kademe nefsimizin kalbinde %7 fazıl birikimiyle gerçekleşir. Böyle bir muhtevanın oluşabilmesi, zikir adı verilen bu meseleyle mümkündür. Ne olur? Allah Teala mürşidimize ulaşıp tabi olduğumuz zaman nefsimizin kalbinin içine iman kelimesini yazar. Başımızın üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Sonra Allah Teala o güne kadar bize yaptığımız bütün amellerde 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlar ve ruhumuz gök katlarına birer birer çıktıkça 7 kat gökleri Allah'tan kazandığımız derecat 1'e 10 iken birinci katta 1'e 100 olur. Diğer katlarda 200, 300, 400, 500, 600 ve 1'e 700'e kadar yükselir. İşte bu nefsimizin kalbine bu noktadan itibaren zikrettiğimiz zaman girip nefsimizin kalbinde kalan bu nurlar bizi amelü's salihata bizim için amelü's salihatın sonuçlarıdır. Salih amelleri işlememizin karşılığıdır. Öyleyse nefsimizin kalbindeki nurlar sadece %2 rahmet nuru vardı. Nefsimizin kalbinde amelü salatın başlangıcı ve ruhumuz birinci kata ulaştığı zaman nefsimizin kalbinde ayrıca %7 rahmet nuru var. Nasıl geliyor bu rahmet nuru? Zikirle geliyor. Zikrettiğimiz zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz nurları, mürşidimize ulaştıktan sonra rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları göğsümüze gelirler, göğsümüzden kalbimize ulaşırlar. Allah Teala kalbimizin içine Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesi gereğince imanı yazmıştır. İman bir manyetik alan sahibidir. Nefsimizin kalbine giren nurlardan fazıllar onun karşıtı olan kutbun sahibi oldukları için, manyetik alanın sahibi oldukları için birbirlerini çekerler. Nefsimizin kalbine dolan fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanır. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefsimizin tezkiye edilmesidir. Temizlenmesidir afetlerden. Bu olay amelü's salihattır. Nefsi ıslah eden şey, nefsimizin kalbine afetleri kovarak yerleşen fazıllardır, fazıl nurlarıdır. İşte böyle bir durumda Allah-u Teala'nın bize verdiği bir nimet, nefsimizin kalbinin Allah'ın nurlarıyla donatılması ve Allah-u Teala'nın bize o güne kadar 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlaması, 1'e 700'e kadar çoğaltması. Bir de bu noktada mürşidimize ulaşıp bu söylediğimiz merhalelerden geçtikten sonra mürşidimize ulaşıp tabi olduğumuz anda, o andan itibaren kalbimize Allah-u Teala rahmetle faz ve rahmetle salavat gönderir. Ve aynı zamanda bütün günahlarımızı sevaba çevirir. Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesinde kim amelü salihat yapar da mümin olursa, burada imanı artan bir mümin, imanı artan bir mümin olursa, o kişinin günahlarını sevaba çeviririz diyor. Allah onların günahlarını, seyyiatını sevaba, hasenata çevirir diyor. Seyyiatın hasenata çevrildiği nokta burasıdır.
İşte amel-i salihat seyahatin hasenata çevrilmesiyle başlayan bir olaydır. Ve kişinin nefsinin kalbi 7 defa %7 nurla bezendiği zaman ruhu Allah'a ulaşır. Bu rakam %80'i aştığı zaman fizik vücudu Allah'a teslim olur. Allah'a ulaşarak mı? Hayır. Allah'a ulaşmadan Allah'a teslim olur. Ruh, fizik vücudun Allah'a ulaşması diye bir şey hiçbir zaman söz konusu değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de miraca çıkmıştır ama fizik vücudu Allah'ın zatında yok olmamıştır. Allah ile konuşmuştur ve tekrar aşağıya inmiştir ruhu vücuduna örtü olarak. Burada amel-i salihatın %51'e kadar olan kesimi kişinin Allah-u Teala tarafından verilmiş bir garantisine bağlıdır. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Bu noktada nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet nuru oluşur. O kişi ermiş evliya olur ruhunu, Allah'a ulaştırmış evliya olur. Bu Allah'ın garantisindedir zaten. Ve bunu amel-i salihatla gerçekleştirmiştir kişi. Nefsi ıslah edici olan zikirle. Sonra %80'i aştığı zaman fizik vücudu Allah'a teslim olur. Sonra daimi zikre ulaşır kişi. O zaman nefsi de Allah'a teslim olur. İşte nefsin Allah'a teslimi daimi zikirle mümkündür. Daimi zikir tasfiyenin tamamlandığı, tasfiyenin oluştuğu noktadır. Ama ulu'l-erbab makamında nefsin kalbinde hiç afet kalmadığı halde netice tamamlanmış değildir. Daha nefsin kalbinde henüz ilk müzeyyen olma, 7 kademe müzeyyen olma gerçekleşmiştir. Yerlerin melekûtu gösterilmiştir ulu'l-erbab makamında kişiye. Bundan sonra göklerin melekûtu gösterilecektir. 7 mertebe daha müzeyyen olacaktır kişinin kalbi. Ondan sonra o kişi salah makamına geçecektir. Salah makamında 5 kademe, 5 mertebe daha müzeyyen olacaktır kişinin nefsinin kalbi ve irşat makamına tayin edecektir Allah Teala onu. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle bu arada bu kişinin nefsinin kalbinde bütün güzellikler oluşmuştur. Artık onun zikri iradesi Allah'a teslim olduğu için tesbihe çevrilmiştir. İşte amel-i salihat nefsimizin kalbindeki afetleri yok eden, kişiyi bu sebeple ıslah eden, salih kılan neticede salah makamına ıslahın devamlandığı noktada salah makamına ulaşan kişiyi salihlerden kılan bir işlevdir. Zikrin dışında hiçbir işlev kişiyi salih kılamaz, ıslah edemez. Amel-i salihat nefsi ıslah edici amellerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlayarak amel-i salihat isimli İslam'dan kopanlar arasında yer alan bir müesseseyi daha inşallah sizlere açıklamış olduk. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlarız ve Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu diyerek hepinize en büyük sevgileri ulaştırırız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha birlikteyiz. Allah'ın sağladığı bir beraberlik. Mutluluktan bahsetmek üzere. Mutluluk deyince aklınıza önce Allah gelmeli. Ancak O mutluluğun önderidir, sahibidir. Ve hepinizi o kadar çok seviyor ki sadece hepinizin mutlu olmasını diler. Dilediği tek şey mutluluğunuz, mesut olmanız, saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanız. Mesut kelimesi, sait kelimesi, saadet kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Mesut, mutlu olan demektir. Saadet de mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki işte mutluluktan bahsetmek üzere beraberiz. Allah sizi niçin yarattı? Bir tek cevap çıkıyor Kur'an-ı Kerim'i tamamladığınız zaman: mutlu olmanız için. Allah-u Teala mutlaka Allah'a kul olmanızı istiyor. Neden? Çünkü imajiner kullukta, kuvvet platformundaki, kuvvet standartlarındaki, henüz düşünce bazındaki mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani Allah'a kul olmayı dilemek. Burada kurtuluşunuz var, birinci kat cennet. Ondan sonra Allah-u Teala size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için 10 tane İhsanda bulunuyor, sizi sizin için tayin ettiği mürşidinize ulaştırıyor. Hiç kimse irşat makamını kendisi seçmek hakkına sahip değildir. Onun, o kişinin hangi vasıflara sahip olduğunu, hangi mürşide ulaşıp kimden ders alması lazım geldiğini en iyi bilen Allah'tır. Diyor ki alallahu kasti sebiini. Sebilin tayini, tespiti, kastedilmesi Allah'a aittir. Ulaştığınız zaman kul olma başlangıç noktasındasınız. Öyleyse ilk ikisi kul olmadan evvelki, birisi kulluğa hazırlık, öteki kulluğun başlangıcı. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz, teslim ediyorsunuz. Evvap kulluğa ulaşıyorsunuz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Muhsinler kulluğuna ulaşıyorsunuz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Ahsen kulluğa ulaşıyorsunuz. Muhlisler kulluğuna ulaşıyorsunuz. Sonra irşada ulaşıyorsunuz. Azim kulluğa ulaşıyorsunuz. Sonra iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. Ve hakkı tukatihi kulluğa, bir hakkın kulluğa, hakkul yakin seviyesindeki kulluğa ulaşıyorsunuz. Muhtevaya baktığınız zaman bunun mutlulukla kesin ilişkisini görürsünüz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cenneti elde eder.
Bu düşünce platformundaki, düşünce bazındaki, tasarım bazındaki ön kulluk olayıdır. Birinci kat cenneti sağlar size öyleyse, Allah-u Teala herkesin cennete girmesini ister. Hedefi odur. Onun için yaratmıştır insanları. Şu dünyada da mutlu olsunlar, cennette de mutlaka cennete girsinler de sonsuz mutluluğu yaşasınlar diye. Ama serbest iradeyle yaratmış insanları ve iradenin mutlaka dahlini istiyor. İrade mutlaka devreye girecek ve güzele doğru bir hamleyi başlatacak. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilemezse hiç kimse kurtulamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala sizin Allah'a kul olmanızı istemekle ne oluyor? Daha imajiner kullukta, kuvve kulluğunda, yani düşünce olarak Allah'a kul olmaya karar verdiğiniz, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennet sizin. Dilemeniz yeterli. Allah-u Teala aynı anda işitir, bilir ve görür, birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Yaşarsanız, hayatınız devam ederse, ikinci seviyeye ulaşacaksınız, kulluğun başlangıç noktasına. Yani kulluğun fiilen başladığı noktaya. İrşad makamına ulaştığınız zaman ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Ve Allah'a teslim için yola çıkacak. Bu kulluğun başlamasıdır. Başladığı an ikinci kat cennet sizin. Dünya saadetiniz henüz başkalarından, tasavvufu yaşamayanlardan hiçbir farklılık göstermez. Ama ne zaman ki yedi tane gök katını aşar da yedi tane alemi geçersiniz yedinci katta, Allah'ın zatına ulaşırsınız oradan sonra dikey bir yolculukla, Allah'ın zatında yok olursunuz, ruhunuz yok olur. Burası fiilen Allah'a kul olmaktır. Ruhunuz Allah'a teslim olmuş ve Allah'a kul olmuşsunuzdur. Daha sonra fizik, burada üçüncü safhada, üçüncü cennet sizindir. Ama dünya saadetinin de yarısı sizin oldu. Ve bu noktaya kadar, geldiğiniz bu noktaya kadar sizin aşağı yukarı hiç dahliniz yok. Bunların hepsini vücuda getiren Allah. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde bir şeyler söz konusu oluyor. Allah ile olan ilişkilerinizde kul olmanız. Gördünüz ki üçüncü safhadaki kulluğun, gerçek kulluğun, düşünce platformunun ötesine taşan, fiziki plana ulaşan kulluğun daha birinci safhasında ruhunuz Allah'a teslim olduğunda Allah'a kul oluyorsunuz. Daha bu kullukta üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinin de yarısını elde ettiniz. Çünkü nefsinizin afetlerinin yarısı gitti. Daha öteye geçiyorsunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %91 oldu. Daha sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. İhlas sahibi oluyorsunuz. Beşinci kat cennet sizin. Ve nefsinizdeki afetler tamamen yok olmuş durumda. Dünya saadetinin %100'üne, tam bir dünya saadetine sahipsiniz artık. İrşada ulaştığınız zaman yeni bir safha, altıncı kat cennet. Dünya saadetiniz gene %100. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci kat cennet, dünya saadetiniz yine %100. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradı neymiş? Muradı sizi Allah'a kul etmek. Zariyat ilde diyor ki وَمَا حَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık insanları ve cinleri. Kul olarak yaratmaktan muradı ne? Hem cennet saadetinin en üst boyutunu,
hem de dünya saadetinin en üst boyutunu bizlere kazandırmak için yaratmış. Farzlarına baktığınız zaman bir hakkın takvanın emrolunduğunu görürsünüz. Bir hakkın takvanın emrolunması demek, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz kesin bir şekilde emrolunuyor demektir. İşte Bakara 102. Allah Teala buyuruyor: Ya eyyühellezine aminuttekullâhe hakka tukatihi ve ma temutunne illa ve entüm muslimun. Ey amin olanlar, bir hakkın takva ile takva sahibi olun. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Böylece cennet saadetinde, dünya saadetinde azamisi sizin olsun diyor Allah Teala. Farz. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi, her şeyinizi Allah'a teslim etmeniz farz. Bunları başkalarına söylediğiniz zaman bizim kitaplarda bunlar yazmıyor diyecekler. Siz de diyeceksiniz ki sizin kitaplarda yazmaz. Ama Kur'an'da yazar. Ve asıl olan da o sizin okuduğunuz kitaplar değildir. Asıl olan Kur'an'dır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanı hem cennet saadetinin en üst boyutuna, 7. kat cennete, hem dünya saadetinin en üst boyutuna, %100 mutluluğa, iç dünyanızda kesintisiz ve muhteşem bir sulh ve sükun hali. Dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk. Allah ile olan ilişkilerinizin hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk. İç dünyanızda da mutlusunuz, dış dünyanızda da mutlusunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlusunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın size hedef gösterdiği mutluluğu yaşamaktır. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın emri sadece tek bir emirdir, mutlu olun. Bunu ister hidayet adı altında size Allah-u Teala söylesin, hidayeti farz kılsın, ister Allah-u Teala teslimi farz kılsın, ister Allah-u Teala Allah'a kul olmayı farz kılsın, ister takvayı farz kılsın, ister rızayı farz kılsın, ister ebrar olmanızı farz kılsın, bunların hepsinde Allah'ın muradı aynıdır. Bir hakkın takvanın, iradenizin de Allah'a teslim edilmesi noktasının sahibi olmanızı istiyor Allah Teala. Ve böylece dünya saadetinde, cennet saadetinde azamisinin hepinizin olmasını istiyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bunları emrediyorsa, Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim, Allah'ın bütün insanlığa bir saadet davetiyesidir. Allah'ın bütün insanlığa bir saadet davetiyesidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in dizaynına dikkatle bakın. Bir saadet davetiyesidir, yetmez.
bir saadet rehberidir. Yetmez, ötesi de var. Ve bir saadet garantisidir. Allah-u Teala en çok sevdiği, bütün kainatı uğruna yarattığı, insan adı verilen mahlukunun mutlu olmasını istiyor, yetmez. Ve bunu garanti ediyor Kur'an-ı Kerim ile. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Öyleyse Allah-u Teala her konunun sonuçlarını Kur'an-ı Kerim'de vermiş. Üzerinize farz kıldığı hususların ne kadarını gerçekleştirirseniz o kadar mutlu olursunuz. Dilerseniz hiçbirini gerçekleştirmezsiniz ve şu etrafınızı dolduran milyonlarca mutsuz insandan birisi olursunuz. Oysa ki mutluluk sizin de hakkınız, onların da hakkı ama onlar bilmiyorlar. En kötüsü onların şu sokaktaki adamın, mutsuz adamın mutlu olmasını istemeyenler var. Bir takım ideolojilerle insanların mutluluğu açık bir şekilde engelleniyor. Engelleme son derece açık olarak ve hukukun çiğnenmesiyle yürüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne yazar? Siz hakikatleri öğrendiniz. Başkalarını da öğreteceksiniz. Hiç kimse düşüncelere kilit vuramaz, zincir vuramaz. İnanca hiç kimse zincir vuramaz. İnsanlar sizin yaşadığınız hayata irtica diyor. Osmanlı'yı bir kalemde defterden siliyor adamlar. Osmanlı'yı Osmanlı yapan şeyin onların irtica dediği şeyle aynı olduğunu hiç bilmiyor zavallılar. Eğer bu onların irtica adını verdikleri şey Allah'ın insanları mutlu etmek için koyduğu kanunsa ve insanlar başka bir mutlu olma standardına hiçbir zaman sahip olamayacaklarsa, gerçekten sahip olamazlar mı? Olamazlar sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah-u Teala diyor ki, bir tek din yarattım diyor. Hanif dini. Ve insanların da yaratılışını Hanif fıtratı üzerine kıldım diyor. Yani Allah'ın yarattığı yegane din Hanif dini ve bütün insanlar sadece o Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle donatılmış. Böyle olursa ne olur? Sevgili kardeşlerim, böyle olursa aksi varit olmaz. Aksi kendilem yekündür. Eğer Allah-u Teala diyorsa ki bir tek din yarattım. Bu Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Adem Aleyhisselam'da, Nuh Aleyhisselam'da, İbrahim Aleyhisselam'da, Musa Aleyhisselam'da, İsa Aleyhisselam'da, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da etraflarındaki insanlarla beraber o tek dini yaşamışlarsa
ruhlarını da, veşlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettikleri o tek dini yaşamışlarsa ve bütün insanlar o dini yaşayabilecek özellikle yaratılmışlarsa, buna ket vuranlar, set çekenler, engel olmaya çalışanlar da aynı hani fıtratıyla yaratılmışlarsa, o zaman insanlar kendi mutluluklarını katletme teşebbüsündeler. Ne uğruna? İdeolojiler uğruna. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, insan sadece bir yaratıktır. Biz de yaratıkız. Hukuku bir adaletsizlik müessesesi haline getirenler de yaratıktır. Onlar bu dünya hayatında hiçbir zaman mutlu olamazlar ve öldükten sonra da gidecekleri yer ne yazık ki cennet olmayacak. Sadece Allah'ın emirlerine karşı çıksalar, sadece kendileri kurtulamaz. Ama başka insanları da Allah'ın mutluluk emirlerine karşı çıkarmak hedefindeler. Kim bunları söylerse onların sesini kısmak üzere harekete geçerler. Sevgili kardeşlerim, kısabilirler mi? Hayır, kısamazlar. Allah'ın sesi hiçbir devirde kısılmamıştır. Ve masum halkı iltica diye hiç bilmedikleri bir ucubeden, bir canavardan korumaya çalışır durumda gösterirler kendilerini. İyi de bu ucube, bu canavar Osmanlı'yı Osmanlı yapan tasavvuftur. Yani Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı yaşamaktır. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, dünya saadetinin de cennet saadetinin de en üst boyutuna çıkmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe bunu yaptılar. Ve insanlar 14 asırda olması lazım gelenleri unuttular. Bugünkü devirde sahabenin yaşadığı bu altı safayı yaşamakta olanlar mürteci olarak adlandırılıyor. İrticacılar. Manasını bile bilmiyorlar mürteci olmanın. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmaya dileyeceksiniz. Birinci safa. O sizi göstererek, defalarca göstererek mürşidinize ulaştıracak. O ulaştıracak, Allah'a ulaştıracak. 10 tane ihsanla tabiyetiniz gerçekleşecek. İşte buna çıldırıyorlar. Nasıl olur da bir insanın önünde ona tabi olursunuz? Bilmiyorlar ki Osmanlı'nın bütün askeri tabiydi. Bütün esnafı tabiydi. Halkın büyük kısmı tabiydi. Hangi devrede? Osmanlı'nın yükselme devresinde. Ne zaman ki saraya Allah'ın mürşitleri yerine cinci hocalar girdiler, ilmi nücum denilen zulmani bir ilmi yaymaya başladılar. Balık baştan koktu, saraydan koktu. Ve Allah'ın evliyası ikinci plana alındı. Bugün ikinci plana alınmak değil, yok edilmeye çalışılıyor bu insanlar. Allah'ın evliyasına karşı Türkiye savaş açmış durumda.
sevgili kardeşlerim, biz ve bize tabi olanlar, biz sahabenin yaşadığı o 7 safhanın hepsini yaşamakta ve yaşayacak olanlarız. Tabiyetten sonra ruhumuzu Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra nefsimizi Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra irşada ulaşırız. Ondan sonra irademizi de Allah'a teslim ederiz. Böylece elinden ve dilinden hiç kimseye zarar gelmeyecek olan Allah'ın dostları oluruz. Osmanlı bir cihan hakimiyetinin temsilcisiydi. Osmanlı nizam-ı alemdi. Nasıl Osmanlı oldu? Tasavvufla Osmanlı oldu. Kur'an'daki İslam'la Osmanlı oldu. Ve Yeniçeri olabilmek için Yeniçeri Ocağı'na acemi oğlan olarak girecek olan, bütün talime daha yeni başlamış olan yeni erat mutlaka tabi olmak mecburiyetindeydi. Öğretilirlerdi. Hacet namazını kılarlar, mürşitlerini görürler, gidip tabi olurlar ve ocağa öyle adım atarlardı. Veli olmayan Yeniçeri Ocağı'nda subay olamazdı. Daha üst kademeye geçmekse daimi zikrin sahibi olmakla mümkündü. Yalnız ordu değil, esnaf da öyleydi. Hiçbir esnafın yanına ister zanaatkar olsun, ister ticaret erbabı olan esnaf olsun, bir esnafın yanına çırak olarak girecek olan herkes mutlaka hacet namazını kılacak, irşat makamını görecek. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere zaten göstermez Allah-u Teala. Önce Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Tabi olacaklar. Ondan sonra çırak olabilecekler. Evliya olmadan, ruhunu Allah'a ulaştırmadan hiç kimse kalfa olamazdı. Daimi zikre ulaşmadan usta olamazdı. Ahi Evren Teşkilatı böyle bir teşkilattı. Ahi Evren Teşkilatı'nı yeniden canlandırmaya çalışanların daveti üzerine Bursa'ya gitmiştik. Ve onlara demiştik ki siz Ahi Evren Teşkilatı'nı yeniden vücuda getiremezsiniz. Kendi kendinize biz Ahi Evren Teşkilatı'nı kurduk demenizle bu iş olmaz. Ahi Evren Teşkilatı'nın temeli tasavvuftur. Siz de Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Ahi Evren Teşkilatı'nın Allah indindeki değerine ulaşamazsınız. Sevgili kardeşlerim, insanların mutluluğu sadece Allah'ın elindedir. O bütün insanları mutlu olsun diye yaratmıştır. Bu saadeti yaşayabilecek olan özelliklerin hepsini insanoğluna vermiştir. Ve o mutluluğu yaşamak herkesin hakkıdır. Ve zulüm sonsuza kadar devam etmez. Osmanlı askeri
o savaşları beklenmeyen bir şekilde kazandığında hep arkasında Allah vardı. Arkasında Allah'ın evliyaları vardı. Ordu Allah'ın ordusuydu.

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un muhasarası sırasında şu olayla karşılaştı. Bütün devletler Osmanlı'nın karşısında. Herkes İstanbul'un alınmasına karşı çıkıyor. Öylesine tehlikeli görüyorlar ki vezirler durumu. Fatih Sultan Mehmet'e diyorlar, biz bu muhasarayı mutlaka kaldırmalıyız. Fatih Sultan Mehmet lalasına bakıyor. Mürşidi Akşemseddin Hazretlerine bakıyor. Diyor ki, lala ne diyorsun? Akşemseddin Hazretleri soruyor Allah-u Teala'ya ve cevap veriyor. Hayır diyor, muhasara kaldırılmayacak. Fatih Sultan Mehmet hayır diyor, muhasara kaldırılmayacak. Sonra mı ne oluyor? Öyle bir gün geliyor ki düşmanlar iyice yaklaşmışlar. Her taraftan korkunç baskılar ve kubbe altı vezirleri bu konuda yapılacak olan bir şey olmadığını düşünüyorlar. Bunların arasında da çok sayıda devşirme vezir var. Ve padişahım diyorlar, bu iş mutlaka burada bitmeli. Fatih Sultan Mehmet o sırada çadırında olan Akşemseddin Hazretlerine haber gönderiyor. Akşemseddin Hazretleri kabul etmiyor hiç kimseyi yanına. Fatih Sultan Mehmet gidiyor oraya. Nöbetçiler onu da içeri almıyor. Padişahı. Ama Fatih Sultan Mehmet elindeki hançerle çadırı yukarıdan aşağı yararak içeri giriyor. Bakıyor ki Akşemseddin Hazretleri secdede, gözlerinden akan yaşlarla seccade çamur olmuş. Alttaki toprak çamur olmuş ve secdede bakmıyor bile Fatih Sultan Mehmet'e. Bekliyor Fatih Sultan Mehmet. Akşemseddin Hazretleri diyor ki, padişahım, Mayıs'ın şu gününde sabahleyin şu burçtan saldırı yapacağız. Kumbaracılar şuraya, şuraya, şuraya, şuraya barutları yerleştirecekler. O gün diyor, Mayıs'ın 27'si miydi, tarihini unuttum şimdi, o gün zafer bizimdir diyor. Ve Fatih Sultan Mehmet gidiyor kubbe altı vezirlerine, diyor ki muhasara devam edecek ve bu işi bitireceğiz. Ve bitiriyorlar. Fatih Sultan Mehmet 4 yaşındayken babası II. Murad'ın mürşidi yanında birisiyle birlikte geliyor. II. Murad soruyor, acaba diyor bize İstanbul'u fethetmek müyesser olur mu? Hayır diyor. O sırada

zamanında padişahları nereye kadar? Nizam-ı alem oldukları süreç içerisinde 1299-1699. Fatih Sultan Mehmet babasına diyor ki birkaç yıl sonra, sen Sultanı İklim-i Rum değil mi sen? Öyleyim diyor II. Murat. Ben senin oğlun değil miyim? Öylesen diyor II. Murat. Öyleyse diyor, bu diyor beni niye dövüyor? Akşemseddin Hazretlerinden bahsediyor. O da diyor ki, onun hocası var diye diyor, hani onu getiren sana, o da beni döverdi diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Osmanlı tarihi mucizelerle doludur. Hep Allah'ın yardımı. Osmanlı cihan devleti olduğu sürece devam etti. Ondan sonra duraklama devri, ondan sonra gerileme devri. Allah'ın Osmanlı'ya yardımı giderek azaldı. Ama ordunun büyük kısmı gene tasavvuftandı. Artık ordu sadece yeniçerilerden oluşmuyordu, köylerden, her yerden insanlar toplanıyordu. Halk arasında hala tasavvuf vardı. Ve Osmanlı genel anlamda hep galip geldiyse, arkasında hep Allah'ın dostlarının himmeti vardır. Allah'ın kesin nusreti vardır. Çanakkale Savaşı'nda bir Abdullah Çavuş 110 okkalık top mermisini topa yerleştiriyor. Ya Rabbi diyor, sen bana kumanda et. Nereye dersen oraya atarım. Ve Allah Teala mermiyi attırıyor. Goliat zırhlısının bordasının delinmesi, geminin suyun akıntısına paralel batması, karaya oturması. Sonra mı akıntı gemiyi yavaş yavaş çeviriyor. Öyle bir çeviriyor ki düşman donanmasının boğazın yukarısına çıkması mümkün değil. General Hamilton telgrafını çekiyor. Diyor ki, savaşın kaderi değişmiştir. Askerimi yukarıya geçiremiyorum. Savaş bitmiştir. Osmanlı savaşı kazanmıştır. Çanakkale geçilmez. Kimin sayesinde geçilmez? Allah'ın sayesinde geçilmez. Kimse bu milleti Allah'tan ayıramaz. Öyleyse Osmanlı'nın torunları olduğunuzu hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a düşmansa onlar aslında kendilerine düşmandır. Ve eğer Osmanlı'yı temsil eden bugünkü Türkiye Cumhuriyeti artık bütün dünyada bir itibar sahibi sayılmıyorsa, arkasında sadece Allah'tan uzaklaşmak söz konusudur. Türkiye şu dünya tarihindeki en büyük tasavvuf mirasının sahibidir. Bütün dünyanın, kainatın göz bebeği olan bir olay. Bizimkiler bunu değerlendirmeyi hiçbir zaman düşünemezler de giderler operalar kurarlar, baleler kurarlar ve batıyla yarışa girerler. Onlar sizden yüzlerce yıl evvel bu baleleri, operaları kurmuşlar. Sizden fersah fersah üstün adamlar. Ama siz kainatın en büyük mirasına sahipsiniz. Tasavvuf. Bunu değerlendiremeyenler hep kendilerine

yazık etmişlerdir. Ve çok ilginç bir şekilde kuvvet hep onlarda olmuştur. Ülkede giderek batmıştır, batmıştır, batmıştır. Atatürk savaşlar kazandı. Kiminle kazandı? O askerle kazandı. Allah'ın yakını olan askerlerle kazandı ve o bunu çok iyi biliyordu, çok iyi değerlendirdi.

Çanakkale Savaşı'nda Anzaklardan oluşan ...300 kişilik bir kuvvet seferlerinden çıkıyor. Osmanlı seferlerine doğru yürüyor, yürüyüşe geçiyor. Bir bulut geliyor yukarıdan. Ve askerleri tamamen kaplıyor. Sonra bulut yükseliyor. Anzak askerlerinin hiçbiri aşağıda yok. Bulut hepsini almış yukarıya çıkarıyor. Hayır, Osmanlıların söylediği bir şey değil. Onlar da şahitler duruma ama yazılı metin var. Yüzlerce imza bulunan Anzak askerlerinin geride kalanlarının ve diğer siperlerde olayları gözleri fal taşı gibi açılarak seyredenlerin gördüğü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'tan uzaklaşırsanız konu negatif istikamette biter. Eğer bir Kıbrıs Savaşı kazanılmışsa arkasında Allah'ın evliyalarının olduğunu hiç kimse unutmasın. Bir kişilik uçağa ikinci binen birisi daha oluyor. Bir Allah'ın evliyası. Kıbrıs Savaşı'ndan bahsediyorum. Her işaret verdiği yere saldırılmasını istiyor. Adresini veriyor. Adres bir türbe. Ve kendi ismini veriyor. Ancak o üsteğmen, hava üsteğmeni oraya gittiği zaman görüyor ki orası bir türbe. Ve uçaktan inerken aklına geliyor uçan bir kişilik uçak olduğu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şaka etmiyoruz. Çok ciddi bir konuyu konuşuyoruz. Öyleyse Allah'ın sevgisini, korumasını kaybettiğimiz gün her şeyi kaybederiz. Mutluluk dediğiniz şey ancak sizi yaratanın yarattığı standartlarda var olmanızla mümkündür. Sadece hani fıtratıyla yaratıldınız. Bunun dışındaki fıtratla yaratılan hiçbir insan mevcut değil. Ve Allah'ın tek bir dini olmuş, Hanif dini. Arapça adı İslam. Ama bütün peygamberler aynı dini yaşamışlar. Ve kim Allah'a yakın olmuşsa onlar mutlu olmuş sadece. Şimdi Allah'ı ve onun dostlarını insanlara düşman olarak göstermeye çalışanlar var. Allah bunun hesabını mutlaka sorar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizin en büyük dostunuzdur. Onu hepiniz tanıyorsunuz.

Allah'ın dostlarını mürteci adı altında insanlara negatif istikametlerde tanıtmak Allah'a ihanettir. Biz Allah'ın dostuyuz. Türk'üz, Osmanlı'nın kanını taşırız ve bununla iftihar ederiz. Ayrıca biliriz ki okullarımızda okulan tarih kitaplarında Osmanlı'nın gerçek çevresi yok edilmiştir. O tarih kitaplarını yazanlar tarih kitabı okusunlar. Yılmaz Öztuna'nın şu büyük Türkiye tarihini bir okusunlar. Osmanlı'nın karalamalarla, tahriflerle yüzünü kara çıkarmaya çalışmak hiçbir şey ifade etmez. Bir insan tarihini inkar ediyorsa o hüsrana mahkumdur. Öyleyse biz tarihimizle iftihar ederiz. Kaç bin yıllık Türk varlığı insanların inkarıyla çehre değiştirmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah Teala sizi, hepinizi, bütün insanları mutlu olasınız diye yarattı. Bu mutlu olmanın bütün standartlarına sahipsiniz. Ruhunuz var, veçiniz var, nefsiniz var ve nefsinizdeki bütün afetleri temizlemekle vazifelisiniz. Başkalarına sunacağınız şeyin sadece mutluluk olmasıyla vazifelisiniz. Hiç kimse ne elinizden ne dilinizden bir zarar görmeyecektir, görmemelidir. Günde 3000'den fazla çanta çalınması var sadece İstanbul'da. Ahlaksızlığın arkasında Allah'tan kaçış yok mu? Allah'ı düşman sayanlar, sizlere sesleniyorum. Allah sizin de dostunuzdur. O ve onun dostları ebediyen var olacaklardır. Ve siz onlara bir şey yapamazsınız. Allah Teala gerektiği noktada gerekeni mutlaka gerçekleştirir. Neleri gerçekleştireceğini göreceksiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın dostları, her şeyin en güzel olduğu standartlarda hepiniz Allah için varsınız. Allah'ın mutluluğunu yaşamak için. Mutluluk müessesesi hepinizedir. Siz Allah'ın yolunda onun hedef gösterdiği mutluluğa ulaşacak olanlarsınız. Bütün dünya düşmanınız olsa diyor Allah Teala, ben yeterim diyor. Ama siz herkese dost olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı çok seviyorsunuz. Hep öyle kalın. Öyle kalamazsınız. Sevginiz giderek artar. O Allah'tır ve biz ona hayranız.
sevgiyi, aşkı çoktan aştık. Biz ona hayranız. Her şeyimiz Allah'ındır. Biz yokuz, O var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın bizi vazifelendirdiği günden beri birçok düşman çıktı karşımıza. Birer birer öldüler. Kimisi hiç hastalığı yokken, kimisi ufacık bir sebepten birer birer öldüler. Allah'la kimse şaka edemez. O Allah'tır. Ve verdiği emri mutlaka yaptırır. Mutlaka onun emri gerçekleşecektir. O kalbinizi tertemiz kılacak, size düşman olanları, sizi öldürmek isteyenleri de size sevdirecek. İnsanları seviyorsunuz, daha çok seveceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğunuz kendi iç savaşınızdır. İç dünyanızda nefsinizi yenmek mecburiyetindesiniz. Nefsinizdeki bütün afetleri sıfırlamak mecburiyetindesiniz. Cennet mutluluğuna zaten Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda ulaşırsınız. Ama dünya saadeti o nefsinize, hakimiyetinize paralel gelişir. Nefsinizdeki afetlerin ne kadarını yok ederseniz, yüzde ne kadarını, mutluluğunuz da yüzde o kadar artar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk müessesesi Allah'ın müessesesidir. Size öğrettiği ilmi, saadeti yaşayacaksınız. O mutluluğa hepiniz layıksınız, Allah'ın dostları. Allah Teala diyor ki, eğer beni seviyorsanız bana tevekkül edin. Bana tevekkül ediyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, en büyük cihat nefsinizle yapacağınız cihattır. Nefsinize karşı hakim olmak mecburiyetindesiniz. Zikir adı verilen anahtarla Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz zikretmek suretiyle nefsinizdeki bütün afetleri adım adım yok etmekle mükellefsiniz. Mutluluğunuzun anahtarı budur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bizlerle beraberdir. Hepinizin en büyük saadetlere, mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sizlerin olmasını dileyerek, sözlerimizi
İnşallah burada tamamlıyoruz. Sonsuz mutluluk dualarımızla, temennilerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Fazlül Azim, Fevzül Azim, Hazzül Azim ve Ecrül Azim. Allah-u Teala burada dört tane ayette dört tane azim kelimesi kullanıyor. Azim, en büyük demek. Azamet kelimesi buradan geliyor. Büyüklük, yücelik. Azami kelimesi de aynı kökten gelen bir mana ifade, aynı kökten gelir. Aynı manayı ifade eder. Azami en çok, en çoğu demek. En üst sınırı demek herhangi bir şeyin. Bir tartı aletinin azami sınırı konulur. Azami 1000 kiloya kadar tartar denilir. Bu onun tartabileceği ağırlıkların azamisidir. Azam kelimesi büyük anlamına gelir. Osmanlı'da sadrazam tabiri sadır göğüs demek. Azam da büyük demek. Büyük göğüs yani göğsünde bütün sorumlulukları toplayan kalpte göğüstedir. Kişi anlamına gelir ki Osmanlı İmparatorluğu'nda padişahların emrindeki en üstün rütbedeki kişi Sadrazam idi. Sevgili kardeşlerim, bildiğiniz gibi cennetler 7 bölümde mütala edilir. 1. kat cennet, daha yukarıda 2. kat cennet, daha yukarıda 3. kat cennet, daha yukarıda 4. kat cennet, 5., 6. ve 7. kat cennet. İşte bu azim sahipleri 7. kat cennete girecek olanlardır. 7. kat cennete girecek olan insanların ne yapmış olması lazım? 1. Allah'a ulaşmayı dilemiş olmaları lazım. 3. basamak. Sonra Allah Teala bunlara yardım edecek. Onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalplerindeki ekinleti alacak. Görme hastalarının üzerindeki kışaveti kaldıracak. İşitme hastalarının üzerindeki basar hastasını, basar hastasını ya yani görme hastasına engel olan kışaveti kaldıracak ve kalplerinden de mührü açacak. İnsanların gözleri var görmek için.
Ve de görme hassası var, basar. İnsanların kulakları var işitmek için ve Semi isimli işitme hastaları var. İnsanların kalbi var idrak etmek için. Allah Teala gene kalp kelimesini kullanıyor. Kalp ve yine kalp adlı idrak hassası. İdrak hassası istikametinde Allah Teala kalp kelimesini birkaç yerde kullanmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler ve ölürler. Diledikten sonra ölmüşlerse gidecekleri yer mutlaka cennettir. Bu birinci kat cennettir. Sonra Allah Teala o kişiyi bu görme hassasını, işitme hassasını, idrak etme hassasını çalışır hale getirerek, görmeyen gözleri irşat makamını görür hale getirerek, işitmeyen kulakları irşat makamının söylediklerini işitir hale getirerek, idrak etmeyen kalpleri irşat makamının söylediklerini idrak eden hale getirerek, o kişi Allah Teala tarafından kuvvetli kılınır. Ne yapmıştır bu kişi? Bu kişi önemli bir şey yapmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra ne olur? Sonra Allah Teala bu kişiyi hacet namazı kılmaya davet eder. Kişi hacet namazını kılar. Kıldığı zaman Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece, boy abdestini aldıktan sonra, o gece saat 12'den sonra, şimdiki saatte gece 1'den sonra, kişi abdestli olarak yatar. Hacet namazını kıldıktan sonra talepte bulunur Allah Teala'dan. Ondan sonra yatar. Allah Teala o gece onların rüyasında mürşidini gösterir. Bu hacet namazıdır. İstihare namazıyla hacet namazını birbirine karıştırmamalısınız. İstihare namazı Allah'tan bir şey sormak içindir. Ve orada renkler görünür. Gene kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece boy abdesti alacaktır. İstihare namazı kılacaktır. Ondan sonra da Allah-u Teala'dan o kalbinde talep ettiği şeyin renklerini göstermesini talep edecektir. Eğer kırmızı veya siyah ağırlıklı bir ortamda bulunursa o konu onun için uygun değildir. Eğer beyaz veya yeşil hüviyette bir alemdeyse, yani yeşil ve beyaz renkler ağırlıktaysa gördüğü o rüyada, o zaman onun için hayırlıdır. Hacet namazıyla istihare namazı insanlar için Allah'ın yardımını ifade eder. Allah Teala diyor ki, şeytandan istemeyin, bizden isteyin diyor. Kim şeytandan bir şeyler isterse o da alır. Ama her geçen gün biraz daha bataklığın dibine doğru sürüklenir. Ve daha derin, daha derin cehennemler için kişi uzayıp giden bir yolda hayatına devam eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, Allah'ın gözlerini irşat makamını görür hale getirir, tanır hale getirmesiyle, kulaklarını irşat makamının sözlerini işitir hale getirince, kalbini irşat makamının söylediklerini
idrak eder hale getirince, irşat makamının sözlerinden manaları çıkarmaya başlar ve Allah-u Teala'dan hacet namazını kılıp mürşidini ister. İşte Allah-u Teala'nın mürşidini göstermesini müteakip bu kişi gidip de o kendisine emredilen mürşide, hatta onun vekiline tabi olduğu zaman olay tamamlanmıştır. Kişi mürşidine vekile tabi olduğunda tabi olmuş sayılır. Burası bir süre sonra giderek asli mürşidinin, asıl mürşidinin elini öpeceği güne kadar onu cehennemden koruyan bir devredir. Bu kişi ikinci kat cenneti hak etmiştir. Mürşidine tabi olduğu anda, bu noktadan itibaren öldüğünde, hatta vekile tabi olduğu andan itibaren ölmesi söz konusu olsa, her iki halde de gideceği yer ikinci kat cennettir. Ve daha sonrasına bakıyoruz. Olayın, bu kişi mürşidine ulaştığı zaman ne olur diye bakıyoruz. Ruhu vücudundan ayrılır, ana dergaha ulaşır. Oradan diğer seyri sülükte olan ruhlarla birlikte evvela birinci kata kadar çıkabilir, sonra ikinci kata kadar çıkabilir. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları diğerleriyle birlikte kat eder o ruh. Yedinci katta yedi tane alem geçecektir. Evvela kader hücrelerini geçecektir. Geleceği oradadır. Gelecekte neler olacağı net olarak orada bellidir. İkinci alem Ümmül Kitap'tır. Ümmül Kitap kitapların anasıdır. Şimdiye kadar Allah-u Teala'nın Resullerine ve Nebilerine verdiği kitaplar oradadırlar. Sonuncu kitabın son sayfası orada açık olarak durur. Ümmül Kitap 10 katlı bir apartman büyüklüğündedir. Sonra Kudret Denizi, sonra Makam-ı Mahmud, sonra Divan-ı Salihin, sonra zikir hücreleri ve nihayet Allah'ın katına ulaşmak için ruhun sitetli müntahaya tek başına ulaşması, oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşması ve ruhun, yani Allah'ın ruhunun Allah'ın zatında yok olması söz konusu olur. Böyle bir nokta o kişiyi üçüncü kat cennete ulaştırır. Bundan sonra dik yokuşu kişi tırmanabilirse dördüncü kat cennetin sahibi olabilir. Çünkü 3 saatlik veya biraz daha fazla olan diyelim 4 saatlik zikrine 16-18 saate çıkarması gerekir. Böyle bir şeyi gerçekleştirebilmesi için gerçekten çok kendisini zorlaması gerekir. Ama Allah-u Teala'dan büyük yardım aldığını görecektir. Allah'ın yardımı mutlaka gelir. O kişiyi onun iradi gayretinin seviyesine göre kuşatır. Bütün güçlüklere rağmen o kişi gece gündüz zikrini devam ettiriyorsa, devam ettirmeye bütün gücüne çalışıyorsa, ama uyuyakalmıştır, olsun, çalışmıştır, gayret etmiştir ama vücudu dayanamamıştır. Bu gayretin içinde olan kişi eninde sonunda fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Bu dördüncü kat cenneti ifade eder.
25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur ve kişi 4. kat cennetin sahibidir. Sonra yaklaştığı daimi zikre kişi bir gün ulaşır. Günün 3/2'sinden fazlasını zikirle geçiren bir insana artık daimi zikre ulaşmak çok zor bir olay olarak görünmez. Allah da bu noktada üst seviye bir yardımı mutlaka vücuda getirecektir. Ve kişi mutlaka ömrü varsa ulul elbab olacaktır. Önemli olan fizik vücudu teslim etmeyi başarmaktır. Bu noktadan sonrası artık gelir. Kişi ulul elbab olur. Ulul elbabın tarifini yapıyor Kur'an-ı Kerim. Onlar li ulul elbab yezkurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Onlar ulul elbab ki ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikreder. Eğer kişi fizik vücudunu teslim ettiği zaman ölmüşse 5. kat cennetin sahibidir kıyamet günü. Ama ulul elbab olmuş da ölmüşse fizik vücudunu teslim eden kişi 4. kat cennetin sahibiyken 5. kat dedik galiba 4. kat olması lazım onun. 4. kat cennetin sahibi olan fizik vücudun sahiplerinden sonra kişi daimi zikre ulaşıp ulul elbab olduğunda 5. kat cennetin sahibi olur. Onlar ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir diyor Allah-u Teala. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sonra da Allah Teala insanların ihlas makamının sahibi olmasını da farz kılıyor ve de kişi ihlas makamına ulaşırsa, yani ulul elbab makamında 7 kat yerleri gördükten sonra zemin katını da görür kişi. Ama ne zaman 1. katı gördüğü zaman, 1. gök katını gördüğü zaman, oradaki işlemi gördüğü zaman, açıkta yapılan secdeyi, bu kişi ihlas makamının sahibi olmuştur. Burada da 7 mertebe müzeyyen olacaktır. Ulul elbab makamında 7 mertebe müzeyyen olur. İhlas makamında da 7 mertebe müzeyyen olacaktır. Ve bunun bu muhteva içerisinde 7 kat gökleri de görmüş olacaktır. Sonra bu makamın muhtevası 6. kat cennettir. İşte her kim salah makamına ulaşırsa, işte salah makamına ulaşanlar 7. kat cennetlerin sahibidir. Bu cennetlerin toplam adı adın cennetleridir. Kendi içinde 7 bölüm ayrılır. 7. bölümde 2 kesimden teşekkür eder. Devrin imamı olan Nebi Resuller, derin imamı olan Veli Resuller. İşte Hazzül Azim, Eczül Azim, Fevzül Azim ve Eczül Azim bu kademenin hediyeleridir. Bu kademeye verilen Allah'ın nasipdar ettiği seviyelerdir.
Allah Teala Fazlül Azim konusunda Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Ya eyyühellezine amenu in tektekullaha ec'al lekum furkanen ve yükeffir ankum seyyiatukum ve yağfir lekum vallahi zul fadlil azim. Diyor ki Allah Teala: Ya eyyühellezine amenu, ey amini olanlar, in tektekullaha, eğer Allah'a karşı takva sahibi olursanız, ec'al lekum, Allah sizin için kılar, furkanen, furkanlar kurar, furkanlar kılar. Ve kefir ankum seyyiatukum, ve sizlerden sizin seyyiatinizi örter. Ve yağfir lekum, ve sizin günahlarınızı sevaba çevirir. Vallahi zül fadlil azim. İşte bu. Ve Allah ve vallahi ve Allah zül sahibidir, fadlil azim. Fazlul azimin sahibidir. En büyük fazlın sahibidir. Burada Allah Teala sizin seyahatinizi örter ve sizin günahlarınızı sevaba çevirir buyuruyor. Şimdi İhlas makamını bitiren kişi ulul elbab olduktan sonra bu makama gelmiştir. Yani önce yer katlarını ve cehennemleri görmüştür. İhlas makamında 7 tane gök katını görecektir. 7 tane cenneti görecektir. Aynı zamanda. Ve sonunda İhlas makamı da 7 mertebe kişi müzeyyen olduktan sonra kalbi, birinci 7 mertebe Ullerbap makamında olmuştu. İkinci 7 mertebe müzeyyen olmak da İhlas makamında gerçekleşir. 7 kat yerler ve 7 kat cehennem, 7 kat gökler ve 7 kat cennetler bu kişiler tarafından görülmüştür. Geriye son kademe kalıyor Salah makamı. İhlas makamından Salah makamına geçen kişinin Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre önce günahları örtülür. Bir. İkincisi, başının üzerine yeni bir nur verilir. Bir ruh değil, bir nur verilir. Bu salah nurudur. Salah makamına o kişinin geldiğini gösteren salah nurudur. Salah makamının ikinci kademesi. Sonra ne olur? O günahları örtülen, salah makamına ulaşıp da günahları örtülen kişinin günahlarını Allah-u Teala sevaba çevirir. Üçüncü kademesi salah makamının. Sonra dördüncü kademe oluşur. Allah Teala onun iradesini teslim alır. Kişinin iradesi Allah'a teslim olur. 22. basamakta ruhu Allah'a teslim olmuş, Allah'ın zatında yok olmuştu. 25. basamakta fizik vücudu Allah'a teslim olmuştu. 26. basamakta nefsi Allah'a teslim olmuştu. 27. basamakta kişi tövbe-i nasuhla tövbe etmişti. Muhlisler makamında, ihlas makamında. Ve gidiyoruz. Salah makamına,
bu kişi salah makamında günahları sevaba çevirir ve Allah Teala onun iradesini teslim alır. Ancak iradi yapısını Allah'a teslim edebilmiş bir kişi fazl-ı azimin özl-azimin ve ecr-azimin sahibi olabilir. İşte kim irade teslimini gerçekleştirirse, Allah Teala kimin iradesini teslim alırsa o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap eder. Bu o kişinin Allah Teala tarafından irşat makamına tayinidir. İrşada memur ve mezun kılınmıştır. İşte fazılların, Fevzül Azim'in, Hazül Azim'in, Eclül Azim'in ve Fazlül Azim'in sahipleri bu makamın da sahipleridir. İradelerini Allah'a teslim etmişlerdir. Ve adın cennetine gidecek olanlardır. Allah Teala Fevzül Azim konusunda diyor ki Es-sâbikûne'l-evvelûne ve o evvelki sâbikunlar minel-muhâcirîne ve ensâri. Onlar bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensardandı. Vellezînettebeûhum bi-ihsânin. Ve bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Bir de onlar ki bunlara bu ikisine yani muhacirine ve ensara ihsanla tabi olanlardandı. Bunlar sabikunel evvelun. Sevgili kardeşlerim sizler de sabikunel ahirin olan ve olacak olanlarsınız. Radiyallahu anhüm, Allah onlardan razı olmuştur. Ve radiyu anhü, onlar da ondan yani Allah'tan razıdırlar. Ve e'adde lehum Allah Teala onları onlara hazırladı. Eaddelehum Allah onlar için hazırladı. Cennetün cennetler tecri tahtihel enharı altından nehirler akan cennetler. Halidine fiha ebeda orada ebediyen kalacaklardır. Zalikel fevzül azim. İşte bu fevzül azimdir. İşte bu en büyük azim mükafattır. Fazl-ı azimde Allah Teala tayin etme yetkisi kendisinde olan fazl-ı azimin sahiplerine Allah fazl-ı azimin sahibidir diyor. Yani kişiyi fazl-ı azim sahibi kılacak olan Fazl-ı Azim'in sahibi olan Allah'tır. Fazl-ı Azim'in sahibi olan Allah'tır. Fevzül Azim'de de Allah Teala onları aklına ermekle kalan adın cennetlerine koyar diyor. Burada cennetin adı verilmemiş. Zalikel Fevzül Azim işte bu Fevzül Azim'dir diyor. En büyük hazdır. Orada
atlarından yerlere akan cennetler. Ama seviye, iradesini de Allah'a teslim etmek ve cennetlere, adın cennetlere girmeyi hak etmek. Allah-u Teala Fussilet Suresinin 35. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ سَابِرُوا. Ha, ona yani kötülüğü iyilikle karşılama hasretine. Sabiru, sabrın sahipleri. Sadece onlar ulaştırılır. Ve ma yulakkaha illa zühazdün azim. Bu sabredenlerden Hazül Azim'in sahipleri, onlar ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Bir insan vardır, sabreder, sabrı öğrenmiştir, sabırlıdır. Ama bir de sabrın sahibi olmak vardır. Allah Teala Secde Suresi'nin 29. ayet-i kerimesinde ne diyordu? Biz onlardan ve cealna minhum eyyimeten, onlardan imamlar kıldık. Yehdûne bi emrina, emrimizle hidayete erdirsinler diye. وَلَمَّا بِآيَاتِنَا يُوْكِنُونَ. Onlar ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. وَلَذِينَ صَابِرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوْكِنُونَ. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Allah ayetlerinin zahiri hüviyetini, gene öğrettiklerinin batini hüviyetini gösteriyor bu seviyeye ulaşmış olanlara. Onlar başkalarının bilmediği sırları bilirler. Onlar Allah'ın zatını görmüşlerdir. Allah'ın zatını herkes göremez. Sabrın sahipleri, onlar görebilir. İşte huzur namazının ister Nebi Resul olsun, Peygamber Resul olsun, isterse Veli Resul olsun, Peygamber olmayan Resul olsun, eğer kişi huzur namazının imamıysa, o bu hedefe ulaşmıştır. Sabrın sahibi olmuştur. Sabrı öğrenmiş, yaşamış ve başkalarına da sabrı tavsiye eden bir hüviyete bürünmüştür. Ve Asr suresinde Allah bu seviyeye ulaşmış olandan bahsediyor. Vel asri, asra yemin olsun ki innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âminû, ama âminû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç ve amelü salihat işleyenler ve amelü salihati ve mürşitlerine tabi olarak nefs tezkiyesine başlamış olanlar hariç, birisi Allah'a
Baştan başlayalım. İnnel insane lefî hüsr. Muhakkak ki bütün insanlar hüsrandadırlar. İllezîne âminû. Ama âmin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ve amilü salâti mürşidine ulaşıp da tabiyetten sonra nefs tezkiyesine başlayanlar hariç. Ve tevâsav bil hak. Hakkı tavsiye edenler, bunun için ruhunu Hakk'a ulaştırmış olması lazım ki kişi Hakk'ı tavsiye edebilsin. Ve sabrı tavsiye edenler. Sabrı tavsiye etmekse ruhu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi, nefsi Allah'a teslim etmeyi, irşada ulaşmayı ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi ve sabrın sahibi olmayı icap ettirir. Allah Teala devrin imamları için sabrın sahibi olduklarından bahsediyor onların. Öyleyse sabırlı olmak başka şey, nefsinin kalbinde afet kalmamıştır. Sabırsızlık afeti de kalmamıştır. Ama sabrın sahibi olmak, iradeyi de Allah'a teslim ettikten sonraki bir merhaledir. Sabırlı olan kişi, nefsindeki sabırsızlık afeti biten ama daha 7 mertebe Ulul Albab makamında, 7 mertebe İhlas makamında, 4 mertebede Salah makamında yücelmesi lazım gelen bir kişidir bu. Bütün bu 7 mertebe Ulul Albab makamında, 7 mertebe İhlas makamında, 4 mertebede Salah makamında olan yükselmeyi tamamlayan kişi ise sabrın sahibidir. İşte burada Allah Teala kötülüğe iyilikle karşılama hasletine herkes ulaştırılmaz diyor Allah Teala. Ulaştırılanlar Hazreti Adem'in sahipleridir. Bunlar da bu söylediğimiz bütün vasıfların sahibi olan irşat makamıyla müjdelenen ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini de Allah'a teslim etmiş olanlar. Ecrün azim, azimlerin dördüncüsüdür. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَا۪يُونَكَ Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman,

Allah'ın eli onların üzerindedir diyor Allah Teala. Bundan sonra femen nekese fe innemâ yenkusu alâ nefsihi. Kim bu konudaki bu muhtevayı bozarsa tabiiyetten sonra tabi olmak mutlaka ruhun Allah'a ulaşmasıyla noktalanacak olan bir olaydır. Allah Teala 100 kişinin hepsine bu imkanı sağlar. Sadece yoldan dönenler buradan düşerler. İşte bundan sonra kim bozarsa Allah'a olan, Allah ile olan birlikteliğini, ruhuna Allah'a ulaşmayı en kusu inkas eder, bozar. Ala nefsi, nefsi üzerine, nefsi aleyhine bozar. Ben effa bima ahede. Ve men effa, kim de ifa ederse bima ahede aleyhullahi, Allah ile olan ahdini, yani yeminini, misakini ve ahdini yerine getirirse, ahede aleyhullahe fese yutihi, o konulacaktır, ona verilecektir, ecren azima, en büyük ecir verilecektir. Ve men effa bima ahede aleyhullah'e, Allah üzerine olan, Allah üzerine olan ahdini kim ifa ederse, yani ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ederse, o zaman o kişiye en büyük mükafat verilir. Hep aynı noktaya ulaşıyoruz. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Eğer bu teslimler gerçekleşirse, teslimler gerçekleştiği zaman görülen odur ki o kişi yedinci kat cennet olan adın cennetlerinin sahibi olmuştur. Ruhun teslimi üçüncü kat cenneti ifade eder. Fizik vücudun teslimi dördüncü kat cenneti ifade eder. Nefsin teslimi beşinci kat cenneti ifade eder. Muhlis olmak, yani yedi tane gök katını görmek, yedi tane cenneti görmek, beşinci kat cenneti ifade eder. Salah makamına ulaşmak, altıncı kat cenneti ifade eder. İradeyi de Allah'a teslim etmek, yedinci kat. Bir kişi salah makamına adım attığı anda yedinci kat cenneti kazanır. Öyleyse yedinci kat cennetin muhtevasına baktığımız zaman insanların ecr-i azimin, fazl-i azimin, fevz-i azimin ve hazz-i azimin sahipleri olduğunu görüyoruz. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini gerçekleştiren bu muhtevada kişinin mutluluğun doruklarında yaşaması söz konusudur. Dünya hayatında da öyledir. Nefsinde hiç afet kalmadığı için bu kişi sonsuz bir mutluluğun içinde yaşar. Nefsinde afet kalmadığı için huzursuzluğu hiçbir zaman yaşaması söz konusu olmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Kur'an-ı Kerim'deki dört azim muhtevası bu standartlarda bize öğretildi.

Ve biz de sizlere böyle olduğunu söylüyoruz. Cennetleri sıralıyor Allah Teala ama ruhunu ve içini, nefsini Allah'a teslim ettikten sonra salih makamına ulaşan herkes adnın cennetlerine mutlak olarak girer ve oradaki kademelere göre girer. Adnın cennetlerinin muhtevasındaki birinci kademe İhlas makamını aşıp tövbe-i nasuhu yapanlardan günahları örtülenleredir. Adın cennetlerinin ilki. İkincisi, başın üzerine salah nuru verilenlerdir. Üçüncüsü, günahları sevaba çevrilenlerdir. Dördüncüsü, Allah'ın iradesini teslim aldıklarıdır. Sonra Allah Teala onları irşat makamına tayin eder. Bunlar beşinci kat cennetin sahipleridir. Adnın cennetlerinde beşinci kademenin sahipleridir. Sonra bu insanlar ya Veli Resul'dür ya da Nebi Resul'dür. Veli Resuller ve Nebi Resuller aynı cennetin içerisinde iki bölümde kalırlar. Ama salâh makamına ulaşan herkes adın cennetlerinin sahibi olur. Adın cennetleri salâh makamının sahipleri için geçerlidir. Onların Allah katında ecirleri vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir sohbette, mutluluk sohbetinde. Sevgili kardeşlerim, bu haftaki konumuz dünya mutluluğu. Biliyorsunuz ki mutluluk adı verilen müessese iki kanattan oluşur. Birinci kanatta, birinci cenahta dünya mutluluğu var. Bu dünyada hayattayken yaşayacağınız mutluluk. İkinci cenahta da cennet mutluluğu var. Bu iki mutluluktan bir tanesini sizlere anlatmak istiyoruz inşallah. Bu dünya mutluluğu. Hep mutluluk ikiye ayrıldığı için bir dar zamanın içerisinde konuyu mütalaa ediyoruz. Oysa ki dünya mutluluğu ve cennet mutluluğu birbirinden ayrı iki metredir. İkisinde de Allah'ın yolunda ilerledikçe mutluluğun boyutları artar. Öyleyse konumuza hadi bugün mutsuzluktan girelim. Laf aramızda biz mutluyuz öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın yolundaysak, Allah Teala şuramıza, kalbimize huzur dolduruyorsa, kendimizi Allah yolunda mutlu hissediyorsak, insanların davranışları üzerimizde bir tesir icra etmiyorsa, Allah'ın verdiği o içimize yerleştirdiği huzur müessesesi devamlı bir mutluluk işaretini taşır. İşte bu mutluluk var ya, devamlı bir huzur müessesesi, o bedava kazanılmaz. Biliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın katında her şeyin bir bedeli var. Her fatura mutlaka ödenir. Öyleyse neyin karşılığında ne aldığınızı, ne alacağınızı bilmelisiniz. 28 basamaklık bir skala üzerinde dünya saatinin standartları nelerdir? Neden insanlar mutsuz? Mutsuzluğun temelinde Allah'ı tanımamak var sevgili kardeşlerim. Allah'tan haberdar olmamak. Allah'ın mutluluğunu bu sebeple yaşayamamak. İnsanların ölçüleri Allah'a göre değil, hep kendilerine göre. İnsan var, fakir. Zanneder ki, eğer bir gün zengin olursam mutlaka mutlu olacağım. Var kuvvetiyle zengin olmaya çalışır. Ne olur peki sonuç? Diyelim ki bu kişi başardı, zengin oldu. Mutlu olacak mı? Hüzünle mutlu olamadığını görecek. Hep mutluluğu ufuk ufuk arayacak. Ama Allah'a dönmedikçe mutluluğu, dünya mutluluğunu asla yaşayamayacak. Hiç kimse şu dünya üzerinde Allah'a yönelmemiş olan ama mutlu olan bir insan gösteremez. Böyle bir şey eşyanın tabiatına ters düşer. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim,
Ne demek istiyoruz acaba? Mutluluk burnunuzun dibinde. Çoğunuz onu gördünüz ve yakaladınız. Mutluluğu. Mutlusunuz. Ama tasavvufun içinde bile olsa gene mutsuz olan insanlar var aramızda. Sırf Allah'ın söylediklerine lazım gelen dikkati göstermedikleri için. Allah'ı kendilerinden önde tutmadıkları için kendilerini daha önemli saydıkları için. Öyleyse önde olması lazım gelen hep Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, Allah için ne kadar çok şeyinizi verebilirseniz sadece o kadar mutlu olursunuz. 24 saatlik bir zaman devresi bir günü ifade eder. Biz istesek de istemesek de günler hep geçer. Hayatımızdan bir gün devamlı olarak eksilir. Herkesin belli bir süresi var. O süreye kadar yaşayacaksınız. Her geçen günde eğer Allah için gerekli olan şeyleri yapmazsanız o gün mutlu olamazsınız. Ve bu boşuna harcanmış olan hayatınızdan eksilen bir zavallı gündür. Boynu bükük bir gün sizinle beraber olmak istemiş ama sizinle beraber olamamıştır. Gün sizin üzerinizde gerekli tesir oluşmamıştır o gün. Allah için yapılması lazım gelen güzel şeyleri yapmamışsınızdır ve mutsuz olmuşsunuzdur. Öyleyse 28 basamaklık bir dizayn içerisinde dünya mutluluğu nerede başlar? Tam yolun yarısında başlar. 14. basamaktan itibaren mutluluk merdivenine, dünya mutluluğu merdivenine ulaşırsınız. Dünya mutluluğu 14. basamaktan başlar. Öyleyse hemen oraya gelelim. Birinci basamak olayları yaşıyorsunuz. İkinci basamak Allah-u Teala tarafından seçiliyorsunuz. İnsanların %90'dan fazlası seçilir. Siz de seçilenler arasındasınız. Ve üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz ya da Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için üçüncü basamaktasınız. Allah Teala derhal işitti, bildi ve gördü kalbinizdeki talebi. Dördüncü basamak rahim esmasıyla tecelli ediyor size. Mutlu musunuz? Hayır. Öteki insanlardan hiç farkınız yok. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bu bir güzellik. Ama mutlu musunuz? Sualinin cevabı hayır. Mutlu değilsiniz. Başka insanlardan, dünya mutluluğu açısından bir farkınız yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insansınız. Peki, sonra dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelliyi beşinci basamakta Allah'ın gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi almasına sebebiyet veriyor. Aynı zamanda görme hastanızı, basar isimli görme hastanızı üzerindeki gışavetten, üzerindeki perdeden kurtarıyor. Artık irşat makamına baktığınız zaman ona sadece bakmıyorsunuz. Onu irşat makamı olarak, hidayetçi olarak görüyorsunuz. Sonra beşinci basamak, Allah-u Teala kulaklarınızdaki
bir engel olan vakrayı alıyor. Ne engeli bu? İrşad makamının sözlerini kulağınız duyar ama vakra sebebiyle siz anlayamazsınız. Vakra anlamanıza engeldir. Bu anlamanın manası zihnin işitmesidir. Zihniniz işitmez. Kulağınız duyar. Vakra sebebiyle zihniniz işitmez. Sadece vakra sebebiyle mi? Hayır. Aynı zamanda Semi isimli işitme hastanız mühürlüdür. Mutluluğa mütalik olan şeyleri işitemezsiniz. İşte onu da kaldırır Allah-u Teala. İşitme hastanız, semi hastanız üzerindeki mühürü alır. Artık işitme hastanız mühürlü değildir. İşitebilirsiniz. Yani söylenilen şeylerin manasına artık varabilirsiniz. Yedinci basamakta ise Allah-u Teala kalbinizin mührünü açar. Kalbinizdeki küfür kelimesini dışarı alır mı burada? Hayır, almaz. Kalbinizdeki mührü açar, küfür kelimesini dışarı alır. Sevgili kardeşlerim, küfür kelimesi bütün insanların kalplerinde doğuştan itibaren mevcut olan bir alamete farikadır. Bir remzdir, bir işarettir. Kimin kalbi mühürlü ise o kişilerin adına kâfirler diyor Allah Teala. Çünkü kalplerinde küfür yazıyor. Ve bundan sonra Allah Teala bu yedinci basamakta kalbinizin mühürünü açtı. Bir, küfür kelimesini dışarı aldı. Artık kalbinizde küfür kelimesi yok. İki, kalbinizi açınca kalbinizdeki İdraki önleyen ilahi kompütürü de, ekinleti de aldı. Bu da bir nevi mühür. Kalbinizin idrak hassası, fıkıh hassası mühürlü. Bu mühür sebebiyle kalbinizde bulunan ekinlet faaliyette, kalbinize indirseniz bile Allah ile ilişkili konuları kalbinizde bunları kalben anlayabilecek olan bir olgunluğa ulaşamazsınız. Ve Allah Teala 7. basamakta kalbinizdeki küfrü aldıktan sonra ekinleti de alıyor. Küfürle ekinlet zaten birlikteler. İkisi birden kalbinizi terk ediyorlar. Yerine ekinnetin yerine ihbat koyuyor Allah-u Teala, küfrün yerine bir şey koymuyor. Çünkü kalbinize imanın yazılması 14. basamaktaki bir eylemdir. Ama kalbinizdeki küfür alındığı için iman kelimesi kalbinize yazılmadan mümin oldunuz. Burası dalaletten kurtulduğunuz yer. Burası küfürden kurtulduğunuz yer. Burası şeytana kul olmaktan kurtulduğunuz yer. Burası Allah'a teslim olma konusundaki ilk hamlenin sahibi olduğunuz yer. 7. basamak. Ve 8. basamakta Allah Teala kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin mührünü Allah'a çeviriyor. 9. basamakta göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor. Allah'tan zikir yaptığınız zaman gelecek olan nurlar kalbinize ulaşabilsin diye. Bu noktada zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsünüze gelir. Göğsünüzden kalbinize ulaşır.
kalbinizde iman kelimesi olmadığı için fazıllar kalbiniz tarafından çekilemez. Manyetik alanın oluşması mümkün olmadığı için, bir çekim kuvveti onu çekmediği için içeri giremez. Ama fazıllar içeri girebilir. Ve kalbinize yani sızabilir. Bu kalbinize girme olayı %2 ile uzatlanmıştır. 7. basamaktasınız. Affedersiniz, 10. basamaktasınız. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açıldı. Göğsünüzü şerh etti Allah-u Teala, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı. Zikir yaptınız, Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle faz göğsünüze geldi, kalbinize ulaştı. Kalbinizden içeri girebilen sadece rahmettir. %2 nispetinde rahmet girer kalbinize. 11. basamakta zikirle kalbinize rahmetin girmesi söz konusu olur. %2'yi bulduğu zaman 12. basamakta olursunuz, huşu sahibi olursunuz. Nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleşmiştir. Ve Allah Teala size öyle bir mürşit sevgisi verir ki mutlaka mürşidinize ulaşmak arzusuz gelir içinizden. Vazgeçilmez bir tutku olur. Ve Allah'tan hacet namazını kılarak sorarsınız onun kim olduğunu. Mutlaka Allah Teala hacet namazını kıldığınız zaman size gösterir. 13. basamak, huşu sahibisiniz. Bu sebeple Allah Teala mürşidinizi gösterdi. Ve ona ulaştığınız zaman, önünüze çöküp tövbe ettiğiniz zaman 14. basamaktasınız. Bu noktaya kadar nefsinizin kalbine giren %2 nispetindeki rahmet, dünya saadeti konusunda size bir dişe dokunur sonuç sağlamaz. Başkalarından pek bir farkınız yoktur bu aşamada. Tabiyetten sonra ne olur? Siz Allah'tan aldığınız böylece 12 tane ihsanla mürşidinize ulaşmış bir insansınız. Allah Teala derhal size 7 tane de nimet verecektir. Birinci nimeti başınız üzerine devrin imamının ruhu gelir. İkinci nimeti kalbinizin içine Allah imanı yazar. Üçüncü nimeti ruhunuz devrin imamının başınızın üzerine giren devrin imamının verdiği emir gereğince üçüncü nimeti almış olursunuz. Ruhunuz sizden ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Artık başınızın üzerinde bir ruh vardır. İçinizde değildir, başınızın üzerindedir. Ama sizin ruhunuzun yerine sizi denetleyecek olan artık odur. Ve böyle bir ruhun varlığı sizi tehlikelerden koruyan bir hüviyet taşır. Size büyü yapılamaz, size hüddam yapılamaz. Zilmani ilimler artık size tesir edemez. Bir koruyucu zırhın altına sığındınız. Başınızda da devrin imamının ruhu var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Burada Allah bütün günahlarınızı sevaba çevirir. Burada Allah ondan evvel size 1'e 10 veriyorken, her yaptığınız bir derecelik sevaba 10 katını veriyorken, ki herkese verir bunu, ne kadar günahkar olursa olsun bütün insanlar bundan faydalanır,
1'e karşı 10 kazanırlar. Ama bu noktadan itibaren Allah Teala size 1'e 10 vermez. 1'e 10'u 10 kat yükseltir. 1'e 100 yapar. Ve nefs tezkiyesine başlarsınız. Ve fizik vücudunuzda nefs tezkiyesine paralel olarak Allah'a kul olmaya başlar. Böylece Allah-u Teala'dan 7 tane nimet alırsınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu 7 nimet, bu 7 nimetten bir tanesi olan nefs tezkiyesi sizi dünya saadetinin sahibi yapacaktır. Ve nefs tezkiyesine başlarsınız, zikir yaparsınız. Artık başınız üzerinde devrin imamının ruhu yerleşmiştir. Ve hepsinizin kalbinde iman kelimesi vardır. Allah'ın katından zikriniz üzerine gelen rahmet, fazl ve rahmet, salavat nurları göğsünüze ulaşır. Göğsünüzden Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Ve kalbinizin hareketli hali Allah-u Teala'nın koyduğu kapıyı aşağı doğru artık mühürü Allah-u Teala açmıştır. Bu açık olan mühürü aşağı doğru itersiniz. Yani mühür hareketli hale gelmiştir. Ve o mühürü zülmaini kapıya ulaştırır. Kalbinize ulaşan rahmetin ve fazlın, rahmetin ve salavatın baskısı 4 grup enerji. Zülmani kapıya ulaşan mühür orasını kapatır. Dikkat edin, Allah Teala mührü almıyor. Sadece mührü açıyor ve kalbinizin mührü artık açılmıştır. Nerede? 7. basamakta. 14. basamakta o açık olan mühür üzerine baskı yapılması suretiyle zülmani kapıya iniyor, zülmani kapıyı kilitliyor. Bu noktadan sonra Allah'tan gelecek olan rahmetle fazla rahmetle salavat nurları göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Kalbinizde iman kelimesi fazıları etrafında toplamaya başlıyor. Bu toplama sebebiyle %1, %2 derken %7 fazilet birikimi, fazıl birikimi nefsinizin kalbinde gerçekleşiyor. Bu ruhunuzun zemin kattan birinci kata yükselmesi için yeterli sebeptir. Ruhunuz zemin kattan birinci kata yükseliyor. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi var. İkinci defa %7 nur birikimi, nefs-i levvame, ruhunuz ikinci gök katına ulaşıyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefs-i mülkime, ruhunuz üçüncü gök katına ulaşıyor. Birincisinde nefse emaredesiniz. Nefsinizin çok büyük bir kısmı hala şeytana uygun standartlara davranıyor. Kötülüğü emrediyor. Nefs-i levvamede bundan nefsinizin size istemediğiniz şeyleri yaptırması sebebiyle büyük sıkıntı duyuyorsunuz, huzursuzluk duyuyorsunuz, nefsinizi kınıyorsunuz, nefs-i levvame levmediyorsunuz. Üçüncü kademede Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz. Nefs-i mülkime ve ruhunuz üçüncü gök katında. Dördüncü gök katında mutmain oluyorsunuz. Allah'ın verdiklerinin sizin için yeterli olduğunun farkına varıyorsunuz. Beşinci kademede nefsi radiyedesiniz. Allah'tan razı oluyorsunuz. Ruhunuz beşinci katta. Altıncı kademede, altıncı kata ruhunuz ulaştığı zaman nefsim var diye desiniz.
Allah da sizden razı oluyor. Ve ruhunuz yedinci kata ulaştığı zaman nefsi tezkiye edesiniz. Nefsiniz %49 fazıl, %2 de rahmet olmak üzere nurların karanlıkları %51 ile bastırdığı, artık nefsinizin kalbindeki nurların karanlıkların ötesine taştığı bir noktaya ulaşıyorsunuz. Ruhunuz da yedinci katta Allah'a ulaşıyor. 21. basamaktasınız. Ruhunuz Allah'ın zatında yok oluyor. 22. basamaktasınız. Ne oldu? Nefsinizin kalbi içinde hiç nur yokken, %100 afetlerle doluyken, %50'den daha fazla nurla kaplandı. Ne olur? Şu olur. Şeytan sadece nefsinizin kalbindeki afetlere tesir edebilir. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için şeytanın her dediğine nefsinizin afetleri güle oynaya evet diyorlardı. İstedikleri şey zaten Allah'ın emirlerine isyan etmek, yasak ettiği fiilleri de işlemek. Nefsinizin afetleri buna göre programlanmıştır. Ve mutsuzluğunuzun sebebi de aslında sadece budur. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kulluğun sahibisiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz anda ikinci kulluğun sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız anda üçüncü kulluğun sahibisiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir muhtevaya gelin beraberce bakalım. Nefsinizin kalbi %100 kapkaranlıkken %51 nurla kaplandı. Şeytanın hakimiyeti sadece nefsinizin afetleri üzerinde geçerlidir. Nefsinizin afetleri %51 oranında azaldığı için şeytanın hakimiyet alanı yarıdan daha aşağıda kaldı. İşte mutluluğunuz bununla alakalı. Öyleyse dünya mutluluğu nedir? Dünya mutluluğu bir kişinin iç aleminde de dış aleminde de Allah ile olan ilişkilerde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali, huzur hali yaşamasıdır. Başlangıçta bütün insanlarda bu mutluluk ve huzur hiçbir şekilde oluşamaz. Neden oluşamaz? Şimdi beraberce inceleyelim. Neden insanlar iç dünyalarında mutsuzdur? İnsanlar iç dünyalarında mutsuzdur. Çünkü başlangıçta nefsleri %100 afetlerle doludur. Ve afetler Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemezler. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isterler. Peki şeytanın talebine aynen bunlar. Allah neyi emrettiyse size onu yaptırmamak, Allah neyi yasakladıysa onları da mutlaka yaptırmak. Öyleyse elinizdeki cetvel açık bir şekilde gösteriyor. Emirleri var Allah-u Teala'nın, yasakları var. Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe mutluluğu yaşarsınız. Emirlerini yerine getirmediğiniz her olayda huzursuzluğu hissedersiniz.
Allah'ın yasak ettiği fiili fırsat çıkmasına rağmen işlemezseniz mutluluğu yaşarsınız. Ama işlerseniz mutsuz ve huzursuz olursunuz. Arkasında ne var? Arkasında Allah'ın size verdiği huzur var. Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz zaman ve yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman aynı zamanda ruhunuzun veya devrin imamının ruhunun Allah'ın emirlerini işlediğiniz zaman size verdiği huzur var. Yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman gene size verdiği huzur var. Ruhunuzun nefsinize verdiği huzur. Öyleyse bütün güzel davranışları işlememizin arkasından Allah ruhumuza mutluluğu, Allah bize mutluluğu yaşatır. Ruhumuz da nefsimizi huzurlu kılar. Sürur verir nefsimize. Biz güzel davranışlarda bulunduğumuz zaman, Allah'ın emirlerini yerine getirdiğimiz zaman, arkasından bu huzuru, bu süruru mutlaka yaşarız. Allah-u Teala'nın bize verdiği iç huzuru, mutluluğumuzu ifade eder. Allah-u Teala bize mutluluk verir. Ruhumuzda nefsimize huzur verir. Tabirler önemli değil ama Allah'ın verdiğiyle ruhumuzun nefsimize verdiği şey, Allah'ın bize verdiği, ruhumuzun nefsimize verdiği ve yaşattığı şey aynı değildir. Birisinde de mutluluktur veya huzurdur. Diğerinin adı da gene huzur istikametinde kullanılabilen bir kelime, sürur. Öyleyse nefsinizin kalbinde afetler olduğu sürece şeytan sizi devamlı olarak Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye zorlayacaktır. Ve şeytan sizi Allah'ın emrettiği şeyleri yapmaktan men edecektir. Nefsiniz öyle istediği için. Ve her ikisinde de Allah'ın size verdiği huzursuzluk, mutsuzluk, ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk, ikisi de sizi mutsuz ve huzursuz kılacaktır. Öyleyse iç dünyanızdaki mutluluğun muhtevasında nefsinizin afetlerine şeytanın tesir imkanı söz sahibidir. Başlangıçta şeytan nefsinizin kalbinin bütününe tesir ederken olayların çok büyük bir kısmında hep şeytanın dediğini yapıyordunuz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyordunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyordunuz. Hepsinin arkasından hem Allah'ın verdiği mutsuzluğu hem de ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluğu yaşıyordunuz. Her yanlış davranışınızdan sonra Allah size sıkıntı verir, azap eder. Dünya üzerinde yaşayan herkes Allah ile her an iç içe ilişkilerin içindedir
ve yaptığınız her emrin çiğnenmesi, her emrin yerine getirilmemesi, her yasağın işlenmesi halinde Allah'ın size azap etmesi söz konusudur. Ruhunuzun da nefsinize huzursuzluk vermesi söz konusudur. Sıkıntı vermesi söz konusudur. Öyleyse bu hissettiğiniz şeyin adı önemli değil. Önemli olan şeytan ruhunuzdan ve Allah-u Teala'dan size gelen tesir sizi her yaptığınız yanlışın arkasından mutlaka huzursuz eder. Mutsuzluğunuzun, iç dünyanızdaki mutsuzluğunuzun birinci sebebi bu. İkinci sebebi, iç dünyanızda devamlı bir kavga var. Ruhunuzla nefsiniz sonsuz bir kavganın içinde. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek ister. Öyleyse işte mesela kahveden çektiğiniz birkaç yudum. Biliyorsunuz Osmanlı'da kahve önemli bir yer tutardı. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardı. Mutluluğun her açıdan bir simgesi vardır. İşte bir zevk söz konusuysa kahve içmek bize göre bir zevk. Bir mutluluğun bir parçası zevk. Ama aralarında çok büyük bir fark var. Mutluluk kesintisiz bir betiredir. Kavgaların hem iç dünyanızda bitmesi gerekir, hem dış dünyanızda, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde. Kavgaların, itaatsizliklerin, yasaklara riayetsizliğin, hepsinin bittiği yerde huzuru ve mutluluğu yakalayabilirsiniz. Öyleyse iç dünyanızdaki huzursuzluğun, mutsuzluğun ikinci sebebi kavgadır. Sevgili kardeşlerim, nerede kavga varsa, nerede kaos varsa, orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. İç dünyanızda nefsiniz ne isterse, ruhunuz onun tam zıttını ister. Nefsiniz Allah'ın emirlerini mutlaka çiğnemek ister, yerine getirmek istemez. Ruhunuz da mutlaka yerine getirmek ister. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği her şeyi işlemek ister. Ruhunuzsa asla işlemek istemez. Öyleyse ister emirler cephesinden, ister yasaklar cephesinden ikisi birbirine daima zıt hususları vücudunuzun kumandanı olan aklınıza ulaştıracaklardır. Onun işlenmesini isteyeceklerdir. Ruhunuz Allah'ın bir emrinin mutlaka yerine getirilmesini isteyecek. Nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği, Allah'ın emrettiği o şeyin mutlaka istenmemesini, mutlaka yapılmamasını isteyecektir. Öyleyse iki zıt talep akla aynı anda ulaşıyor. Şimdi aklımızı düşünelim. Aklımız bizim ülkemiz gibi bir ülkede neşve neva bulmuşsa, şuur kazanmışsa, orada Allah'ın yasak ettiği her şey herkes tarafından rahatlıkla devamlı olarak işleniyor. O zaman bu konuda aklınız toplumun gerçekleştirdiği, her an gerçekleştirdiği, toplumun alışık olduğu bir statüyü sizin için de tatbik sahasına koyacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenize bir engel koymayacaktır.
Hatta onlar da belki de sizi teşvik eden bir hüviyeti olacaktır. Çünkü çevre ona göre dizayn edilmiştir. Aklınız da orada şuur kazanmıştır. Yasak ettiği fiilleri de aklınız işlemenizde bir mahsur görmediği için nefsinize yeşil ışık yakacaktır. Yani nefsinizdeki afetler hüküm ferma olduğu sürece hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmayacaksınız. Genel anlamda çoğunlukla, çok büyük bir ekseriyetle yasak ettiği fiilleri ise hep işleyeceksiniz. Peki ne olur? Allah'ın emrettiği şeyleri gerçekleştirmezsiniz. Allah'ın azabı size ulaşır. Ruhunuzun da nefsinizi huzursuz etmesi söz konusu olur. Emirleri yerine getirmiyorsanız durum gene aynıdır. Huzursuzluk ve mutsuzluk, sıkıntı. Öyleyse Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği, hiç yerine getirilmediği, aşağı yukarı yasak ettiği her fiilin işlendiği bir ortamda devamlı olarak sebebini bilmediğiniz bir huzursuzluğun sizi hep kapladığını hissedeceksiniz. Ve mutsuz olacaksınız. İş dünyanızdaki mutsuzluğun birinci sebebi bu. İkincisi de içinizde hep kavga var. Nefsiniz ruhunuzun istemediği şeyi istiyor. Ruhunuz da nefsinizin istemediği şeyi istiyor. Veya tersine ikisi de birbirinin istediği şeyi istemiyor. Öyleyse bir terslik, bir diyalektik kavga iç dünyanızı bütünüyle kavramış, devamlı içinizde bir şey sizi huzursuz ediyor. Devamlı bir kavga. Nerede kavga varsa, kaos varsa, orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Nerede sulh ve sükun varsa, mutluluk oradadır. Öyleyse iç dünyanızda kaos var, kavga var. Nefsiniz ve ruhunuz bir diyalektik kavganın içinde devamlı benim dediğim olacak diyor nefsiniz. Ruhunuz da onun karşısına çıkıyor. Hayır diyor, senin dediğin değil, benim dediğim olacak. İkisi de aklı devamlı tesir etmeye çalışıyorlar. Birbirinin tersi istikamette. Aralarındaki kavga devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Bu kavga var olduğu sürece hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. İş dünyasında devamlı bir huzursuzluk vardır kişinin. İşte başlangıçta nefsinizin kalbinin %100 afetlerle dolu olduğu noktada nefsiniz bütünüyle Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyen, nefsiniz bütünüyle Allah'ın emrettiği şeyleri asla yerine getirmek istemeyen bir özelliktedir. Ve bunun tam tersini isteyen ruhunuzla devamlı bir kavganın içindedir. Ve mutsuz olmanızın arkasında yatan asıl sebep aklınızın hep nefsinizin taleplerine yeşil ışık yakmasıdır. Allah'ın yolunda ilerledikçe durum değişecektir. Öyleyse şeytanın size istediklerini yaptırabilmesi neyle mümkün? Nefsinizin kalbindeki afetlerle mümkün. Öyleyse nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça şeytanın size taleplerini ulaştırması da azalacaktır. Tesir sahası da azalacaktır. Çünkü nefsinizin kalbi afetlerden devamlı temizleniyor. Öyle ki ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız noktada 21. basamakta nefsinizin kalbindeki afetler %51 yok olmuştur. Yerlerini %2 rahmet nurları, %51 fazıl nurları almıştır. Öyleyse Allah'ın emirlerinin artık %50'den fazla tatbik sahasına çıktığı, yasak ettiği fiillerin %50'sinden fazlasının işlenmediği bir ortamdasınız. Mutsuzluğunuz
mutluluğunuzdan daha azdır. Mutluluğunuz, iç dünyanızdaki mutluluğunuz, mutsuzluğunuzu aşmıştır. Olayların yarısından fazlasında iç dünyanızda kavga, sizin lehinize sonuçlanmaktadır. Kavga vardır ama sonuçlar %50'den daha fazla sizi mutlu edecek Allah'ın ve ruhunuzun size mutluluk ve huzur verdiği, bunu sağladığı bir ortama ulaştırmıştır sizi. Nefsinizin kalbindeki afetler %50'den fazla azaldığı noktadasınız. Bu nokta mutluluğun yarısını ifade eder. İç dünyanızdaki mutluluk bu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başlangıçta iç dünyanızda %100 mutsuzdunuz. Her olayda Allah'ın emirlerini çiğniyordunuz. Her olayda Allah'ın yasaklarını işliyordunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor, yasaklarını işliyordunuz. Arkasından da hep azaba duçar oluyordunuz. Bu noktada nefsinizin kalbinde %51'den fazla rahmetin ve fazlın yerleştiği noktada iç dünyanızdaki kavga %50 azalmıştır. Ve davranış biçimlerinizdeki hataların da %50'den daha fazla azalması sebebiyle hem emirler cephesinde yarıdan daha fazla mutlusunuz, hem de yasaklar cephesinde yarıdan daha fazla mutlusunuz iç dünyanızda. Şimdi gelelim dış dünyanıza. Neden bir insan dış dünyasında mutsuzdur ve huzursuzdur? Çünkü nefsi hakim olmak ister. Çünkü nefsi başka insanlara üstün olduğunu ispatlamak ister. Ve nefsi başka insanların kendine yaptığı her ters davranıştan devamlı negatif olarak etkilenir ve kişi huzursuzluk duyar. İşte gerek çevreden size ulaşan ters olaylar, gerek sizden, yani sizi üzecek olan davranışlar, gerek sizden çevrenize ulaşan, çevrenizdeki insanları rahatsız eden davranışlar, hepsi sizi negatif olarak etkileyecektir. Nefsinizin her yanlış davranışı, dışınızdaki insanlara üstünlük taslaması, bunu o insanlara hat bildirerek, hakaret ederek, onları küçük gördüğünü ispat ederek, onlara ulaştırması halinde, o kişi huzursuz bir davranışın sahibi olur. Dış dünyasında bir insan, etrafındaki insanları rahatsız edecek olan her davranışının arkasından Allah-u Teala'nın ona verdiği mutsuzluğu yaşar ve ruhunun da nefsine verdiği huzursuzluğu yaşar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Başka insanların kalbini kırdınız, onlara rahatsızlık verdiniz, onları rahatsız ettiniz. Arkasından Allah-u Teala ve ruhunuz size huzursuzluk ve mutsuzluk verdi. Bitti mi? Hayır, bitmedi. O insanlar sizden gördükleri bu kötü muameleyi unutmayacaklardır. Fırsat bulurlarsa mutlaka sizden intikam alacaklardır. Siz onlara bu yaptığınız kötü davranışın arkasından huzursuz oldunuz, mutsuz oldunuz, Allah ve ruhunuz tarafından azaba uğradınız Allah-u Teala tarafından. Arkasından da onlar sizden intikam aldığı zaman yeniden üzüleceksiniz.
malların intikam alması bir haksız fiil size göre, size zarar veren bir fiil, sizi rencide eden, küçülten bir fiil, yeniden üzüleceksiniz. O insanlar fırsat beklerler, intikamlarını mutlaka almak isterler nefs sahibi olduklarına göre. Aldıkları zaman, siz önce o kişinin kalbini kırarken kırdığınız

Bu bir haksız fiil olduğu için Allah-u Teala da size huzursuzluk verir, mutsuzluk verir, azap verir. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Eğer intikamınızı alamazsanız, bu sefer de şuuraltı birikimi sebebiyle gene huzursuzluğu yaşarsınız. İşte bütün bu olayların ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman %50'den fazlası azalmıştır. Yarı yarıya mutsuz bir insansınız. Hayatınızın yarısı mutlu olarak geçiyor, dünya hayatının yarısından fazlası da, yarısından az da mutsuz olarak geçiyor. Eşit hüviyette de kabul edebilirsiniz bu noktayı. Ama başlangıçta devamlı huzursuzluğunuz ve mutsuzluğunuz başkalarıyla olan ilişkilerinizde. Peki sonra Allah ile olan ilişkilerinizde de mutsuzsunuz başlangıçta. Allah'ın emirlerini yapmıyorsunuz. Arkadan Allah Teala ve ruhunuz size azap ve huzursuzluk veriyor. Bilmediğiniz bir şekilde huzursuz hissediyorsunuz kendinizi. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz. Bu huzursuzluğu duyuyorsunuz. Emirleri yerine getirmiyorsunuz. Gene huzursuzluk veriyorlar. Azap müessesesi var. Belki hafif bir azap. Ama mutlaka var. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizi de hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde mutsuzsunuz, huzursuzsunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman bu konu yarı yarıya azalır. Yarı mutluluk, yarı mutsuzluk üzerinde olursunuz. Peki, bu basamağı aştınız. 22. basamağı. 23. basamakta Allah size taat ihsan eder. 24. basamakta siz zikrinizi günün yarısından öteye çıkartırsınız, öteye yükseltirsiniz. Ve 25. basamakta nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaşacağı için ve fizik vücudunuz geri kalan %19 afeti hiçbir zaman dinlemeyeceği için Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği bir noktaya ulaşacaksınız. Dünya mutluluğunuz bu noktada %80'i mutlaka aşacak. İçinizde fizik vücudunuz aldırmıyor ama açık ve kesin bir rezistans var. Fizik vücudunuz her ne kadar Allah'ın emirlerini yerine getiriyorsa, yasaklarını işlemiyorsa, bunu iradenizi devreye sokmak yoluyla nefsinizin taleplerini durdurmak hüviyetinde gerçekleştiriyor. İç dünyada rezistans var. Nefsinizin afetlerinin rezistansı bu mutluluğun %20'sini yaklaşık olarak alıp götürüyor. Önemli olan iç dünyadaki mutluluğunuz bu %20 çevresinde eksik kalıyor. Sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmıyor. Nefsinizin kalbinde afet kalmadığı noktaya gelin beraberce bakalım. Ulul Elbab makamındasınız. Daha sonra Allah size göğün 7 katını gösterecek. Nefsinizin kalbindeki afetler zaten kalmamıştı. Ve göğün 7 katının da sahibi olacaksınız nefsinizi. Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra tövbe-i nasuha davet edileceksiniz. Sonra Allah günahlarınızı örtecek, sevaba çevirecek, irşada ulaşacaksınız. Sonra da iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde hiç afetin bulunmadığı bu noktada siz dünya mutluluğu

bir bütün olarak yaşamaya başlayacaksınız. Neden? İç dünyanızdaki kavga %50 değil, %100 bitmiştir. Nefsinizdeki bütün afetler, ruhunuzun hasletlerinin paraleli olan faziletlere, fazıllara dönüşmüştür. Artık erdemli, faziletli bir insansınız. Nefsinizin kalbindeki fazıllar, ruhunuzun kalbindeki hasletlerle %100 uyum halindedir. Nefsinizde, ruhunuzda Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister, mutlaka yerine getirirsiniz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemezler, mutlaka işlemezsiniz. O zaman iç dünyanızda Allah ne emretmişse, ruhunuzla nefsinizde tam bir uyum halinde hepsini yapıyor, kavga bitmiş. İç dünyanızda ne emirler cephesinde kavga kalmış, ne yasaklar cephesinde kavga kalmış. Siz dünya mutluluğunu enine boyuna yaşayan bir insansınız, %100. İç dünyanızda, iç dünyanızdaki kavga bitmiş. Dış dünyanızda kavga orada da bittiği için, iç dünyanız dış dünyanın içe ulaştırdığı negatif faktörlerden hiçbirini oluşturmuyor. Daimi zikrin sahibisiniz. Hep güzel davranışların içindesiniz. Bir defa iç dünyanızda daimi zikrin sahibi olmanız hasebiyle, nefsinizin afetleri %100 yok olduğu için, yerine faziletler geçtiği için, iç dünyanızdaki kavga sona ermiştir. Her vücuda getirdiğiniz olayın arkasından Allah-u Teala size mutluluk veriyor, azap vermiyor, mutluluk veriyor, ruhunuzla nefsinize huzur veriyor. Ve her olayın arkasından iç dünyanızda o mutluluğu, huzuru devamlı yaşıyorsunuz. Peki, dış dünyanızdaki durum ne? Dış dünyanızda hiç kimsenin kalbini kırmıyorsunuz. Bu sebeple onlardan hiç kimse sizin yüzünüzden rahatsız değil. Tam aksine herkese elinizden gelen yardımı mutlaka yapıyorsunuz. Onlara en güzel davranışlarda bulunuyorsunuz. Ve her davranışınızın arkasından Allah-u Teala'nın size verdiği huzuru ve mutluluğu yaşıyorsunuz. Ruhunuzun nefsinize verdiği mutluluk, huzur, Allah'ın size verdiği mutluluk. Dış dünyanızda, herkesle her münasebetinizde bir defa daha size huzur veren bir şekilde üzerinize ulaşıyor. Sonra, hiç kimsenin kalbini kırmadığınız için huzursuzluğu asla yaşamıyorsunuz. Böyle olduğu için de hiç kimse sizden intikam almıyor. İntikam alanların yaşayacağı huzursuzluğu asla yaşamıyorsunuz. Gene aynı sebepten siz de kimseden intikam almıyorsunuz. Onu da yaşamıyorsunuz. O konudaki huzursuzluğu da yaşamıyorsunuz. Ve böyle olduğu için de hiçbir zaman dış dünyanızda davranış biçimlerinizde hiçbir bozukluk olmadığı için hiç kimseyle bir probleminiz olmuyor. Size huzursuzluk verecek olan bir davranış sergilemediğiniz gibi iç dünyanızda stres oluşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Stres alınamamış intikamdan oluşur. İntikam almayı aklınıza bile getirmiyorsunuz. İntikam alacak sebep de yok. Böylece dış dünyanızda da bütün negatif faktörler elimine olmuş durumda, yok olmuş durumda. Dış dünyanızda da kesintisiz bir mutluluk halini yaşıyorsunuz. Dışınızdaki insanlarla sizin kavganız bitmiştir. Onların kavgası devam edebilir ama sizinki bitmiştir. Dış dünyanızda da mutluluğa ulaştınız. Allah ile olan ilişkilerinizde de aynı şey söz konusu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz. Her emrin yerine getirilişinden sonra
Allah'ın size verdiği mutluluğu, ruhunuzun nefsinize verdiği huzuru yaşıyorsunuz. Her yasak edilen fiili işlemeniz için şeytan karşınıza fırsat çıkardığında onu reddettiğiniz her noktada gene Allah Teala sizin içinize mutluluk veriyor. Ruhunuzda nefsinize huzur veriyor. Yani ya sizin ruhunuz ya da başınız üzerindeki devrin imamının ruhu. Her halükarda bu noktada iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde sonsuz bir mutluluğun sahibisiniz. İşte Allah Teala bütün bunları üzerinize farz kıldığı cihetle Allah Teala'nın sizden istediği şey sadece mutlu olmanızdır. Hiç unutmayın, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir, mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed eyzü billahi minşeytanir. Elhamdülillahi Rabbil alemin ar-Rahmanirrahim maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim ve leddâin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir kavramlar konusunda, hem de Kur'an'dan kopan kavramlar konusunda birlikteyiz. Bugünkü konumuz hidayet. Bu akşamki konumuz hidayet. Hidayet nedirle başlayalım inşallah konumuza. Hidayet Allah'a insan ruhunun ulaşmasıdır. Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: İnnel huda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi İnne hüdallahü huvel hüda. Eyne muhakkak ki hüdallahü Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Şimdi birileri çıkıp itiraz ediyor. Diyorlar ki hayır, oradaki ifade Allah'a ulaşmak değil, Allah'ın ulaştırmasıdır. Peki hay hay, öyle olduğunu kabul edelim. Allah'a ulaşmak olmasın, Allah'ın ulaştırmasıdır olsun. O zaman nereye ulaştırmasıdır suali aklımıza gelecek. Allah'ın nereye ulaştırmasıdır? Bu sualin cevabı Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. İşte ayet-i kerime açık ve kesin olarak geliyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Neden? İşte bu ayet-i kerime onu ispat ediyor. Çünkü diyor ki Allah Teala, o zaman diyor Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırıyor. Böylece Allah'a yönelmenin, burada yünip kelimesi geçiyor. Yehdi ileyhi men yünip. Yünip olan, inabe olmayı dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi ona, Allah'a ulaştırır diyor Allah Teala. Ayet-i kerime açık ve kesin bir şekilde yünüp olmanın Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu ifade ediyor ve her yünüp olanı da mutlaka Allah'ın kendisine ulaştıracağını
gene ifade ediyor. Öyleyse Allah'ın ulaştırması şeklinde kabul edelim ayet-i kerimeyi. Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır. Hidayet Allah'ın nereye ulaştırmasıdır? Kendisine ulaştırmasıdır. Öyleyse gene netice aynı oluyor. Hidayet Allah'a ulaşmaktır veya hidayet Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Arada fark var mı sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Demagoji yapmak, ayetleri Allah'ın verdiği manadan başka taraflara çekmeye çalışmak boşuna bir gayrettir. Taşıma suyla değirmen dönmez. Allah'ın ayetlerini değerlendirmek mecburiyetindesiniz ve ayetler açık ve kesin olarak Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hidayette olmadığını söylüyor. Öyleyse hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakalım Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Allah Teala diyor ki Yunus 45'te, onlar ki Allah'a mülaki olmayı, ruhun ölmeden evvel Allah'a ilka olmasını, ulaşmasını, mülaki olmasını inkar ederler. Onlar hüsrandadırlar. Birinci özellik. Ve onlar hidayette değildirler diyor Allah Teala. İnsanlardan kim? İnsan ruhunun Allah'a mülaki olmasını inkar ederse onlar hidayette değillerdir diyor Allah Teala. Öyleyse hidayet Allah Teala'nın dizayn ettiği bir müessesedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hidayette değildir. Hidayet Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar, mürşide ulaşmakla devam eder ve ruhu Allah'a ulaştırmakla ruhun hidayeti tamamlanır. Bundan sonra fizik vücudun hidayeti gelir. Fizik vücudun nefsindeki afetler %81 oranında azaldığı zaman, yok olduğu zaman, yerlerini fazıllar aldığı zaman nefsimizin kalbindeki karanlıklar %81 azaldığı zaman yerlerini nefsimizin afetleri ruhumuzun hasletlerine paralel olan fazıllar aldığı zaman %81 oranında nefsimizin kalbi nurlarla dolarsa işte o zaman fizik vücudumuz da Allah'a teslim olur. Bu fizik vücudun hidayetidir. Daha sonra kişi ihlasa, daimi zikre ulaşır. Bu nefsin hidayetidir. Daha sonra kişi ihlasa ulaşır. İhlastan sonra da iradesini Allah'a teslim eder ve son teslim gerçekleşir.
Bu da iradenin hidayetidir. Kur'an-ı Kerim'de 7 ayrı noktada hidayet söz konusudur. Hidayet müessesesi insanın Allah ile ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek konusundaki ilk ilişkisiyle başlar. İradenin teslimiyle son hidayete ulaşılır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizi, ilişkinin varlığı noktasında hidayetin de varlığını görerek perçinleyebiliriz. Hidayet insan ruhunun Allah'a teslimidir, fizik vücudunun Allah'a teslimidir, nefsinin Allah'a teslimidir, iradesinin Allah'a teslimidir. Ama başlangıç noktası Allah'a teslim noktası değildir. Allah'a ulaşmanın dilendiği noktadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka hidayete erdirecektir. Allah Teala'nın verilmiş sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, o zaman diyor Allah Teala, biz onu kendimize ulaştırırız diyor. Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştıracağını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, burada kişinin ruhunun Allah'a ulaşması söz konusu. Ne fizik vücut, ne nefs, ne irade Allah'a ulaşmaz. Onlar sadece teslim olurlar. Allah'ın emri ve kontrolü altına girerler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, onlar hidayette değildir. Ayet-i Kerime söylediğimiz Yunus Suresinin 45. ayet-i kerimesi, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı inkar edenlerin hidayette olmadığını söylüyor. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyen bu kişi mutlaka hidayettedir. Bu hidayetin başlangıç noktasıdır. Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dalaletten kurtulacağını, yani hidayete, hidayet üzere olacağını söylüyor, hidayette olduğunu söylüyor. Hidayet ve dalalet kavramları birbirinin zıttı olan iki kavramdır. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, Allah dilediğini dalalette bırakır. O kişi, bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedir. Ve Allah dilediğini o vaziyette dalalette bırakır. Ama diyor, kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah'a münip olursa, Allah diyor onları kendisine ulaştırır, yani hidayete erdirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse,
onlar dalaletten kurtulurlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda yani artık siz dalalette değilsiniz, hidayettesiniz. Bu hidayetin birinci safhasıdır. Kişi hidayette olunca küfürden kurtulur. Kişi hidayette olunca dalaletten kurtulur. Kişi hidayette olunca cehennemden kurtulur, şirkten kurtulur. Cehennemden kurtulur. Sadece hidayette olanlar cennete ulaşabilirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes gördük ki dalalettedir. Hidayette değildir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar hidayettedir. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bir insan doğuştan itibaren dalalettedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamakta, o kişi mutlaka Allah Teala tarafından seçilenlerin arasındadır. İnsanların %90'dan fazlası seçilir. Bunlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler dalaletten kurtulurlar. Hidayet üzere olurlar. Bu birinci hidayettir. Üçüncü basamakta gerçekleşir. Allah kişinin kalbindeki talebi işitir, bilir ve görür.

Allah Teala bu insanlara furkanlar verir ve o kişilerin irşat makamını görmesini, işitmesini ve söylediği şeyleri idrak etmesini sağlar Allah Teala. Verdiği furkanlarla da Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahlarını örter. Hidayette olan kişi günahları örtülmüş kişidir. Bu kişi hüsranda değildir. Hüsrandan kurtulmuştur.

Sadece hüsrandan kurtulanlar hidayettedir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes hüsrandan kurtulmuştur. Dilemeyen herkes hüsrandadır. Kişi hidayette olduğu an o kişinin Allah bütün günahlarını örter. Yani o kişinin ne kadar çok günah olursa olsun Allah'a ulaşmayı dilediği için bütün günahları örtüleceği cihetle o kişi sevapları günahlarından daha fazla olan bir insandır. Ve böyle olduğu an kişi dalaletten hidayete adım atmıştır. Hidayettekilerin mutlaka günahları dalalettekilerin mutlaka günahları sevaplarından çoktur. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dileyenlerin günahlarını örtüyor Allah Teala. Peki bir insan öyle bir noktadaki çok sevap kazanmış, sevapları günahlarından fazla ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Bu kişi ölse cennete girer mi? Giremez. Çünkü böyle olan insanların kazandığı derecelerin örtüldüğünü söylüyor Allah Teala. Heba olduğunu söylüyor. Kişinin amellerinin yani amelleri sebebiyle kazandıkları derecelerin heba olduğunu söylüyor. Keyif suresi 13. Keyif suresi affedersiniz 105. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a milaki olmayı inkar ederler. Allah'ın ayetlerini inkar ederler. Onların amelleri boşa gider diyor. Heba olur diyor. İşte inkar edenler hidayette olmayanlardır ve amelleri boşa gitmiştir. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o hidayettedir söylediğimiz gibi. Bu kişinin Allah Teala'nın yardımıyla mürşidine ulaşması söz konusudur. Allah o kişide bir takım pozitif olaylar vücuda getirecektir ve onu mürşidine ulaştıracaktır. Allah ulaştıracaktır. Kim mürşidine ulaşıp da Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da ona tabi olursa ne olur? Kim Allah'ın mürşidine ulaşıp da tabi olursa o kişi ikinci hidayete ulaşır. Tabiyetle beraber kişinin kalbine iman kelimesi yazılır. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelir ve o kişinin ruhunun Allah'a doğru, Allah'a ulaşmak üzere yola çıkmasını sağlar. İşte bu nokta kişinin ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması noktası. Ruhun hidayete ermek üzere Allah'a ulaşmak için yola çıkması demektir. Hidayette olmakla hidayete ermek aynı şey değildir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an hidayet üzeredir. Yani hidayettedir ama hidayete ermemiştir. Bundan sonraki safa mürşide ulaşmaktır, tabiiyettir.
gene hidayet üzeredir, hidayettedir. Ama birinci hidayet olan ruhun Allah'a teslimi seviyesine henüz ulaşmamıştır. Allah'ın ard arda ikramlarını almıştır. Allah kalbe ulaşmıştır. Kalbi Allah'a çevirmiştir. O kişinin göğsünü yarmıştır. Göğsünden kalbine nur yolu açmıştır. O kişi zikretince Allah'tan gelen rahmetle faz göğsünden kalbine ulaşmıştır. Ama kalbine sadece %2 rahmet girebilmiştir. Böylece kişi huşuya ulaşmıştır. Ve mürşidini talep etmek yetkisi doğmuştur. Kişi hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidini sorduğu zaman Allah mutlaka ona mürşidini gösterir. Tabiyetle beraber kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Kalbinin içine iman yazılır. Kimin kalbinin içine iman yazılmışsa o kişi ikinci hidayete ermiştir. Sevgili kardeşlerim, hidayetin yok olduğu bir devrede yaşıyoruz. İnsanlar Kur'an'ı unutmuşlar. Elbette Kur'an'daki hidayeti de unutmuşlar ve kitle halinde cehenneme kendilerini mahkum etmişler. Ve de unutulan Kur'an sebebiyle insanlar dalalette, gidecekleri yer cehennem. Ve Allah Teala bizi vazifelendiriliyor. Bu vazifelendirmede bütün insanları hidayete anlatmamız emrolunuyor. Yani insanların kurtuluşa ulaşacağı Kur'an hakikatlerini. Ve insanlar bize diyorlar ki bu sizin Kur'an-ı Kerim anlatmanız bize çok ters geliyor. Yani biz Kur'an'ı bilmiyor muyuz? Sevgili kardeşlerim, burada çok büyük bir problemimiz var. Kur'an'ı bildiğini söyleyen bu insanların bu kadar unutulmuş kavramdan haberlerinin olmadığı her olayda kesinleşiyor. Onlara hidayet nedir diye sorduğumuzda doğru yoldur diyorlar. Bu doğru yol nereye ulaştırır dediğimizde cevap yok. Çok güzel diyoruz. Hay Allah razı olsun. Hidayet gerçekten doğru yoldur. Ama bu sualin cevabı doğru yol Allah'a ulaştırır. Allah Teala bu doğru yolun, Allah'a ulaştıran doğru yolun hidayet değil, sırat-ı müstakim olduğunu söylüyor. Siz sırat-ı müstakim diye sorduğumuzda bize diyorsunuz ki sırat-ı müstakim doğru yoldur diyorsunuz. Hidayet nedir diye soruyoruz. Hidayet doğru yoldur diyorsunuz. Hangisi doğru yoldur diyoruz? Hidayet mi? Sırat-ı müstakim mi? Cevap yok. Sevgili kardeşlerim, doğru yolda olsa, yanlış yolda olsa, yol insanı bir yere götürür. Nereye götürür sualinin cevabını bugüne kadar kimsenin alamadık. Hidayet doğru yolsa, bir defa hidayet yol değildir, bir yolun üzerinden ruhun Allah'a doğru olan yolculuğudur. O yol sırat-ı müstakimdir ve Allah'a ulaştırır. Cevaplar Kur'an-ı Kerim'de bütünüyle verilmiş. Şimdi insanlar Kur'an'ın tamamen unutulduğu bir devrede kavramlar kalmış. Hidayet kavramı kalmış, takva kavramı kalmış. Ama lügat
manalarıyla kalmış. Ve de hidayetse bütünüyle unutulmuş. İnsan ruhunun Allah'a ulaşabilmesi için insanın vücudundan ayrılması lazım. 14. basamakta devrin imamı başımızın üzerine geliyor Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Bizim ruhumuza diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et. Ruhumuz vücudumuzu terk ediyor. Nefs tezkiyesi adı verilen bir müesseseye paralel olarak nefsimizin kalbine Allah-u Teala nurlarını gönderip de nefsimizin kalbinde %7 fazla birikimi gerçekleşince ruhumuz zemin kattan birinci kata kadar tırmanabiliyor. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci kat, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlar, yedinci katta 7 tane alem geçiş, Allah'ın zatına ulaşma. Ruh Allah'a ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. İşte bu fenafillah olayı, Allah'ın zatında yok olma olayı 22. basamakta gerçekleşir. Bunun adı hidayete ermektir. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa, Allah'ın zatında yok olmuşsa o kişi hidayete erer. Men yehdillahu fe huvel muhted. Kim Allah'a ulaşmışsa o kişi hidayete ermiştir diyor Allah Teala. Men yehdillahu fe huvel muhted. Kim Allah'a ulaşmışsa o kişi hidayete ermiştir. Hidayetin Allah'a ulaşmak olduğu bir defa daha vurgulanıyor. 14. basamakta mürşidine ulaşan kişiye devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelerek o kişinin ruhuna emir veriyor, senin Allah'a ulaşma günün geldi diyor. Ruh bu sebeple vücudu terk ediyor. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geliyor. Önden arkaya doğru uzanarak kişinin başının üzerinde yerleşiyor. Bu o kişinin büyüden, hüddamdan yani cinlerin saldırısından kesin kurtuluşudur. Başının üzerinde devrin imamının ruhu bulunan bir vücuda hiçbir cin giremez. Cinlere niçin giremedikleri sorulduğunda çünkü yanarız diyorlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ruhunu Allah'a ulaştıran kişi hidayete ermiştir. İnnel hüda hüdallah, muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. İşte 21. basamakta ruh Allah'a ulaşmıştır ve Allah'ın zatında yok olmuştur. 22. basamak. Ruh hidayete ermiştir. Bu kişinin bundan sonraki hayatına bakıyoruz. Daha çok zikrediyor. Allah-u Teala ona bir taht ihsan ediyor. Beka makamının sahibi oluyor. Daha çok zikrediyor. Öyle bir çok zikrediyor ki o kişinin günlük zikri 12 saati mutlaka her gün aşıyor. Bu kişi zahit olmuştur. Zühd sahibidir. Ve sadece zühd sahipleri fizik vücutlarını Allah'a teslim edebilirler. Bir kişinin muhsin olabilmesi fizik vücudunu Allah'a teslim etmesiyle mümkündür. Ve sadece günün yarısından daha fazla zikredebilenler fizik vücutlarını Allah'a teslim edebilirler. Nefslerinin kalbinde bu günün yarısından daha fazla zikir biraz daha büyüyünce o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %81'e ulaşır. O zaman
fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Nefsin hala kalbinde %19 karanlık var olmasına rağmen fizik vücut bu noktadan itibaren asla bu afetleri dikkate almaz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği fiilleri işlemez. İşte burası fizik vücudun Allah'a kul olmasıdır. Fizik vücudun Allah'a teslimidir. Bir başka ifadeyle fizik vücudun hidayete ermesidir. Yirmi beşinci basamakta fizik vücut hidayete erer. Burası yeni bir mertebedir kişi için. Fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudun hidayete ermesi Nisa 125'te şöyle anlatılıyor. Hemen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehu lillahi ve huve muhsinu. O kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücudu asen olan kim vardır diyor Allah Teala. İşte burada Allah Teala'nın söylediği gibi fizik vücudun Allah'a teslimi söz konusudur. Fizik vücut Allah'a teslim olarak hidayete ermiştir. Mutlaka ondan evvel ruh hidayete erer. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ruh hidayetine sahip olmuşlar mıdır? Allah Teala açıkça bu hususu Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde söylüyor. Onlar ki diyor Allah Teala sözü dinlerler, sözün asir olanına yani Kur'an ayetlerine ya da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın vahyiyle söylediklerine ahsen olanlara tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Şu noktada konunun başlangıcına dönüp buraya gelelim. Farzlar açısından konuyu inceleyelim. Allah'a ulaşmayı denemek üzerimize farz mı? Allah Teala diyor ki minibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor. Öyleyse farz olduğu kesin. Peki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Hepsi dilemiş. İşte Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takva sahibi olduğunu açık bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun ellezine amenu ve kanu yettekun. O
Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır, Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Dünyada da ahirette de onlara mutluluklar vardır. Burası birinci takvadır. Burası birinci hidayettir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz nokta. Allah'a ulaşmayı dilemeyi gördük ki üzerimize farz kılmış. Ve bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilediklerini Allah-u Teala açık bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki sahabe için onlar tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı hepsi dilemiş. Gördük ki üzerimize farz. Bütün sahabe dilemiş. Mürşide ulaşmak Allah-u Teala'dan farz kılınıyor. Maide 35'te. Ya eyyellezine aminuttekullahe vebtego ileyhil vesilete diyor. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dilediniz, şimdi de mürşidi Allah'tan isteyerek takva sahibi olun diyor. Size kim Allah'a ulaştırma konusunda vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Bütün sahabe istemişler ve tabi olmuşlar mürşitlerine. Fetih Suresi 10. ayet-i kerimede bütün sahabenin mürşitlerine tabi olduğu kesinlik kazanıyor. İkinci hidayeti de hepsi gerçekleştirmişler. Sahabe için Allah-u Teala ellezine hümül muhtedin, muhtedin diyor. Onlar hidayete erenlerdir diyor. Bu Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşidine ulaşmanın ötesinde sahabenin hidayete erdiğini, ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Ayet-i Kerime'yi söyledik. Peki ruhu Allah'a ulaştırmak şeklindeki bir hidayet farz mıdır? Allah-u Teala açık bir şekilde farz olduğunu söylüyor. Bir emir olduğunu söylüyor bunun. Rad 21'de vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse bu insanlar için Allah'a ulaştırılması lazım gelen bir şey var. Onun Allah'a ulaştırılması Allah-u Teala tarafından emredilmiş. Ruhun Allah'a ulaştırılması açık bir şekilde emredilmiş ve bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Daha sonra sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Bu teslim keyfiyeti Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde açıklığa kavuşuyor. Diyor ki Allah Teala sahabe için Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Habibim o ümmetleri ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Böylece
bu muhteva da kesinlik kazanıyor. Burada fizik vücudun hidayeti söz konusu. Üzerimize farz, bütün sahabe teslim etmişler. Nefsin hidayeti nefsimizin ululelbap olmasıyla mümkündür. Yani daimi zikre ulaşıp bütün afetlerinden kurtulmasıyla mümkündür. Üzerimize farzdır. Allah Teala Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Daimi zikirse nefsin Allah'a teslimi manasına geliyor. Bütün sahabe o çünkü daimi zikrin sahipleri ullelbaptır. Allah Teala o ullelbap kullarım var ya onlar ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Ali İmran 190 ve 191'de. Ve bütün sahabenin ullelbap olduğu ifade ediliyor. Hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Nefsleri de hidayete ermiş. Peki konunun daha sonrası, konunun daha sonrasında sahabe için söz konusu olan şey muhlis olmak. Muhlis olmak üzerimize farz ve de bu muhtevada yeni bir hidayet söz konusu. Nefsimizin kalbinde 14 mertebe daimi zikirden sonra bir temizlenme olayı söz konusu. İlk 7 mertebede yerlerin melekûtu gösteriliyor. İkinci 7 mertebede göklerin melekûtu gösteriliyor. Bir kişi ihlas sahibi oluyor. Bütün sahabe bir çağda ulaşmış. Buradaki hidayeti de yaşamışlar. Bir çağda ulaşma noktasındaki hidayet. İrademizin Allah'a tesliminden evvelki son hidayet. Muhlis olmak üzerimize farz. Ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye diyor Allah-u Teala. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılarak Allah'a teslim olmakla emrolundular diyor. Nefslerini halis kılarak Allah'a muhlis kullar olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle

Salah nuru veriliyor. Tövbe-i Nasuh'a davet ediliyor önce. Bunlar gerçekleşiyor ve kişinin günahları sevaba çevriliyor. Neticede de iradesini Allah kişinin teslim alıyor ve kişi hakkı tukati takvanın irade tesliminin sahibi oluyor. Allah Teala'nın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi oluyor. Burada son teslim söz konusu, bu iradenin Allah'a teslimidir. Bütün sahabe bu hedefe de ulaşmışlar. Hepsi iradelerini Allah'a teslim ederek irşat takvasının da sahibi olmuşlar ve hidayetin en son noktasına ulaşmışlar. İrşad kademesinin hidayeti. İnsanın mürşit olduğu noktadaki irade teslimindeki hidayet. Sevgili kardeşlerim, bu da üzerimize farz. Âl-i İmrân suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir hakkın takvanın sahibi olmayı herkesin üzerine farz kılmış. Bu o kişinin irşat kademesine tayini noktasındaki hidayeti ifade eder. Onlar hidayete erenlerdir, diyor Allah Teala. Bütün sahabe için hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Nitekim Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, o sâbikûne l-evvelîn var ya diyor, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine İhsanla tabi olanlardandı, diyor Allah Teala. Hem ensara, Medine'deki ev sahiplerine, hem de muhacirine, Mekke'den Medine'ye gelenlere hepsine İrşat yetkisi vermiş Allah Teala. Hepsi iradelerini Allah'a teslim ederek irşat makamına sahip olmuşlar. Çünkü ister ensar olsun ister muhacirin, her ikisine de tabi'in tabi olmuşlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbet muhtevasında sizlere hidayeti anlatmayı Allah Teala nasip kıldı. 7 kademede oluşan bir hidayet kavramını birlikte gözden geçirdik. Mihr Vakfı'nın değerli mensupları, Allah'a çok şükredin, hamd edin ki hepiniz hidayettesiniz. Sevgili kardeşlerim, hepinizin hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'a.

0: Onlara geri döndüğünüz zaman size mazeret, özür beyan ederler. Özür beyan etmeyin, size asla inanmayız de. Allah sizin haberlerinizi, durumunuzu bana bildirmişti. Ve Allah ve onun Resulü sizin amellerinizi görecek. Sonra gaybı, görünmeyeni ve görüneni bilene döndürüleceksiniz. Böylece yapmış olduğunuz şeyleri size haber verecek. Onlara döndüğünüz zaman onlardan yüz çevirirsiniz diye size Allah'a karşı yemin edeceklerdir. Artık onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar murdardır ve kesbetmiş oldukları, kazanmış oldukları şeyler sebebiyle barınacakları yer cehennemdir. Onlardan razı olmanız için size yemin ederler. Eğer siz onlardan razı olursanız, razı olsanız bile muhakkak ki Allah fasık kavimden razı olmaz. Bedevi Araplar küfür, inkar ve nifak bakımından daha şiddetlidir. Allah'ın Resulüne indirdiği şeylerin sınırlarını bilmemeye daha yatkındırlar. Ve Allah alim, en iyi bilendir, hakim, hikmet sahibi, hüküm sahibidir. Ve Bedevi Araplardan infak ettiği şeyi zarar kabul eden kimseler vardır. Ve devrin değişmesini, size başınıza kötü devirlerin, felaketlerin gelmesini beklerler. Kötü dönemler, felaketli olaylar onların üzerine olsun. Ve Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Ve Bedevi Araplardan Allah'a ve ahiret gününe, Allah'a ölmeden evvel ulaşma gününe inananlar vardır. Ve infak ettikleri şeyleri Allah'ın indinde ve Resul'ün dualarında bir yakınlık, vesile kabul ederler. Muhakkak ki o, onlar için bir yakınlık vesilesi değil midir? Allah, onları rahmetinin içine dahil edecek. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nurunu gönderendir. O sabikunel evvelin, ilk dönemlerdeki hayırlarda yarışanlardan salah makamında iradesini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınanlar, onların bir kısmı muhacirinden, Mekke'den Medine'ye göç edenlerden, bir kısmı ensardan, Medine'deki yardımcılardan ve bir kısmı da onlara ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Sahabe irşat makamına sahip oldukları için onlara tabi olundu. Allah onlardan razı ve onlar da ondan, Allah'tan razıdır. Allah onlara altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladı ve orada ebediyen kalacaklardır. İşte bu en büyük azim mükafattır. Ve sizin etrafınızda olan bedevi Araplardan münafık olanlar ve şehir halkından nifak üzerinde olmaya alışmış olanlar var. Onları sen bilmezsin. Onları biz biliriz. Onları iki kere azaplandıracağız, sonra onlar azim, büyük azaba döndürülecekler. Ve diğerleri, savaştan geri kalanların bir kısmı günahlarını itiraf ettiler. Salih ameli diğer kötü amelle karıştırdılar. Umulur ki Allah onların tövbelerini kabul eder. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Onların mallarından sadaka olarak al ve onunla onları temizle ve tezkiye et ve onlara dua et. Muhakkak ki senin duan onlar için bir sekinedir, sükunettir. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Allah'ın kullarından tövbeleri kabul ettiğini ve sadakaları aldığını kabul ettiğini bilmiyorlar mı? Ve muhakkak ki Allah tövbeleri kabul eden ve rahim olandır, rahmet nuru gönderendir. De ki, istediğinizi yapın. Allah ve onun Resulü ve müminler sizin amellerinizi görecek. Gaybı görünmeyeni ve müşahede edileni, görüneni bilene döndürüleceksiniz. O zaman sizin yapmış olduğunuz şeyleri size haber verecek. Ve diğerleri Allah'ın emri için ertelenmiştir. Onları ya azaplandırır ya da onların tövbesini kabul eder. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve onlar zarar vermek, küfrü kuvvetlendirmek, müminlerin arasını açmak ve daha önce Allah ve Resulüne karşı harbeden, savaşan kişiyi beklemek, gözlemek için bir mescit edindiler. Mescid-i Dirar. Ve mutlaka biz ancak iyilikler, güzellikler isteriz diye yemin ederler. Ve Allah onların kesinlikle yalancılar olduğuna şahitlik eder. Ebediyen orada namaz kılma, ikame etme. İlk günden takva üzerine tesis edilen kurulan mescit, orada namaz kılmak için elbette daha layıktır. Orada temizlenmeyi, kalbini temizlemeyi, arınmayı seven adamlar vardır. Ve Allah temizlenmiş, arınmış olanları sever. Artık binasını Allah'tan takva ve rıza üzerine kuran mı daha hayırlıdır, yoksa binasını kayan, düşen bir çamur yığını kenarına kuran, tesis eden kimse mi? Böylece cehennem ateşinin içine onunla beraber kendisi de göçer. Allah zalimler kavmini, topluluğunu hidayete erdirmez. Onların yapmış oldukları bina, kalplerinde kalpleri parçalanana kadar bir nifak ve şüphe olarak devam edecek, zail olmayacak. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah muhakkak ki Allah yolunda savaşan, böylece öldürülen ve öldürülen müminlerden onlara verilecek cennet karşılığında canlarını ve mallarını satın almıştır. Bu, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da onun Allah'ın üzerine hak olan vaattir. Allah'tan daha çok ahdine vefa eden kimdir? Onunla yaptığınız alışverişle sevinin. Ve işte o en büyük fevzdir, mükafattır. Tövbe edenleri, Allah'a kul olanları, hamd edenleri, oruç tutanları veya seyahat edenleri, Allah yolunda hicret edenleri, savaşmak için veya Allah'ın adını yüceltmek, dinini kuvvetlendirmek için, Allah yolunda hizmet için, ilim tahsil etmek için yurtlarından çıkanları, Allah'a ulaştırmak için ruhlarını yola çıkaranları, yeryüzünde ibretle gezip tefekkür edenleri, rükû ve secde edenleri, marufla emredenleri, münkerden nehyedenleri, yasaklayanları, Allah'ın hudutlarını muhafaza edenleri ve müminleri müjdele. Bir nebinin ve ameni olan kimselerin, müşrikler için cehennem ehli oldukları onlara açıkça belli olduktan sonra, yakınları bile olsa mağfiret dilemeleri olmaz, uygun değildir. Ve İbrahim'in babası için mağfiret dilemesi olamaz, olmaz. Yalnız ona vaat ettiği vaat hariç. Fakat onun babasının Allah'ın düşmanı olduğu, ona belli olduğu beyan edildiği zaman ondan uzaklaştı. İbrahim muhakkak ki evvahtır, yüreği çok sızlar, halimdir, çok merhametlidir. Allah bir kavmi hidayete erdirdikten sonra takva sahibi olacakları şeyler onlara açıklanıncaya kadar, açıklanmadıkça o kavmi dalalete düşürecek, saptıracak değildir. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Semaların ve yerin mülkü muhakkak ki Allah'ındır. Yaşatır, hayat verir ve öldürür. Sizin için Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı yoktur. Andolsun ki Allah Nebiye ve muhacirlere, hicret edenlere, göç edenlere tövbeyi nasip etti. O zor zamanda kalpleri meyletmek, imandan dönmek üzereyken ona tabi olan ensara ve onlardan bir gruba tövbe etmeyi nasip etti. Sonra da onların tövbelerini kabul etti. Çünkü o Allah onlara rauftur, çok şefkatlidir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve geri bırakılan, ayet 106, gazadan geri kalıp haklarındaki hüküm ertelenen üç kişinin de tövbeleri kabul edildi, ayet 117. Hatta yeryüzü geniş olmasına rağmen onlara dar gelmişti. Ve nefsleri de kendilerine dar geldi. Kendilerine Allah'tan başka bir merce, sığınak olmadığını anladılar, kesin olarak idrak ettiler. Sonra tövbeleri kabul edilerek ruhlarını yeniden Allah'a ulaştırsınlar diye tövbelerini kabul etti. Muhakkak ki Allah o tevvaptır, tövbeleri kabul edendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderendir. Ey aminu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen kimseler! Allah'a karşı takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. Medine şehir halkı ve Bedevi Araplardan onun çevresinde olanlar için Allah'ın Resulünden geri kalmaları ve kendi nefslerini onun nefsinden üstün tutmaları, rağbet etmeleri olmaz. Çünkü böylece onlara Allah yolunda aşırı bir susuzluk, bir yorgunluk, bitkinlik ve şiddetli açlık isabet etmesi, küffarı, kafirleri öfkelendirecek bir yere ayak basarak işgal ederek düşmana karşı bir zafere nail olmaları yoktur ki onunla onlara salih amel yazılmış olmasın. Muhakkak ki Allah muhsinlerin ecrini zayi etmez. Ve küçük ve büyük bir nafaka infak etmezler, vermezler ve bir vadiyi geçmezler ki Allah'ın onların yaptıklarını en ahsen, en güzel şekilde mükafatlandırması için onların üzerine yazılmış olmasın. Müminlerin hepsinin birden sefere çıkması gerekmez, uygun olmaz. Böylece her fırkadan bir grup sefere çıkmayıp, kendi kavimlerini onlara geri döndükleri zaman onları inzar etmeleri, uyarmaları için dini çok iyi fıkıh etsinler. Umulur ki böylece onlar hazer ederler, Allah'tan çekinirler. Ey amenü olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Küffardan, kafirlerden size en yakın olanlarla savaşın ve siz de bir kuvvet azim bulsunlar. Ve biliniz ki Allah mutlaka takva sahipleriyle beraberdir. Ve sure olarak bir şey indirildiği zaman onlardan birisi, bu hanginizin imanını artırdı der. Ama amenü olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen kimseler, bu sureler onların imanını artırır ve onlar birbirlerini müjdelerler, sevinirler. Ve fakat kalplerinde hastalık, nifak, şüphe, inkar olanlarınsa böylece murdarlıklarına, inkarlarına, şüphelerine murdarlık katar, daha da artırır. Ve onlar kafir olarak ölürler. Ve onlar senede bir veya iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra tövbe etmiyorlar, Allah'a yönelmiyorlar ve onlar zikir yapmıyorlar. Allah'ın ismini ard arda tekrar etmiyorlar. Ve sure olarak bir şey indirildiği zaman, sizi gören bir kimse var mı diye onlar birbirlerine bakarlar, sonra giderler. Allah onların kalplerini fıkıh etmeyen bir kavim olmaları sebebiyle çevirdi. Andolsun ki size sizin içinizden aziz bir Resul geldi. Sizin üzüldüğünüz şey ona ağır gelir, onu üzer. Size çok düşkün, müminlere şefkatli ve merhametlidir. Bundan sonra eğer onlar dönerlerse, o zaman onlara şöyle de: bana Allah yeter, kafidir. Ondan başka ilah yoktur. Ben Allah'a tevekkül ettim, güvendim. Ve O, azim arşın Rabbidir. Yunus Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 109 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. İşte bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Onlardan bir adama insanları uyarması, amenü olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemesi için vahyetmemiz insanlara acayip, garip mi geldi? Muhakkak ki onlar için Rablerinin yanında, katında sıddıklar makamı vardır. Kafirler şöyle dediler: muhakkak ki bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır. Muhakkak ki sizin Rabbiniz Allah, semaları ve yeryüzünü 6 günde yaratandır. Sonra arşa istiva etti. İşleri düzenler ve onun izni olmadıktan sonra olmadıkça bir şefaatçi yoktur. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Artık ona kul olun, hala tezekkür etmez misiniz? Hepinizin dönüşü onadır, dönüş yeriniz odur. Allah'ın vaadi haktır, gerçektir. Muhakkak ki o, ilk olarak örneksiz yaratmaya başlar. Ve sonra ameni olanlar ve salih, nefs tezkiye edici amel yapanlar, adaletle mükafatını vermek için ona iade olunur, döndürülür. Ve kafir olanlar için inkar etmiş olduklarından dolayı hamimden, kaynar sudan bir içecek ve elim azap vardır. Güneşi bir ziya, ayı kameri bir nur kılan odur. Ve senelerin adedini ve hesabını bilmeniz için ona menziller tayin etti. Allah ne yarattı ise ancak böylece hak ile yarattı. Bilen bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıklar. Muhakkak ki gece ile gündüzün peş peşe karşılıklı gelmesinde ve Allah'ın semalarda ve yerde yarattığı şeylerde takva sahibi bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Muhakkak ki onlar bize ulaşmayı, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır ve onunla doyuma ulaşmışlardır. Ve onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte onların kazandıkları dereceler gereğince varacakları yer ateştir, cehennemdir. Muhakkak ki amenü olanlar ve amilüs salihat, nefs tezkiyesi yapanlar, imanlarından dolayı Rableri onları hidayete erdirir. Onlar altlarından ırmaklar akan naim cennetlerindedirler. Onların orada duaları, Allah'ım sen sübhansın, seni her türlü noksan sıfattan tenzih ederim. Ve onların orada hayatları, tehiyatları, dilekleri selamdır. Ve dualarının sonu, alemlerin Rabbi Allah'a hamd etmektir. Ve eğer Allah onların hayrı acele istemeleri gibi insanlara şer için acele etseydi, elbette onların ecelleri yerine getirilirdi, kaza edilirdi. Fakat hayattayken bize ulaşmayı dilemeyen kimseleri isyanları içinde şaşkın bırakırız. Ve insana bir darlık, musibet, sıkıntı isabet ettiği dokunduğu zaman, yatarken, otururken veya ayaktayken bize dua etti, eder. Fakat onun sıkıntısını ondan giderdiğimiz zaman ona isabet eden darlıkta, sıkıntıda bize dua etmemiş gibi döndü, döner. İşte böylece müsriflere yapmış oldukları şeyler süslendi. Andolsun sizden önceki devirlerde yaşayanları zulmettikleri zaman helak ettik. Ve onlara resulleri, beyineler, delillerle geldi. Ve onlar inanmadılar. Mücrim kavmi işte böyle cezalandırırız. Sonra nasıl amel ettiğinize bakmamız için onların ardından sizi yeryüzünde halifeler kıldık. Ve onlara ayetlerimiz delillerle okunduğu zaman bize ulaşmayı dilemeyen kimseler şöyle dedi. Bize bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir. De ki, onu kendi nefsimden bir şey ilka ederek benim değiştirmem olamaz. Ben ancak bana vahyolunan şeye tabi olurum. Şayet Rabbime asi olursam muhakkak ki ben büyük günün azabından korkarım. De ki, şayet Allah dileseydi onu size okumazdım ve onu size bildirmezdim. Halbuki ondan önce içinizde bir ömür sürdüm. Hala akıl etmiyor musunuz? Artık Allah'a karşı yalanla iftira edenden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Muhakkak ki o mücrimleri, suçluları felaha, kurtuluşa erdirmez. Ve onlara fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere, putlara kulluk, ibadet ediyorlar. Ve bunlar Allah'ın yanında bizim şefaatçilerimiz diyorlar. De ki, yeryüzünde ve semalarda bilmediği bir şeyi Allah'a haber mi veriyorsunuz? O sübhandır, münezzehtir, onların ortak koştuğu şeylerden yücedir. Ve insanlar tek bir ümmetten başka olmadı, tek bir ümmetti. Sonradan ihtilafa, ayrılığa düştüler. Rabbinden bir söz, kelime geçmiş, verilmiş olmasaydı, onların aralarında ihtilafa düştükleri şey hakkında mutlaka hüküm verilirdi. Ve Rabbinden ona bir ayet, mucize delil indirilse olmaz mıydı derler. O zaman de ki, gayb yalnız Allah'ındır, Allah'a mahsustur. Artık bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Ve onlara bir sıkıntı, bir darlık isabet etmesinden sonra insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman, onların ayetlerimiz hakkında tuzakları olduğu zaman, alay ettikleri ve yalanladıkları zaman de ki, Allah tuzak kurmakta daha hızlıdır. Muhakkak ki elçilerimiz kurduğunuz şeyleri ne kuruyorsanız yazıyorlar. Karada ve denizde sizi seyrettiren, gezdiren O'dur. Hatta siz gemilerdeydiniz ve güzel, hoş bir rüzgarla, onlarla, içindekilerle denizde gemiler seyrediyorlardı, yüzüyorlardı. Ve onunla ferahladılar, sevinçliydiler. Ona fırtınalı bir rüzgar geldi ve onları her taraftan dalgalar sardı. Onlarla ihate edildiklerini, kuşatılıp çevrildiklerini zannettiler. Dini ona mahsus, has kılarak, ihlasla Allah'a dua ettiler. Eğer bizi bundan kurtarırsan, biz mutlaka şükredenlerden oluruz. Fakat onları kurtarınca, o zaman onlar yeryüzünde haksız yere azgınlık yaparlar. Ey insanlar! Sizin azgınlığınız size, kendinizedir. Dünya hayatının metaı, menfaatidir. Sonra dönüşünüz bizedir. O zaman yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz. Dünya hayatının durumu örneği sadece semadan indirdiğimiz, böylece yeryüzünde insanların ve hayvanların yediği arzın bitkileriyle karışan su gibidir. Hatta yeryüzü onun güzelliğini alıp güzelleştiği zaman onun sahibi ona kendilerinin kadir, muktedir olduğunu zannetti. Ona emrimiz gece veya gündüz geldi ve böylece onu hasat ettik. Kökünden kopardık. Sanki dün hiç olmamış, zenginleşmemiş gibi oldu. İşte böylece ayetleri tefekkür eden bir kavim için ayrı ayrı açıklıyoruz. Ve Allah teslim, selam yurduna davet eder ve teslim yurduna zatını ulaştırmayı dilediği kimseyi sırat-ı mustakime ulaştırır. Onlar için ahsenül hüsna, Allah'ın zatına ulaşmak ve ziyadesi, daha fazlası Allah'ın cemalini görmek vardır. Onların yüzlerini bir keder kaplamaz ve bir zillet, küçük düşme, hakirlik yoktur. İşte onlar cennet halkıdır. Onlar orada devamlı kalanlardır. Seyyiat kazanan kimselerin seyyiatlerinin cezası onun misli kadardır ve onları bir zillet kaplar. Ve onların Allah'a karşı bir koruyucusu yoktur. Onların yüzleri karanlık geceden bir parçayla kaplanmış gibidir. İşte onlar ateş halkıdır. Onlar orada devamlı kalanlardır, kalacak olanlardır. Ve o gün onların hepsini toplayacağız. Sonra şirk koşanlara şöyle diyeceğiz. Siz ve şirk koştuklarınız yerlerinize. Böylece onların aralarını açtık ve onların ortak koştukları, siz sadece bize ibadet, kulluk etmiyordunuz, dediler. Artık şahit olarak bizim ve sizin, bizimle sizin aranızda Allah kafidir. Biz sizin ibadetinizden gerçekten gafildik, habersizdik. Her nefs, bütün nefsler, geçmişte olan şeylerle orada imtihan edilerek Allah'a döndürüldüler. Onların Mevlası haktır. İftira etmiş oldukları şeyler onlardan uzaklaştı, saptı. De ki, semadan ve arzdan sizi kim rızıklandırıyor? Veya işitmenin, işitme duyusunun ve görmenin, görme hassasının meliki, sahibi kimdir? Ve canlıyı, diriyi, cansızdan ölüden çıkaran ve cansızı ölüyü, canlıdan diriden çıkaran kimdir? Ve işi yaratıp, yöneten, düzenleyip, idare eden kimdir? O zaman Allah diyecekler. Öyleyse hala takva sahibi olmayacak mısınız de. Öyleyse işte o Allah'tır. Sizin Rabbiniz haktır. O halde haktan sonrası dalaletten başka nedir? Artık nasıl çevriliyorsunuz? Haktan dalalete döndürülüyorsunuz. Böylece senin Rabbinin sözü fasık olan kimseler üzerine hak oldu. Muhakkak ki onlar inanmazlar. De ki, sizin ortaklarınızdan, şirk koştuklarınızdan örneksiz ilk defa yaratıp sonra onu geri döndürecek kim var? De ki, örneksiz ilk defa yaratıp sonra onu geri döndürecek Allah'tır. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? De ki, sizin ortaklarınızdan Hakk'a hidayet edecek, ulaştıracak kimse var mı? De ki, Allah Hakk'a hidayet eder, ulaştırır. Öyleyse Hakk'a hidayet eden, ulaştıran mı tabi olunmaya daha layıktır, daha çok hak sahibidir, yoksa hidayete erdirilmedikçe kendisi hidayete eremeyen kimse mi? Artık size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Onların çoğu zandan başka bir şeye tabi olmaz. Şüphesiz zan, haktan bir şey kazandırmaz. Muhakkak ki Allah, onların yaptıklarını en iyi bilendir. Ve bu Kur'an, Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş değildir. Velakin, onların ellerinde olanı tasdik eder ve kitabı tafsil eder, ayrıntılı olarak açıklar. Onun hakkında şüphe yoktur. Alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz, o takdirde Allah'tan başka gücünüzün yettiği kimseleri çağırın ve onun gibi bir sure getirin. Hayır, onlara tevil gelmedikçe gelmediği için ilmini kavrayamadıkları şeyi yalanladılar. Bunun gibi ondan öncekiler de yalanladılar. Artık bak, zalimlerin akıbeti, sonu nasıl oldu? Ve onlardan ona iman eden kimseler ve onlardan ona iman etmeyen kimseler var. Senin Rabbin fesat çıkaranları iyi bilir. Ve eğer seni yalanlarlarsa o zaman de ki, benim amelim bana ve sizin ameliniz size ait. Siz benim yaptığım şeylerden uzaksınız. Ben de sizin yaptığınız şeylerden uzağım. Onlardan seni dinleyen kimseler var. Fakat akıl etmiyorlarsa sağırlara sen mi duyuracaksın? Ve onlardan sana bakanlar var. Fakat eğer onlar görmüyorlarsa, basar hastaları çalışmıyorsa, amaları sen mi hidayete erdireceksin? Muhakkak ki Allah, insanlara hiçbir şeyle asla zulmetmez. Lakin insanlar kendi nefslerine zulmederler. Ve o gün Allahu Teala, gündüzden bir saatten başka kalmamışlar, bir saat kalmışlar gibi onları toplayacak, haşredecek. Birbirlerini tanıyacaklar, aralarında tanışacaklar. Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ölmeden önce ulaşmayı yalanlayanlar hüsrandadır. Nefslerini hüsrana düşürdüler ve hidayete eren kimseler olmadılar. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıramadılar. Ama sana onlara vaat ettiğimizin bir kısmını göstersek veya seni vefat ettirsek de o zaman sonunda onların dönüşü bizedir. Sonra Allah onların yaptığı şeylere de şahittir. Her ümmetin bir Resulü vardır. Onlara Resulleri geldiği zaman onların aralarında adaletle hükmolundu. Onlara zulmedilmez. Ve eğer siz sözünüzde sadıklarsanız bu vaat ne zaman derler? De ki, Allah'ın dilediği şey hariç ben nefsime, kendime bir fayda veya bir zarar vermeye malik değilim. Her ümmetin bir eceli vardır. Onların eceli geldiği zaman artık bir saat tehir edilmez ve öne alınmaz. De ki, onun azabı şayet gece veya gündüz size gelse ne olur düşündünüz mü, gördünüz mü? Mücrimlerin, suçluların ondan acele istediği nedir? O, vuku bulduktan sonra mı, şimdi mi ona iman edeceksiniz? Ve siz onu acele istemiştiniz. Sonra zulmedenlere, ebedi, devamlı azabı tadın denildi. Kazandıklarınızdan başkasıyla mı cezalandırılacaksınız? Ve senden haber soracaklar. O hak mıdır, gerçek midir? De ki, evet, Rabbime and olsun. Muhakkak ki o kesin olarak haktır, gerçektir ve sizler aciz bırakanlar değilsiniz. Muhakkak ki zulmeden her nefs, yeryüzünde ne varsa onun olsa azabı gördüğü zaman pişmanlığını gizler ve mutlaka onu onların hepsini feda ederdi, verirdi. ve onların arasında adaletle hükmedilmiştir ve onlara zulmedilmez. Göklerde ve yeryüzünde olanlar muhakkak Allah'ın değil mi? Allah'ın vaadi mutlaka hak değil mi? Ve lakin onların çoğu bilmezler. O diriltir ve öldürür ve ona döndürüleceksiniz. Ey insanlar! Size Rabbinizden öğüt, vaaz ve göğsünüzde olana, nefsinizin kalbindeki hastalıklara şifa ve müminlere hidayet ve rahmet gelmiştir. De ki, Allah'ın fazlı ve onun rahmetiyle artık ferahlasınlar, sevinsinler. O, onların topladıkları şeylerden, dünya mallarından daha hayırlıdır. De ki, Allah'ın sizin için rızık olarak indirdiği şeyleri gördünüz mü? Sonra da onlardan bir kısmını haram ve bir kısmını helal kıldınız. De ki, Allah size izin mi verdi, yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Kıyamet günü Allah'a yalanla iftira edenlerin zannı nedir? Muhakkak ki Allah, insanlara karşı elbette fazlın sahibidir. Ve lakin onların çoğu şükretmezler. Ve bir işle meşgul olmanız, Kur'an'dan bir şey okumanız ve yaptığınız bir amel yoktur ki, ona daldığınız zaman sizin üzerinize şahitler olmayalım. Yeryüzünde ve semada zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden gizli kalmaz. Ve ondan daha büyüğü ve daha küçüğü yoktur ki, kitab-ı mübinde olmasın. Muhakkak ki Allah'ın evliyasına, dostlarına korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar, öyle değil mi? Onlar amenudurlar. Ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünya hayatında ve ahirette müjdeler, mutluluklar vardır. Allah'ın sözü değişmez. İşte o fevzül azimdir. Onların sözleri seni üzmesin. Muhakkak ki bütün izzet Allah'ındır. O en iyi işiten, en iyi bilendir. Semalarda ve yeryüzünde olan kimseler muhakkak Allah'ındır. Öyle değil mi? Allah'tan başka ortaklara dua edenler, ibadet edenler neye tabi oluyorlar? Ancak zanna tabi olurlar ve onlar sadece tahmin ederler, yalan uydururlar. Sizin için içinde dinlenin diye gece kılan, vücuda getiren ve basireti görmeyi sağlayan, gündüzü aydınlık kılan O'dur. Muhakkak ki bunda işiten bir kavim için elbette ayetler vardır. Allah çocuk edindi dediler. O ondan münezzehtir, o ganidir. Semalarda ve yeryüzünde olan şeyler O'nundur. Yanınızda buna dair bir delil olsa ki yoktur, Allah'a bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? De ki, muhakkak ki Allah'a yalanla iftira eden kimseler, felaha, kurtuluşa eremezler. Dünyada bir meta, geçinme vardır. Sonra onların dönüşleri bizedir. Sonra da inkar etmiş olmalarından, kafir olmalarından dolayı onlara şiddetli azap tattıracağız. Ve onlara Hazreti Nuh'un haberini oku. Kavmine şöyle demişti. Ey kavmim, benim aranızda durmam bulunmam, Allah'ın ayetlerini zikretmem, hatırlatmam size ağır geliyorsa, artık ben Allah'a tevekkül ettim, güveniyorum. Bundan sonra siz ve ortaklarınız yapacağınız işinize karar verin. Sonra işleriniz size keder olmasın. Sonra da bana uygulayın, yerine getirin ve beklemeyin. Artık şayet dönerseniz sizden bir ücret de istemiyorum. Benim ücretim varsa yalnız Allah'a aittir ve ben teslim olanlardan olmakla emrolundum. Fakat onu yalanladılar. Sonra biz onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık ve onları halifeler kıldık ve ayetlerimizi yalanlayan kimseleri suda boğduk. Artık bak, uyarılanların sonu nasıl oldu? Sonra onun arkasından onların kavimlerine resuller gönderdik. Onlara beyineler, açık deliller getirdiler. Daha önce hidayete erip sonradan onu yalanladıklarından dolayı böylece fıska düştükleri için mümin olmadılar. Haddi aşanların kalplerini işte böyle mühürleriz, tap ederiz. Sonra onların arkasından Musa ve Harun'u ayetlerimizle Firavun ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar kibirlendiler ve mücrim, suçlu kavim oldular. Böylece onlara katımızdan hak geldiği zaman, muhakkak ki bu apaçık bir sihirdir dediler. Musa aleyhisselam şöyle dedi: size hak geldiği zaman onun hakkında mı konuşuyorsunuz? Bu bir sihir midir? Ve oysa sihirbazlar, sihir yapanlar felaha ermez. Dediler ki, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyden bizi çevirmek için ve yeryüzünde büyüklük, üstünlük, saltanat sizin olsun diye mi bize geldiniz? Ve biz siz ikinize iman edecek, inanacak değiliz. Ve Firavun, bütün bilgin usta sihirbazları bana getirin dedi. Böylece sihirbazlar geldiği zaman Musa aleyhisselam onlara, siz atacağınız şeyleri atın dedi. Onlar attıkları zaman Musa aleyhisselam şöyle dedi: sizin getirdiğiniz şey sihirdir. Muhakkak ki Allah onu batıl, geçersiz kılacaktır. Allah muhakkak ki fesat çıkaranların amelini ıslah etmez. Ve mücrimler, suçlular kerih görse de istemese de Allah hakkı kelimeleri ile gerçekleştirecektir. Bundan sonra Firavun'un ve onun ileri gelenlerinin onları fitnelemesi, belaya uğratması korkusuyla Musa aleyhisselama kendi kavminden, zürriyetinden, gençlerinden başkası iman etmedi. Ve muhakkak ki Firavun yeryüzünde üstündü, zorbaydı. Ve gerçekten o müsriflerdendi, haddi aşan azgınlardandı. Ve Musa aleyhisselam şöyle dedi: ey kavmim! Eğer siz Allah'a amenü olup ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'a teslim olanlarsanız artık ona, Allah'a tevekkül edin. Bunun üzerine biz Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz bizi zalim kavme fitne konusu kılma dediler. Ve bizi senin rahmetinle kafirler kavminden kurtar. Musa aleyhisselam ve kardeşine vahyettik: İkinizin kavmi için Mısır'a evler yapın ve evlerinizi kıble kılın ve namazı ikame edin. Ve müminleri müjdele. Ve Musa aleyhisselam şöyle dedi: Rabbimiz, muhakkak ki sen Firavun ve onun ileri gelenlerine dünya hayatında zinet, süs eşyası ve mallar verdin. Rabbimiz, o mallar onları senin yolundan saptırsın. Rabbimiz, onların mallarını mahvet. Onların kalplerini sıkıştır. Artık elim azabı görünceye kadar onlar mümin olmazlar. Allahu Teala şöyle buyurdu: İkinizin duasına icabet edilmiştir, kabul edilmiştir. Artık ikiniz de kendinizi dine ikame edin, Allah'a çağırmaya devam edin. Bilmeyen kimselerin benden uzaklaşan yoluna tabi olmayın dedi. Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Böylece Firavun ve onun ordusu azgınlıkla, zulümle, düşmanlıkla onları takip etti. Sular onu boğacak düzeye erişince Firavun o zaman İsrailoğullarının kendisine ona inandığı ilahtan başka ilah olmadığına ben de iman ettim ve ben de Müslümanlardanım, teslim olanlardanım, İslam'a girenlerdenim dedi. Şimdi mi teslim oldun, öyle mi? Ve sen daha önce asi olmuştun ve sen fesat çıkaranlardan idin. Böylece senden sonraki nesillere bir delil, ibret olman için bugün seni bedeninle kurtaracağız. Ve insanların çoğu elbette ayetlerimizden gafillerdir. Ve andolsun ki İsrailoğullarını güzel bir yere yerleştirdik. Ve onları tayyip, temiz, helal rızıktan rızıklandırdık. Bundan sonra onlara ilim gelinceye kadar ihtilafa düşmediler. Muhakkak ki senin Rabbin kıyamet günü hakkında ihtilafa, anlaşmazlığa düşmüş oldukları şeyde onların aralarında hüküm verir. Bundan sonra eğer sana indirdiğimiz şey hakkında şüphe içinde olursan, o zaman senden önce kitabı okuyan kimselere sor. Andolsun ki sana Rabbinden hak geldi. Öyleyse sakın şüphe edenlerden olma. Ve sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayan kimselerden olma. O takdirde hüsrana uğrayanlardan olursun. Muhakkak ki onlar Rabbinin sözünü üzerlerine hak ettiler. Onlar mümin olmazlar. Ve eğer onlara bütün ayetler gelse bile, elim azabı görene kadar onlar mümin olmazlar. Ayet 96. Bundan sonra keşke bir ülke amenü olsaydı da, böylece onun ülke halkının imanı ona, ülke halkına fayda verseydi olmaz mıydı? Ancak Yunus'un kavmi amenü olunca, onlardan dünya hayatında aşağılayıcı azabı kaldırdık ve onları belli bir zamana kadar metalandırdık, geçimlerini sağladık. Ve şayet senin Rabbin dileseydi, yeryüzünde olan kimselerin hepsi elbette topluca iman ederlerdi. Yoksa sen insanları mümin oluncaya kadar zorlayacak mısın? Ve Allah'ın izni olmaksızın bir kimsenin, bir nefsin mümin olması mümkün olamaz. Ve Allah akıl etmeyen kimselerin üzerine ceza, azap verir. De ki, semalarda ve yeryüzünde neler var bakın. Amenu olmayan bir kavme ayetler, deliller ve uyarılar fayda vermez. Yoksa onlardan önce geçmiş olan günlerin benzerinden başkasını mı bekliyorlar? Artık bekleyin. Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim de. Sonra biz, Resullerimizi ve amenu olan kimseleri böyle kurtarırız. Müminleri kurtarmamız üzerimize haktır. De ki, ey insanlar! Eğer benim dinimden, dinim hakkında şüphe içinde olduğunuzsa, olsanız da, ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza tapmam. Ve lakin sizi vefat ettirecek olan Allah'a kulluk ederim. Ve ben müminlerden olmakla emrolundum. Ve yüzünü hanif olarak dine yönelt. Ve sakın müşriklerden olma. Allah'tan başka sana fayda ve zarar vermeyen şeylere dua etme. Bundan sonra eğer öyle yaparsan, o zaman sen mutlaka zalimlerden olursun. Ve eğer Allah sana bir zarar, bir darlık dokundurursa, artık onu ondan, Allah'tan başka giderecek kimse yoktur. Ve eğer sana senin için bir hayır isterse, o takdirde onun fazlını geri çevirecek kimse yoktur. Onu kullarından dilediği kimseye isabet ettirir. Ve o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nurunun sahibidir. De ki, ey insanlar! Rabbinizden size hak gelmiştir. Artık kim hidayete erdiyse, muhakkak ki kendi nefsi için hidayete erer. Ve kim dalalette olduysa, kaldıysa, ancak kendi aleyhine, sorumluluğu kendi üzerinde dalalette olur. Ve ben sizin üzerinize vekil değilim. Ve sana vahyolunan şeye tabi ol. Ve Allah hükmedinceye, hüküm verene kadar sabret. Ve o, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.
1: Hud Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 123 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Bu ayetleri muhkem kılınmış, sağlamlaştırılmış, sonra hakim, hüküm sahibi, hikmet sahibi ve habir, her şeyden haberdar olanın katından fasıl fasıl açıklanmış bir kitaptır. Bu kitap, Allah'tan başkasına kul olmamanız içindir. Muhakkak ki ben ondan, onun tarafından sizin için bir uyarıcı ve müjdeciyim. Ve Rabbinizden mağfiret istemeniz, sonra ona tövbe etmeniz, belirlenmiş bir zamana kadar sizi güzel bir meta ile metalandırması, geçindirmesi ve her fazıl sahibine fazlını vermesi içindir. Ve eğer geri dönerseniz o zaman ben, büyük günün azabının sizin üzerinize olmasından korkarım. Sizin dönüşünüz Allah'adır ve O her şeye kadirdir. Gerçekten onlar ondan, Allah'tan gizlenmek için göğüslerini bükmüyorlar mı? Böylece elbiselerini perde, örtü yapmıyorlar mı? Allah onların gizledikleri şeyleri ve açıkladıkları şeyleri bilir. Muhakkak ki O sinelerde olanı bilendir.''

Mutluluk mu? Var. Mutluluk mu sizin için? Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi büyük negatif faktörlerin etkisinde olursanız olun, hangi büyük günahları işlemiş olursanız olun, sakın Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlak olarak kurtaracaktır. İşte biz size Allah'ın bize öğrettiklerini öğretiyoruz. Şimdi bana diyeceksiniz ki bundan daha kolay ne var? İşte söylüyorum. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam. Hadi beni göndersin bakalım Allah Teala cennete. Böyle mi diyorsunuz? Böyle diyorsanız cennete giremezsiniz. Siz dilemediniz ki. Diliniz sadece o cümleyi mırıldandı. Buradan. Kalpten. Şuradan söyleyeceksiniz. Yani ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum dediğiniz zaman dininizin söylediği bu şeyi kalbiniz de söyleyecek. O isteyecek. Allah'a ulaşmayı gönülden dilemek. Daha kolay bir şey var mı bana söyleyebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, aranızda toplanın, düşünün. Allah'ın cennetine girmek için daha kolay bir şey ne olabilir? Diyor ki Allah Teala sadece bir dileğinizi istiyorum sizden. Allah Teala'nın sizlere ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala sizin iradenize o kadar değer veriyor ki mutlak olarak sizin iradenizden Allah'a bir talebin gitmesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler sizlere sesleniyorum. Ne olur Allah-u Teala'ya deseniz ki ya Rabbi ben şu hayatı yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Beni de kabul et kullarının arasına. Deseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bu sizlerin kurtuluşunuz. Kim bana aksini iddia edebilir? Ne kaybedersiniz? Sizi bu kadar çok seven Allah-u Teala sizin için bunları yapmış, bu kadar kolaylaştırmış cennetine girmeyi. Ne yazık ki şu anda da insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü iblis onlara Allah'a ulaşmayı dilememe telkininde bulunuyor. Hepiniz cennete girmeyi istiyorsunuz. Ama sizi cennete götürecek olan talepte bulunmuyorsunuz. Akıllılık mı bu? Size bunu daha nasıl anlatabiliriz acaba sevgili kardeşlerim? Sizin hepinizi Allah'ın cennetine ulaştırmak için ben şu anda hayatımı verirdim. Hep sizler için yaşıyoruz biliyor musunuz? Eğer hayattaysak, eğer bunca gayretin sahibiysek hep sizler için. Sizlerin cehennem yerine Allah'ın o cennetine girebilmeniz için biliyor musunuz?

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde gene bir aradayız, gene birlikteyiz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim insanlığın hayat kitabı. Her saniye ne yapacağınızı size bildiren bir muhteşem dizaynın, bir Allah'ın nasibiyle vücuda gelen açıklaması. Yusuf Suresi 64. ayet-i kerimeyle inşallah başlıyoruz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kâle hel âmenukum aleyhi illâ kemâ emintukum ala ahihi min kabl. Fallahu hayrun hafiza ve huve erhamur rahimin. Sözcüklere, kelimelere geliyoruz. Gale dedi ki, hel amenukum, size güvenir miyim? Size inanır mıyım hiç? Sizden emin olur muyum? Aleyhi, ona, onun için, onun hakkında, illa ancak, kema gibi, emintukum, sizden emin oldum. Ala ahihi, onun kardeşine, kardeşi için, min kablu, önceden, daha önce, fallahi, fakat Allah, hayrun, en hayırlı, hafizen, hafizen, koruyucu, koruyan ve hüve ve o Erhamur Rahim'in, rahmet edenlerin en çok rahmet edenidir. Kâle hel âmenukum aleyhi, onun hakkında size güvenir miyim? İnanır mıyım dedi. İllâ kemâ emintukum, ancak sizden emin olduğum gibi, ala ahihi min kablu, daha önce onun kardeşi için, fallahi hayrun hafizen, fakat Allah koruyucuların en hayırlısıdır. Ve hüve erhamur rahimin, o rahmet edenlerin en çok rahmet edenidir.

Fakat Allah koruyucuların en hayırlısıdır ve rahmet edenlerin ve o yani Allah rahmet edenlerin en çok rahmet eden edinidir. Bunu söyleyen Yakup Aleyhisselam. Niçin söylüyor? Kardeşleri evvelce Yusuf'u almışlardı, biz onu koruruz diye. Sonra onu bir kuyunun içine sarkıtmışlardı. Ve babalarını da bir hayvan keserek onun kanını Yusuf'un gömleğine sürmüşlerdi ve babasına götürmüşlerdi. Babaları Hazreti Yakup'a ve Yakup da kaderine razı olmuştu. Ama baştan da söylemişti çocuklarına güvenmediğini, Yusuf'a bir şey yapacaklarından korktuğunu ve korktuğu başına gelmişti. Üzülmüştü Hazreti Yakup. Ama hayırlı bir sabırla sabretmişti Allah-u Teala ona. Ahsen bir sabır vermişti. Ve şimdi Hazreti Yusuf kardeşlerini gönderiyor Binyamin'i kendisine getirsinler diye. Binyamin, Yusuf'un erkek kardeşi. Diğer kardeşleri de hep erkekler. Erkek kardeşler hepsi. Ve biliyorsunuz Hazreti Yusuf'a erzak istemeye gelmişlerdi. Hazreti Yusuf da onları geriye göndermişti. Kardeşinizi de alıp getirin yoksa vermem diye. Ve hemen kardeşlerini alıp tekrar dönecekler ve erzaklarını alacaklar. Onun için babalarını kandırmaya çalışıyorlar ki başka türlü erzak almaları mümkün değil. Hazreti Yakup da böyle söylüyor. Ben diyor size itimat etmiştim de siz de Yusuf'un ölmesine sebebiyet vermiştiniz. Kurt yedi demişlerdi Yusuf'a. Babaları da demişti ki ne kadar nazik bir kurt. Gömleği hiç parçalamadan içindeki Yusuf'u yemiş. Sevgili kardeşlerim, 65. ayette bakalım neler var. Yusuf Suresi 65. ayet-i kerime. وَلَمَّا فَتَهُ مَتَاءَهُمْ وَجَدُوا بِدَاءَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِدَاءَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ. Kelimeler velemma ve olduğu zaman fetehu açtılar. Metahüm, metalarını, eşyalarını vecudu buldular. Midaatehüm, onların sermayeleri, anemalları,